0: İnsanlar maddi ve manevi her konuda Allah'tan talepte bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Ama kim manevi istikamette Allah'tan talepte bulunursa ve gereğini yerine getirmiş Allah Teala hem duasına icabet eder hem de dünyalık istikametindeki ihtiyaçlarını da giderir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyene dünyayı da veriyor. Bakara 186'da Allah Teala kullarım beni senden sorarlarsa bana onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. O halde hepimizin niyeti ne olması lazım? Ahireti Allah'tan talep etmemiz lazım. Yani hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnet niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. tekrar o 4 tane ayet-i kerimeyi ele alırsak. Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعِمُوا اِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasereva.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri ve Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan neden yaratıldı? Birinci sual, Allah insanları neden yaratmıştır? Yaratılış sebebimize girerken Allah'ın insan hakkındaki düşündüklerine bir göz atmakta fayda var. Allah-u Teala insanlara diğer varlıklardan ayrı bir özellik olduğunu buyuruyor. Öze dikkat ettiğimiz zaman hedef insanların mutluluğudur. Allah insanları yaratılış gayemiz olarak kendine kul olsun diye yaratmıştır. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kullukla insan ve cinleri başka bir şey için değil, bizi abd olsun diye yarattık. Kul olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, %100 paralel ilişki var. Hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda Allah-u Teala'ya kuluz. O oranda da mutluyuz. Ruhumuzun teslimi üçüncü safa kul olmak, fizik vücudumuzun teslimi dördüncü safa kul olmak, nefsimizin teslimi beşinci safa kul olmak, irşat altıncı safa kul olmak ve yedinci safa kul olmak iradenin Allah'a teslimi. Teslimler arttıkça mutluluğumuz da artıyor. Oysa teslimlerle kul olmak arasında ilişki olduğu gibi teslimlerle kul olmakla mutluluk arasında da paralel bir ilişki var. Her şey bütün bir Kur'an-ı Kerim buna göre dizayn edilmiştir. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse o kişi mutluluğun ve dünya mutluluğun da sahibi olur. Kim Allah'ın nehilerini, yasaklarını yerine getirirse yine aynı sonuca uyar. Yani emirlerini yerine getirmek, yasaklara uymak. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmak, delaletten kurtulup hidayet isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Bu amel terazisini ağırlaştırandır. Kur'an'ın bütününde Hicr 9 اَنَا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَا لَهُ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de her şey açıklanmış. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. En'am 38'de. وَمَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Öyleyse insanoğlunun mutluluğu için elzem olan ne varsa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar tüm Nebi Resullere verdiği şeriat kitaplarının hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve de bir mutluluk garantisi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sual, insanoğlu Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa nasıl ulaşabilir? Yine Allah-u Teala'nın hedef emirleri var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah-u Teala'nın vasıta emirleri var. 7 tane hedef emire baktığımız zaman, hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci hedef emir 12 tane insanla Allah'ın taneti müşride tabi olmak, üçüncü hedef emir ruhunu Allah'a teslimi, dördüncü hedef emir fizik vücudunu Allah'a teslimi, beşincisi nefsini Allah'a teslimi, altıncısı ihlas ve yedincisi iradenin Allah'a teslimi geliyor. Buna paralel 7 tane vasıta emir var. Vasıta emirlerin birincisinde yine Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkincisinde 12 tane insanla müşriklerine tövbe etmek var. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü namaz kılmak. Beşincisi hacca gitmek. Altıncısı zekat vermek. Ve yedincisi de zikir yapmak. Bunları sahabe gibi bütün olarak yerine getirenler, üç cephede kavganın tamamen bittiği, kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığımız iki can saadetini ifade ediyor. Başlangıç noktasında tezkiyeden önce herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu haldeki bir yaşantı devamlı mutsuzluğu ifade ediyor. Ama ne zaman Allah'a davet olunup da daveti kabul ederse, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Bu da mutluluk üçgenini ifade ediyor. Mutluluk üçgeninin kare olabilmesi, mutluluk karesi olabilmesi ancak daimi zikre ulaşmamızla mümkündür. Bizi mutluluğa, mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir. Evvela kendimizi Allah'ın gözlükleriyle tanımak durumundayız. Tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah'a teslim olmadan mutluluğu yaşayamak mümkün değil. Kesintisiz mutluluklara bizi ulaştıracak olan daimi zikirdir. Kesintisiz mutluluk ancak daimi zikirle ulaştığımız bir hedeftir. İki ayrı cepheden mutluluk bir, Allah'la kul olmak, Allah'a kul olmak iki, Allah'a teslim olmak üç, takva sahibi olmak dört, hidayet ehli olmak beş, felah ermek altı, Allah'ın rızasına ulaşmak 7, amin olmak. Evet, gerçekten amin olmayı da incelediğim zaman 7 safa amin olmak var, 7 safa rıza var, 7 safa felah var, 7 safa takva var, 7 safa hidayet, 7 safa kul olmak ve 7 safa teslim. Bunların hepsi bir bütünü ifade ediyor. Üçüncü sual, insanlar yaratılış amacına uygun hareket etmemesinde en büyük engel şeytan mıdır? Evet. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden kopartmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Araf suresinin, daha doğrusu Araf 12'den itibaren başlarsak, Allah Teala ben insana ruhumdan üfürdüğüm zaman ey melekler ve cinler hepiniz ona secde edin. Melekler secde ediyorlar, cinler de secde ediyor ama cin tayfasından iblis secde etmiyor. Araf 12'de Allah-u Teala ey iblis emrime seni asi kılan nedir? İblis diyor ki ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah-u Teala kibirlenenlerin katımda yeri yok, çık git buradan. İblis kâle enzirni ilâ yub'âsün 14. ayet-i kerimede bana kıyamete kadar müsaade ver. 15. ayet-i kerime kâle enneke minel müzerîn kıyamete kadar sen müsaade verilmişlerdensin. 16. ayet-i kerimede iblis senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Dört tane emanetin teslimi var. Ruhun teslimi, ruhun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi, fizik vücudun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Nefsin teslimi, nefsin sırat-ı müstakim üzerinden, iradenin teslimi, iradenin sırat-ı müstakim üzerinden. Ruhun sırat-ı müstakimi Nisa 175'te ve iblis bizi, ruhumuzu Allah'a teslim etmemek için her türlü engellemeyi yapıyor, sırat-ı müstakimden saptırmak üzere. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte iblis asıl sırat-ı müstakimden insanları saptırmak için o sırat-ı müstakimin sağına soluna onları oradan ayırmak üzere avanesiyle birlikte yanlışa davet ediyor ve böylece insanların sırat-ı müstakimden sapmasına sebep oluyor. Ruh Allah'a teslim olduktan sonra fizik vücudun Allah'a teslimi için yine iblis sırat-ı müstakim üzerinde Yasin 60-61 yine hedefine bizi sırat-ı müstakimden ayırmak. Nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala muhlis kullarım hariç buyuruyor. Ve Hicr 41'de Kale haza sıratın aleyhe müstakim. İşte bu bana ulaşan sırat-ı müstakimdir. Nefsin sırat-ı müstakimi. Bir de iradenin sırat-ı müstakimi var. Enam 153 ve enne haza sırat-ı müstakim. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüyle fetebrekku bikum en sebebi. Öyleyse insan üç vücut ve serbest irade ile müteşekkil bir varlık. Ama üç vücudu da Allah-u Teala teslim etmemizi istiyor ve irademizi de. Ama iblis bunlara engel olmaya çalışıyor. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan şeytana galip gelen insandır. Hadis-i şerifte bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslam'ı ismini alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi, Mehdi bizim soyumuzdandır, ben nasıl üzerine, vahiy üzerine mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte insanları Allah'ın yolundan ayıran, fitneyi oluşturan alimler, gök kubbenin altında insanların en şerirleri, çünkü onlar fitneyi oluşturmuşlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Konumuzla ilgili hakkımıza sorular yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır ve Allah insanın hep mutlu olmasını ister. Mutluluğun giriş kapısı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: Allah'tan öncelikle çok korkmakla. Önce Allah'tan korkacağız.
1: Allah'tan korkmak değil de Allah'ı sevmek desek nasıl olur?
2: Zaten Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz. Çünkü sevmiş oluyoruz. Çünkü neden? Allah'tan korkarsak hiçbir kötü alışkanlığımız olmaz. Bu da ne demek oluyor? Allah'ı sevmemiz oluyor, değil mi? Allah'a hizmet etmemiz oluyor. Çünkü eğer biz Allah'tan sırf seversek, sevelim ama her kötü hareketi işliyoruz. Bu da ne demek oluyor? Yoksa herkes de ben Allah'ı seviyorum. Ama yavrum, sırf Allah'a sevip korkmayacağız ki kötü bir şey yapmayalım, saygı duyuracağız.
3: Allah'a ulaşmak çok kolay, ibadetlerle, namaz başta olmak üzere, ilim öğrenerek Allah'a ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
4: En önce yetim hakkı yemememiz gerekir, insanların hakkını yemememiz gerekir. En önemlisi kul hakkını yemeden gitmemiz daha hayırlı olur bence.
1: Bir tek dilek, sizi Allah'a ulaştıracak ve mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek. Bütün Allah dostları bu duayı yapmış. Birlikte yapalım mı? Siz de ister misiniz?
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostların da velilerin arasına al. Ben onu söylerim evde. Rabbim sevdiğin kulların arasına beni de al.
0: Bir misafirimiz önce Allah'tan korkacağız. Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz dedi. Allah korkusu ve Allah sevgisi bir arada olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Allah'tan korkmak değil de kötü hesaptan korkmak söz konusu. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَخْشَنَ رَبَّمْ وَيَخَافُونَ سُولَ حِسَابِ وَالَّذ۪ينَ سَبَرُ اُبْتِقَابَجَ رَبَّمْ. İşte onlar kötü hesaptan korkarlar ve Rablerine huşu duyarlar. Havf ve rica, yani Allah'ın rahmetine ümit var olmak ama Allah'ın yasak ettiği fiillere de yaklaşmamak. Bütün Allah'ın Resulleri iki vazifeyle gönderilmişlerdir. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَلِينَ اِلَّا وَبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve ayrıcı olarak gönderdik. Öyleyse Resullerin hepsi kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kötü hesaptan korkmayanlar için uyarıcı. Kimler için müjdeci? Kötü hesaptan korkan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Evet, gerçekten de uyarıcı ve müjdeci olarak Allah'ın Resulleri vazife almışlardır.

0: başına kötü bir şey gelir mi? İşte insanoğlu da belki iki kanatlı olarak yanlış yaparım, kaybettiğim dereceler kazandığım derecelerden fazla olursa sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm diye korkmak suretiyle Allah sevgisine yönelirse o zaman kurtuluşa erer. İşte Ra'd suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyurur. Ra'd 18'de اِلَّذ۪ينَ اِسْتَجِبُوا لِرَبِّلُمُ الْحُسْنَى Allah'ın davetine icabet edenler için en güzeli hüsna Allah'a ulaşmak vardır. Ona icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadarı daha onların olsa mutlaka fidye olarak verirlerdi. Çünkü onlar için hesabın kötüsü var. Yani bunlar Allah'ın davetine icabet etmeyenler için kötü hesap var. Ulaike lehum su'ul hisabi. Kötü hesap onlar için. Ve yehafune su'ul hisab. Bu kötü hesaptan korkmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani kaybettiğim dereceler, kazandığım dereceler fazla olursa, kötü hesabın sahibi olurum ve sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm. İşte bu kötü hesaptan korkanlar, onlar Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Ve onlar Allah'ı sevenlerdir. O bizi o kadar çok seviyor ki, bu sevgimizi istiyor ki ona koşmamızı istiyor, ruhumuzu ona hayattayken ulaştırmamızı istiyor. Öyleyse görevimiz Allah'tan korkutmak değil, Allah'ı sevdirtmektir. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler, Allah'a da kulları sevdirirler. Tezkiye kulları Allah'a sevdirtmekten geçiyor. Tasfiye Allah'a da kulları sevdirtmekten geçiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar Allah'a ulaşmaya bir vesile arasınlar, Allah'ın evliyası olsunlar. Bunun için bize verdiği reçete ise bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yakınlaşmak için bize Hacı Bayram Veli gibi bir evliyayı, bir kulu.
3: Mürşidi sadece seni yönlendiren, seni Allah'a yaklaştıran bir insan yani. Ben onu çok seviyorum, saygı duyuyorum.
4: Allah dostu olmak gerçekten zor bir mesele.
1: Peki o mürşitler bize neler kazandırır?
3: Bol bol zikrediyorsun. Çünkü sana onu tavsiye ediyor. Başka bir şey yok. Mürşit deyince insanlar böyle bir korkuyor, bir uzaklaşıyor acaba. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyorsun.
1: Peki o mürşitleri biz nasıl bulabiliriz?
2: Bulamayız. En güzel Allah dostunu sabah namazına kalkarak zikrederek kendimiz yapabiliriz, kendimiz olabiliriz. Ama insanlarda artık onu bulamayız.
4: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kendimiz güzelleşeceğiz. Daha sonra Allah bize onları götürecektir.
3: Çevresiyle, yakın arkadaşlarıyla bunları bulurlar. Çünkü mürşitleri bulmak o kadar kolay ki. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana. Bakın ben mürşidimi sadece bir reklam kağıdıyla gittim buldum. Bir sohbette buldum. Herkes istediğini dilediği şekilde bulur kuzum. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana gönderir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda kendimiz olabiliriz ama insanlardan artık onu bulamayız dedi. Bir insan mürşidin yaptığı vazifeleri kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Allah-u Teala Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ya maşerel cinni vel insi in istetatum en temzu münaktarı semavati vel ard fenfuzu la temzu la bi sultan. Ey cin ve insan topluluğu semaların ve arzın çaplarında nüfuz etmeye çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa haydi nüfuz edin. Bir sultan mürşit olmadan nüfuz edemezsiniz. Yani ruhunuz tek başınıza gök katlarına ulaşamaz.

0: İşte Fatiha suresi, İyyâke na'budu, sadece sana kuluruz, bu yaratılış gayemizdir. Ve İyyâke nesta'in istâneyi, yani mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin isteriz? Ehdine sırat-ı müstakim. Beni sırat-ı müstakime ulaştır. Yani hiç kimse elini kolunu sallayarak tek başına sırat-ı müstakime ulaşamaz. Ancak istane edilen Allah'ın bizim için tayinli mürşide tabi olduğu an, o zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir ve bizim ruhumuzla vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. O olmadan olmaz. Yetmez, Bakara 151'de en üst seviyedeki devrin imamının görevlerine baktığımız zaman, o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Yani dini yaşamanın bütün safhalarında hedefe ulaşabilmek ancak mürşitledir. Mürşide ulaşana kadar ki olan ayetlerin tilavetinde mürşit yapıyor. Hacet namazını kılıp mürşide ulaşmada mürşit vazifeli. Nefs tezkiyesi mürşitle. Kur'an'ın ruhu mürşitle. Hikmetin öğretilmesi mürşitle ve hikmetin ötesinin öğretilmesi yine mürşitle gerçekleşir. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurukum men dallâ izehtedeytüm. Siz hidayetteyseniz zararete olanlar size zarar veremezler. Allah'ın bütün insanlara verdiği nefs tezkiyesi emrini insanların gerçekleştirebilmeleri şarta bağlanmış. İnsanlar mutlaka mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindeler. Çünkü nefs tezkiyesini ancak mürşitler bizim için yapıyor. İşte Allah Teala'nın Kur'an'da mürşit olarak adına Resul dediği kişilerin hepsinin görevleri arasında o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 129. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Ali İmran 164. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2. Öyleyse bizim nefsimizi tezkiye eden Allah'ın bizler için tayinli mürşid. Tezkiyeci olmadan hiç kimse tek başına tezkiye yapamaz. Ancak o mürşitler onlara Allah'ın ayetlerini tilavet edecekler. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretecekler. Sonra da onların nefslerini tezkiye edecekler ki bu mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırması da kendi kendisine ne yazık ki mümkün olmuyor. Mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi kişinin bulması gerek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. İzniniz olsa bir soru arz etmek istiyoruz. Allah yarattığı insanın cennete ya da cehenneme gitmesine kendisi mi karar verir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yarattığı insanların cennete ya da cehenneme gitmesinde kendisi mi karar veriyor? Hayır. Allah insana azap etmeyi dilemediği gibi Allah insanı sadece mutlu etmek ister. Kim cehenneme gidecekse o cehenneme kendi kendisini mahkum ediyor. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse insanlar tercihlerini bu noktada yapacaklardır. Rüşt yaşına ulaşan bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun için tehlikeli safa başlamıştır. O Allah'ın yolunda değil, şeytanın yolundadır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın cennetine hak kazanır. Cennete Allah'ın yardımıyla gidilir. Cehennemi insanlar kendileri hak ederler. Çünkü Allah'ın kanunlarına baktığımız zaman seyyiatin cezası misliyledir. Ama hasenat da Allah'tan Teala artırımda bulunuyor. En az 1'e 10, 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, daha fazlası hesapsız, sonsuz ve en üst seviyedeki ecirle. Yani tamamen pozitif istikamette Allah-u Teala artırımda bulunuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikirdir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
3: Zikir yapan insanların gerçekten zikir yaptığına inanırsam çok şey değişir. Ama zikirden sonra dedikodu yapan, etrafına o kadar çok haset ve fesat yayan insan var ki.
4: Siz bir kere güzelleşeceksinizdir. Ve gittiğiniz yol da güzelleşecektir yani.
5: Boş vaktini onlarla bir defa değerlendiriyorsun. Zamanın olmuyor. Gidip de gezip hani şey yapma. Bir de Allah'a yaklaştırıyor. Sen ne kadar Allah'ı zikrettikçe öyle hissediyorsun ki Allah'a yaklaştım diye bir his, bir duygu oluyor içinde. Çok güzel bir şey. Tavsiye ederim herkese de yavrum.
2: Peki zikreden bir insan mutlu olur mu?
4: Tabii ki mutlu olur. Ama yeterli değil yani.
5: Kimseye zararımız olmazdı. Ne komşumuza, ne arkadaşlarımıza, ne insanlar birbirine zarar verirdi. Çünkü meşguldü, kafaları doluydu, Allah'la doluydu. Ama şimdi Allah demeyi dahi insanlar korkuyor, yaklaşamıyor. Ama bütün kötülükler de meydanda, değil mi?
3: Açığım, evet. Dinimi çok yerine getiriyor muyum? Elimden geldiğince getiriyorum. Benim için zikir demek, maneviyat, yine maneviyat. Rabbim her zaman her daim arkamızda. Bir anne çocuğunu üzebilir mi? Bir baba evladını kırabilir mi? Biz Allah'ımızdan isteriz, Allah'ımız bize verir. Kün fe yekün.
0: Misafirimiz zikirle mutlu olmak konusunda tabii ki mutlu olur ama terli değil. Mutluluğun Allah'ı zikretmek dışında bir yolu var mıdır? Vardır. Zikir Allah'la ilişkilerde mutluluğun bir kanadını oluşturuyor. Diğer kanadı başka insanlar için yaşamak. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا الْقُلُوبُ. Allah'a amin ediyorlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Benimki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutluluk %100 nefsimizin kalbiyle alakalı bir konudur. Bir insanın nefsindeki afetleri temizleyebilecek olan tek faktör zikirdir. Nefsimizin afetlerini temizledikçe mutluluğumuzun arttığını yaşayacağız. Zikir kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Nebiler Sultanı Peygamber'in hadis-i şerifinde size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha iyisini, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? O Allah'ı zikretmektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, benim sorum, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Arz ederim. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Allah-u Teala başkalarına bizi hakaret etmesi için, bize bir zarar vermesi için müsaade ediyorsa, burada hedefi kul hakkından bizi faydalandırmaktır. Derecelerimizi yükseltmektir. Böylece kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimiz arttırmaktır. Öyleyse bizi üzen meseleleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta düşünürsek, Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin anksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa girersek, başkalarının bize karşı negatif davranması bizim mutluluğumuzu bozamaz. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. öyle olaylar var ki sizi sevindirir, sizi hayır cüzdan ederse belki şerdir. İnsanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Ama Allah'a göre bunun tam tersi. Üzücü olaylar hayır olabilir, sevindirici olaylar şer olabilir. İşte evinin önündeki arabayı çalan hırsız seviniyor, hoşuna gidiyor ama derecat kaybediyor. Şer işliyor. Mal sahibi de üzülüyor ama derecat kazanıyor. Öyleyse Allah'a göre doğru ölçümleme, derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiğin her şey şer. Allah'a göre olay bu ama insanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Tabii ki önemli olan Allah'ın ölçüleri. Allah'ın ölçüleri içerisinde hareket etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Öyleyse ya bir fayda ya bir hayır. Yani karşı taraf için zarar hüviyetinde ama biz derecat kazandığımız için hayra ulaşıyoruz. O zaman her olay merkezinde. Çokça önce Sümbül Efendi diye bir Allah'ın dostu, müritlerinden Merkez Efendi, Sümbül Efendi bütün öğrencilerini nerede bir adaletsizlik, nerede bir kusur eksiklik görürseniz yazın bana getirin diyor. Herkes ulaşıyor ama herkes birçok hataları serdediyor, mürşidine ulaştırıyor ama orada sessiz duran birisine mürşid diyor ki evladım sen gitmedin mi? Gittim diyor. Sen ne diyorsun? Ben diyor her şeyi merkezinde gördüm. Çünkü Allah-u Teala'nın hemen anında seri hesap olarak olaylar yaşanır yaşanmaz devreye girdiğini, derecat zalimin derecat kaybettiğini, mazlumun derecat kazandığını ve olayın sıfırlandığını, adaleti Allah-u Teala'nın gerçekleştirdiğini görüyor. Onun için her şey merkezinde diyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Bitlis'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam. Mürşid önünde yapılan tövbe ile kişinin kendi kendine yaptığı tövbe arasında nasıl bir fark vardır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişinin kendi kendine yaptığı tövbede şahitler yok. Ama mürşid önünde yapılan tövbede 7 tane şahit var. Bu şahitlerden birincisi Allah, ikincisi devrin imamı, üçüncüsü devrin imamının ruhu, dördüncüsü arşı tutan melekler, beşincisi mürşidin kalp gözü, altıncısı kirami katibi melek, yedincisi amel defteri. 7 şahidin huzurunda bu gerçekleşiyor. Ama diğerinde en azından yedi şahitte Allah, onda da şahit. Ama devrin imamı burada kişinin kendi kendine yaptığı tövbede yok. Devrin imamının ruhu da başın üzerine gelmediği için yok. Arşı tutan melekler de yok. Mürşidin kalp gözü de yok. Sadece kişi kendi kendine yaptığı zaman kirame kağıtları melekleri yazıyor ve amel defterine kaydediyor. Ama diğerlerinde yok. Allah razı olsun. Tüm hocam, insanların ayıplarını araştırmak, yüzlerine vurmak dinimize doğru bir şey midir? Hayır. Dinimiz kusurları bağışlamakta gece gibi olmayı bize emrediyor. İnsanlar yaptıklarına, kendilerine yaptığı karşı yapılan zulümleri affedebilirlerse çok daha Allah'ın güzel emrini yerine getirmiş olurlar. Dolayısıyla onların kusurlarını arayıp onların yüzüne vurmak, onları üzmek manasına geliyor. Siz insanları üzerseniz siz de üzülürsünüz. İnsanları sevindirir, mutlu ederseniz siz de mutlu olursunuz. Öyleyse kusurları araştırmak değil, kusurları bağışlamak hedefimiz olması lazım. Sakarya'dan bir kardeş muhterem hocam, 60 yaşındayım, Kur'an okumasını bilmiyorum ama namaz kılıyorum. Başka ne yapabilirim? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın bütün insanlara yaşı ne olursa olsun mürşitler tayin ettiğini görüyoruz. En üst seviyedeki mürşit 5 görevle vazife olan devri imamı. Onun altındaki mürşitler kavim resulleri 4 görevle vazifeli. Onun altındakiler veli mürşitler, maruf emreden, münkerden nehy edenler. Ve daha vekil mürşitler vesaire. Onlar bizi Allah'a davet ediyorlar. O zaman Kur'an-ı Kerim'i bilmen gerekli değil. Davet sana ulaştığı zaman, ki ulaşmaması mümkün değil. Davet ulaştığı zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dile. Daveti kabul et. Daveti kabul edersen ondan sonrası, gerisi Allah devreye giriyor. Senin için Allah garanti ediyor. Ne yapıyor? Hacet namazıyla mürşidini Allah sana gösteriyor. 12 tane ihsanı Allah sana veriyor. 7 nimeti Allah sana veriyor. Senin 7 tane kalp şartını sahibi kılıyor. 7 kademeden hepsini tezkiye ediyor. 7 tane gök katında ruh yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve sanki bütün bunlar hepsini sen yapmışsın gibi de Allah Teala 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını sana hibe ediyor, hediye ediyor. Öyleyse yapman gerekenler bunlar inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek, hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmak ve arkasından Allah'ın vasıta emirleri sana sevdirdiğini göreceksin. 7 tane vasıta emirle 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah 7 kademeden hepsini tezkiye edecek. Çünkü Allah Teala ruhu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti etmiş. Ama nefs tezkiyesi olmadan olmaz. Bu sebeple de Allah Teala 7 kademeden hepsini tezkiye ediyor. Ruhu kendisine ulaştırıyor ve böylece fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktı zaten. Bursa'dan bir kardeşimiz Tönem Hocam, cimrilik neden meydana gelir? Tedavisi nasıldır, açıklayabilir misiniz? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi cimriliktir. Ve Mevlana Sakavet'te akarsu gibi ol. Cimrilik afetinin evvela kontrol altına alması tezkiyeyle, daha sonra kalbimizden söküp atılması da tasfiyeyle gerçekleşir. Cimrilik yerine 19 faziletin sahibi olduğumuz an, o zaman cimrilik yerine cömertlik gelip yerleşir. Nefsimizin manevi kalbinde daimi zikirle cimrilik tamamen temizlenir, yerine cömertlik gelip yerleşir. Tedavisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyledir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip tövbesini alan bir kişi kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşlerim, kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için zikir, çünkü bizi kötü alışkanlıklara götüren nefsimizin afetleri. Şeytan nefsin afetlerini azdırıyor ve her türlü negativiteyi, negatif davranışlara bizi götürüyor. Ama siz tövbenizi gerçekleştirdiğinize göre 3 saatlik zikri zaten Allah size hibe ediyor, hediye ediyor. Allah'ın bir lütfu. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra önemli olan fizik vücut teslimi için Allah'a vekil tayin etmen. Vekil tayin edersen zikrin artar. 18 saat zikre ulaşırsan fizik vücut teslimi, daimi zikre ulaşırsan nefsin teslimi. O zaman daimi zikre ulaştığın an nefsin teslimiyle bütün kötü alışkanlıklardan kurtulur. 19 tane faziletin sahibi olursun. İzmir'den bir kardeşimiz, Müslümanlarla alay edenlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Onları Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesi, İbadirrahmani ellezîn yemşûne el-ardı hevnen izâ hatabe mücahidine kâlu selâme. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller laf attığı zaman onlara selam derler. Onlar Allah'a davet ederler. Davet edersin, daveti kabul etmezse o onunla Allah arasında hesabını Allah'a verecek. Ama alay eden kişiler büyük bir kaybın içerisine girdiklerini bilsinler. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşim muhterem hocam, sevmek ve mutluluk dünyanın en önemli şeyleri olmasına rağmen günümüz din anlayışında niye bu kavramlar hiç geçmiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dininde sevmek birinci sırada yer alıyor. Allah'ın zatından üfürülen ruhun 19 hasretinden en önemlisi sevgi. Sevgiyi terazi mikyafesine koyarsanız, diğer 18 tane hasreti koyarsanız, sevgi 18 hasrete ağır gelir, galip gelir. Ama insanların genellikler muhtevası içerisinde dini öğreniyor, yaşıyorlar. Ölünce Allah'ın dinini yaşamadıkları için onların din yaşayışında hep korku hakim olmuştur. Allah-u Teala'nın dinini yaşamak sevgiyi bizi hedefe ulaştırır, sevgi hedefe ulaştırır ve Allah'ı sevmek asıldır. Sevgi zaten mutluluğun anahtarıdır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'ın sonuna geldi. Başka bir Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E eşittir mc kare ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفِرُ اَنَّ سَمَوَاتَ وَالَّذَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşı zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşı zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşı gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıtı elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıtı elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10^-13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bu tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dünya hayatındadır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şefaat nedir? Bu sualin cevabını verebilmek için Kur'an'daki İslam'a bakmamız lazım. Kur'an'daki İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin birlikte yaşadığı asr-ı saadet, Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safada Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak var. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi olmak üzere 7 safhadan teşekkür ediyor. Şefaat olayı ikinci safhada gerçekleşen bir olgudur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın kalben ulaşmayı dileyenleri mutlaka mürşide ulaştırdığı ve mürşide tabiyetin farz olduğunu Kur'an ayetleri bizlere açıklıyor. Mürşide tabiyetin farz olduğu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşide tabi olan İsa 64, bizi Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. O nefslerine zulmettenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden bulurlardı. Üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz Kur'an ayetleriyle. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbe, Allah Teala Şura 25'te açıklıyor. Mürşid öden yapılan tövbe Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12'de açıklıyor Allah Teala. Şu anda şefaatle alakalı olan konumuz mürşid önünde yapılan tövbeyi ihtiva ediyor. Furkan 70'te de kim mürşidin önünde tövbe eder, kalbine iman yazılır, imanı artan mümin olur ve ıslah edici ameller nefs eskesine başlarsa Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahları seyyiatleri hasanata çevirir. Yani tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamının talebiyle Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Seyyiatın hasanata tebdili günahların sevaba çevrilmesidir. Ve Mümtehin 12'de Allah-u Teala mürşidin olan tövbenin hanımlar için de farz olduğunu açıkça beyan ediyor. Mümin kadınlar Allah'a sana hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında iftira uydurmamak, maruf iş konusunda sana asi olmamak üzere tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. İşte her devirde devrin imamının mağfiret talebi tövbe eden kişi için şefaattir. Ve baktığımız zaman hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Asaleten devrin imamları Allah'ın peygamberleridir. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleriyle bütün peygamberler kavimlerini
rahmete ve mağfirete davet ettiklerini görüyoruz. Yani bütün peygamberler şefaate davet ediyorlar. Adem Aleyhisselam bulunduğu zaman diliminde asaletin devrini mavide Allah'ın peygamberiydi. Nuh Aleyhisselam yaşadığı dönemde asaletin devrini mavide Allah'ın peygamberi. Hud Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Salih Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. İbrahim Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Musa Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Davud Aleyhisselam asaleten peygamber, asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. İsa Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Ve son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Öyleyse bütün asaleten devrin imamlarının Allah'tan tövbe eden kişi için mağfiret talebi şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Seyyiatın hasenata tebdilidir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şefaati, daha doğrusu bütün peygamberlerin şefaati hayattayken gerçekleşir. Peygamberler arasında fetret dönemi var. Yani bir dönem için peygamberler yaşadığı dönemde şefaat var da sonra fetret döneminde yok. Tabi Allah'ın el-ad esmasına aykırı olurdu. O zaman peygamberlerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen bir kişi, o da vekaleten devrin imamıdır. Vekaleten devrin imamları vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Vekaleten devrin imamları vekaleten devrin imamıdır. Ama bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Devrin imamı mutlaka hayatta olması gerekiyor. Ve bütün devrin imamları Allah'ın tasarrufundadır. İşte 7 tane ayeti kerimede devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Araf 188 asaleten devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu beyan ediyor. Yunus 49 Enfal 17 asaleten devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu beyan ediyor. Fetih 10 keza öyle. Necm 26 Cin 21 keza öyle. Necm 3-4 öyle. Nahl 127, Kasas 68 öyle, Tahi 109, Enbiya 73 ve Secde 24. Hem asaleten devrin imamı hem de vekaleten devrin imamını açıklıyor. Tekrar ediyorum, ister asaleten devrin imamı ister vekaleten devrin imamının mağfiret talebi şefaattir ve şefaat bu dünya hayatında. Ölümden sonra bir şefaat söz konusu değildir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? İkinci hadise baktığımız zaman ne görüyoruz? İkinci hadiste Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatma'ya sesleniyor. Sevgili kızı Hazreti Fatma'ya şöyle buyuruyor. Yavrum, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Öyleyse ölümden sonra ne Resulullah'ın ne başka bir peygamberin şefaat etme yetkisi yoktur. Şefaat bu dünya hayatındadır. Bir üçüncü hadis de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan, buna rağmen hala Allah'tan iyilik temini edendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün mesele hepimizin akleden birisi olması, ölüm sonrası hayat için çalışması gerekiyor. Vekaleten devrin imamları ile asaleten devrin imamları arasında fetret dönemi var.
mekaleten devri imam arasında fetret dönemi yok. Çünkü Allah kavim resullerini ard arda gönderiyor. Şimdi Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki farka, 10 birbirinden farklı 10 tane özellik söz konusu. Bu sıra dahilinde yapacak olursak, evvela şuradan itibaren başlayalım. Bütün peygamberler asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamıdırlar. Bütün Nebi Resullerin 5 görevi var. Bütün Nebi Resuller insanlardan seçilir. Şeriat kitabının sahibidirler. Ve aynı soydan gelirler. Aynı anda 2 tane devrin imamı yoktur. Aralarında fetret dönemi var. Ama nebilerin olmadığı dönemlerde veli resuller arasından Allah Teala vekaleten devrin imamını seçiyor. Vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli resullerin 4 görevine karşılık nebi resullerin 5 görevi var. Veli resuller meleklerden, cinlerden, insanlardan seçiliyor. Nebi resuller sadece insanlardan seçiliyor. Ve farklı soydan gelirler veli resuller. Bütün bunları niye izah ediyoruz? Şefaati size anlatabilmek için. Bir kere daha söyleyelim, şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide farz olan 7 hediye femriden, 7 safadan ikincisini teşkil ediyor. Ve mürşid enayi olan tövbeyi Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede açıklıyor. 12 tane ihsanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid önünde tövbe eden kişi mutlaka bu tövbede devrin imamı başının üzerine gelip yerleşiyor. Gelen devrin imamının ruhunun o kişi için mağfiret talebiyle tövbe eden kişinin Allah'tan mağfiret talebi mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Ve şefaat bu dünya hayatında gerçekleşiyor. Şimdi şefaatle ilgili 11 tane Kur'an'da geçen ayete bakıyoruz. 11 ayete baktığımız zaman bir bütün olarak görelim. Bakara 48'de يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْنْ وَلَا شَفَاتٍ وَلَا يُخَزُوا مِنْ عَدٍ وَلَا شَفَاتٍ وَلَا مِنْسَرُونَ Yani ondan hiç kimsenin bir şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı, onlara yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Ölüm sonrası hiç kimseye bir yardım yapılmaz. Bakara 123'te yine kendilerine şefaat fayda vermeyeceği, onlara yardım edilmeyeceği bir günden sakının. Bakara 254'te şefaatin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'a ulaşmayı dileyin ve mürşid önünde tövbe edin. Bakara 255 keza öyle. Nisa 85'te de tabii ki Allah'a davet edenler var. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Nisa 85'te hayra sebep olanlar var. Aynı zamanda şerre sebep olanlar var. Hayra sebep olanlar o insanların hidayetine vesile olanlardır. Şerre sebep olanlar yine o insanların delalette kalmasına sebep olanlardır. Ve hayra sebep olan, o kişinin hidayetine sebep olan kişi, hidayete giren kişi hangi derecatı kazanıyorsa misli sebep olana da yazılır. Hangi delalette kalmasına kişi hangi derecatı kaybediyorsa sebep olan kişiye de yazılıyor. Ayetler bize kesinlikle bunu söylüyor. Ve baktığımız zaman Meryem 87 başkasının şefaati başka yani devrin imamının dışında şefaate malik olmaz. Tahi 109'da başkasının şefaati bir fayda vermez. Ancak devrin imamları hariç. Sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki şefaat bu dünya hayatında. Bir kere daha ayetlerle şefaatin bu dünya hayatında olduğunu görelim. Müddessir suresinin 46, 47, 48. ayet-i kerimesi. Özellikle nereden başlayalım? Müddessir suresinin 39, 40, 41. ayetlerinden itibaren
gelirsek şunun sonuca ulaşıyoruz. Kulü nefsin mimâ kesebet rehinetün. Nefsler rehinedirler. Ruh emanettir. Fizik vücut köledir. İşte bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler. Müddessir 39'da. İlla ashabil yemin, ama yeminlerini yerine getirenler müstesna, onlar cennettedirler. Cennette olanlara yetesaülün anel mücrimin. Cennettekiler mücrimlere sual soruyorlar. Yetesan anel mücrimin. Kimdir mücrimler? Mücrimler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Mücrimlere Kur'an ayetleriyle örnek gösterebilir miyiz? Evet, Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde Allah Teala mücrimlerden bahsediyor. İnnellezîne keferu ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen beîdâ. İnnellezîne keferu ve zelemû lem yekunullâhu liyaghfir lehum ve lâ yehdîhim tarîkâ ilâ tarîki cehennem hâlidîne fîhâ ebedâ. İnkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, mürşitlere ulaşmadıkları için uzak delalete sapmışlardı. Kafirler ve zalimler, başkalarına mürşide ulaşmaktan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tariki müstakim ulaştırmaz. Yine tariki cehenneme. İşte bunlar mücrimlerdir. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olanlar. Tekrar o ayeti yetesâlûne anil mücrimîn, mücrimlere sorarlar. Mâ selâkakum fî sakar, sizi cehenneme götüren şey ne? O mücrimler diyor ki kâlû lem nekum minel müselîn, biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem nekum mutmel miskin, ve miskinleri doyurmazdık. Ve kunnu ma'aidin, ve batıla zanna tabi olanlarla beraber olduk. Hatta atenekel yakin, yakin hali gelinceye kadar. فَمَا تَنْشَفَهُ شَفَاعَةِ شَافِعِينَ, şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Öyleyse burada da ölüm gelinceye kadar ne yapmamışlar? Namaz kılmamışlar, ne yapmamışlar? Miskinlerin hakkını vermemişler, ne yapmışlar? Zanna tabi olmuşlar ve ölüme kadar böyle devam etmişler. Böyle de olunca şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermemiş. Öyleyse şefaat bu dünya hayatında. Bize yakın gelen ölüm anı gelinceye kadar. Ölüm anı gelinceye kadar şefaat bu dünya hayatında mümkün. Hatta can boğaza gelmeden evvel. Kişi tövbe ederse Allah-u Teala kabul ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tövbe için söylediği hakikat şu. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması o kişi için canın boğaza gelmesidir. Şüphesiz ki Allah can boğaza gelmedikçe kulun tövbesini kabul eder. İşte bu noktada özellikler vardır. O zaman sevgili kardeşlerim, aklımız başımızdayken, dünya hayatını yaşarken, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek, haccet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmak bize sonsuz faydalar sağlar. Her şeyden evvel birinci kat cennet sadece bir dilektir ve Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala enzir aşerekel akrabin bu emri aldığı zaman Hazreti Ali'ye diyor ki akrabayı talukatı Arafat'a topla, bir yemek verelim. Ve gerçekten de Arafat'a topluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şimdi şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor, mallarınızı gasp edecek, çocuklarınızı öldürecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. O zaman diyor madem olay bu, ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ben rahmet için gönderildim, lanet için değil. Öyleyse Kureyş halkına sesleniyor. Ey Kureyş halkı, size karşı benim halim düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye çalışan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, sizi uykuya dalar gibi öleceksiniz.
Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde Kureyş cemaatine seslenmemiş. O diğer kabilelerin hepsine bir seslenmiş ve onlara demiş ki kesinlikle kendinizi kurtarın. Ben sizi uyarıyorum. Kalbin ulaşmayı dileyin. O hadisleri de devreye alırsak o hadisi o zaman evet şu anda bakın ey Kureyş topluluğu kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size hesap gününde ne bir faydam dokunabilir ne bir zararım. Yani kıyamet gününde ne bir faydan dokunabilir ne bir zararım. Ey Abdülmenap oğulları kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size ne bir fayda ne bir zararım verebilecek gücüm yoktur. Ey Kusey oğulları kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Size fayda veya zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Ey Abdülmuttalip oğulları kendinizi ateşten koruyun. Zira size ne fayda ne zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyim. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Çünkü sana da hesap gününde bir fayda ve zarar verebilecek imkanım yoktur. Senin içinde yalnızca bir akrabalık bağım var. Dünyada yaşadığım sürece onun gereklerini yerine yapacağım. Öyleyse sevgili kardeşlerim bir kere daha özellikle en yakını olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in en yakını olan kızı Fatma için söylediklerine dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Yavrum sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Sevgili insan kardeşlerim, ister bir insanın, ister bir topluluğun, ister bir başkasının kendisini ateşten koruması sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim kendisini ateşten korumak istiyorsa kesinlikle kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. İşte Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe innellezine la yercune likana ve radu bil hayati dunya ve tmauna biha vellezine an ayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Ve kazançları sebebiyle gidecekler cehennem. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Kimdir bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler? Kehf 103, 104, 105 haber veriyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü ön plana çıkar. Ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, tebliğ kendisine ulaştığı zaman kalben ulaşmayı dilemezse, o zaman dilemediği için Allah hasarlarına engeller koyuyor. Ve o noktadan itibaren o kişi artık cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlıyor ve cehenneme gidiyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalıyor. Derken Kur'an hükmü devreye giriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Ve o kişi günahların örtülmesi sebebiyle cennete gidiyor. İşte aynı muhteva burada da zikrediliyor. Hel nebikim asana amel. Yani amel bakımından ameli en çok boşa giden kişiler kimlerdir? Bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerdir. Amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim davet kendisine ulaştığı zaman lika Allah'ı reddedenler onların gideceği yer cehennemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste tekrar o Abdülmenap oğulları o şeyleri getirelim ve 7 tane hadiste de bunu da devreye koy. Bunların bir tanesini oraya koyalım inşallah. 7 hadiste Allah'a ulaşma dileyin. Evet. Bunu da bir hadis olarak o 7 hadise ilave edelim inşallah. Ey Kureyş topluluğu kendinizi ateşten koruyun. Ey Abdülmenap oğulları kendinizi ateşten koruyun. Ey Kusey oğulları kendinizi ateşten koruyun. Ey kendinizi ateşten koruyun. Kendimizi ateşten korumak bir dilektir. Evet. Bir insanın kendisini cehennem ateşinden koruması bir dilektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde işte meşhur Cibril hadisi. Lika Allah nedir ya Resulullah? Darusun iman nedir ya Resulullah? Kalen imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve resulü ve tu'minu bi'asi. Öyleyse imanın farz hükümlerden bir tanesi lika Allah'tır. Kişi lika Allah'ı dinemiyorsa o zaman amelleri boşa gidiyor, gideceği yer cehennem. 7 tane hadis bize bunu söylüyor.
Ve bu yedi hadisi de arasına şeyi de koyarmış Allah. Bu bütün o kabilelere sesleniyor. Kendinizi ateşten koruyun. Bir insanın kendisini ateşten koruması ancak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle alakalı. Bunu da bir şekliyle bir sütun açalım. Sekizinci sütun olarak da bunu devreye alalım. Şimdi görüyorsunuz ki ateşten korumak sadece bir dilektir. Yetmez şimdi. Kur'an ayetlerine bakalım. Kişi yedi tane ayeti kerimede Allah'a ulaşmayı dilemezse delalette kalıyor. Ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. Yani onlar için bir şefaat söz konusu. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onlar için bir hidayetçi yok ve ulaşmayı dilemeyenler için dünya hayatını diliyorlar Yunus 7'ye göre. Dünya hayatını dileyenler için 7 tane ayet-i kerime bunu altına ilave edelim. Dünyayı talep edenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. Yani açıkça ifade ediliyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, bakın Allah'a yönelmeyen, dünya hayatını dileyen kişi 7 ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Ama eğer kişi 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman da Allah Teala onu için bir mürşit var ve onu ateşten koruyor. Onlar için kesinlikle cennete gidiş söz konusu. Hidayetçi var ve o hidayetçi ile birlikte mürşidine tabi oluyor. Alimin 31, Alimin 164, mürşide tabi oluyor. Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2 mürşidine tabi oluyor. Kimdir mürşidine tabi olanlar? İlk

da şefaat etme etkisi fayda vermez. Müddessir 48 ve Taha 109. Ne diyor o zaman Allah Teala Nebe suresinin 38. ve 39. ayet-i kerimesinde يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكُ تُسَفَى لَا يَتَكَلَّمُنَا اِلَّا مَنْ اَزِنَ اللّٰهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا. İşte Nebe 39, o gün yani kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu gün, o gün ruh, devrin imamının ruhuyla arşuttan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği devrin imamı verdiği kişiden başka kimse konuşamaz ve izin verilen sadece sevap söyler. Devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini söyler. İşte o gün ruhunu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a ulaşacağı günü Allah-u Teala ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim bir kere daha söyleyelim. İslam'ın beş şartını yerine getirenler yaptıkları ibadetlerle şefaate nail olacaklarını zannediyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman şefaat bu dünya hayatında şefaate malik olanlar kalben ulaşmayı dileyen 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşkül önünde tövbe eden ve bu tövbede de o kişi devrin imamının önünde yani müşkülün önünde tövbe ediyor. Allah'tan mağfiret talep ediyor. Devrin imamının ruhu da başının üzerine geliyor. Onun için mağfiret talebinde bulunuyor. Devrin imamı ile tövbe eden kişi arasına bu olay şefaattir. Şefaat, seyyiatın hasenata tebdili, günahların sevaba çevrilmesidir. Hepinizin Resulullah'ın şefaatine nail olmanızı Efendimizin nimetiyle Rabbimizden dileyerek bugünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dünya hayatındadır konferansımızı burada sunuş konuşmasını tamamlıyoruz. Eğer siz de tıpkı Resulullah'ın döneminde yaşayan kabileler gibi Resulullah'ın davetine mazhar olup kalben ulaşmayı dilemek istiyorsanız, kendinizi ateşten koruyup kalben ulaşmayı dileyenlerdenseniz, mutlak surette Allah-u Teala'nın hacet namazıyla gösterdiğim şu önüne tövbe etmek istiyorsanız ki hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazı selavatı hepinizin üzerine olsun. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem Efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar.
arsa seyahat yapıyorum diye şeytanım

kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst olan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asal seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asal seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asal seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha maasallam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sabırsızlık ve sabır. Sabırsızlık nefsimizin bir afeti, sabır da ruhun bir hasreti olarak. 19 hasletten bir tanesi sabır, 19 afetten bir tanesi de sabırsızlık. Birinci sual, sabırlı bir insan olmanın yolu nedir? Nefsin en büyük afeti sabırsızlıktır. Nitekim Allah-u Teala bütün afetleri sabırsızlık afetiyle, bütün hasletleri de sabır hasletiyle parantez içine alır. Allah-u Teala herkesten sabırlı olmasını ister. Sabrın sahipleri sabırlıların seviyesine göre Allah katında en üst boyutta mükafatları olanlardır. O sabrın muhtevası içinde önce kişinin Allah'a ulaşmayı dileme öğrenmesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar, acelecidirler. Sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. İmanın iki eşit parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Birisi yarısı sabır, yarısı da şükür. Öyleyse olaya bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa sabırdan bahsedebiliriz. İşte birinci safa sabır, Mümin'in 111'de ve Bakara 155'te zikrediliyor. İkinci safa sabır, Bakara 45, üçüncü safa sabır, Hud 111, Enfal 46'da 4. safa sabır, Hac 35'te 5. safa sabır, Ali İmran 17'de 6. safa sabır ve Hasr suresinde ise 7. safa sabırdan bahsedebiliriz. Sevgi ve sabırsızlık, sevgi ruhumuzun en büyük hasreti. Terazinin bir kefesinde sevgi olsun, diğer hasretler de her kefesinde olsun sevgi, hepsine ağır gelir. Ve Enbiya suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 37'de. Kulakkan insanu min acel. Seurikum ayati felâ testacilun. İnsanı aceleci olarak, İnsan acil olacak yaratıldı. Size ayetlerimizi göstereceğiz. Artık benden acele istemeyin. Gerçekten de Allah-u Teala Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Senuriyukum ayatina fil afaki ve fensi hatta yetebeyne ennehu'l hak. Ayetlerimizi afakta ruhumuzun baş gözüyle, enfüste nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Bakara 153'te ise Ya eyyühellezine aminu estaînu bis-sabri ve's-salâti ennallâhe ma'as-sâbirîn. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse sabır 19 hasletten bir tanesi, sabırsızlık da 19 afetten bir tanesi söz konusu. İkinci sual, insanları mutsuz kılan unsur sabırsız olmaları mıdır? Sabır beklemeyi gerektiren bir kavramı ifade eder. Beklemek de insanların en zoruna giden olaydır. Bu sebeple Kişi bu sabırsızlık afetini hep kendisini en çok üzecek afet olarak dizayn eder. Sabırsızlık insanı mutsuz kılar. Allah'ın yardımı kişinin göstereceği sabır ve metanete dayalıdır. Sabırsızlık afetiyle karşı karşıya olan kişi sabrını geliştirmek mecburiyetindedir. Ey nefsim, sen sabırsız olsan da ben sabredeceğim demesi gerekir. İrade sabrı kontrol altında tutan müessesedir. İradenizle sabredersiniz. Ne kadar çok sabredebilirseniz o kadar çok başarı kazanırsınız. O kadar çok derecat kazanırsınız. Allah'ın katında o kadar kıymetli bir kul olursunuz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman gerçekten Enfal suresinin 66. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şimdi Allah içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Şayet sizden 1000 kişi olursa 2000, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah Teala Akâf suresinin 35. ayet-i kerimesinde yine bir hakikati bize bildiriyor sabır açısından. Fesbir kema sabere ulul azmi minel rasul. Ulul azm rasulleri ulul azm peygamberleridir. Kimdir bunlar? Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve Nibire Sultanı Peygamber Efendimiz. Fesbir diyor. Sabret kema sabere ulul azmi minel rasul. Yani ulul azm nebilerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ve la tescil lekum nehum. Sakın acele etme. Kennehum yevme yerevnehu ma yuaddune lem yelbesu ila saate min nehar. Gündüzün bir saat kalacağını düşünün. Fel hel yehliku ilel kavmil fasikin. Biz tebliğ o gün vaad olundukları azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bir tebliğdir bu. Artık fasıklar toplumundan başkası helak edilir mi? Nefsimizin bize oluşturduğu 19 negatif özellikten bir tanesi de helak olma. Ama bu kimler için söz konusu? Fasık olanlar için. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Enfal 46'da Atiullah ve atiur Resul'e. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Ve la tenezza'u. Nizaha düşmeyin. Ayrılığa düşmeyin. Fetefşelu ve tezhebu rihakum ve esbiru. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Nizaha etmeyin. Anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah mutlaka sabredenlerle beraberdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için niçin sabır imanın yarısıdır? Yakın ise hepsidir buyurmuştur. İşte imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Burada da sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. Enam 75'te ve nuriye İbrahim ve melekutu semavati vel ard li yekunu minel mukinin. Biz yerin göğün melekutunu onlara gösteriyoruz ki yakin hasıl etsinler diye. Secde 24'te ise sabrın sahibi ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın sahibi oldukları için. Bütün insanların ulelbap makamında nefslerindeki bütün afetler yok olur. Sabırsızlık afetinin yerini sabır fazlı alır. Yani imanın yarısını kişi elde etmiş, aynı zamanda kişi aynel yakine de ulaşmıştır. Fakat henüz sabrın sahibi olmamıştır. İmanın tamamı ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakindir. Evet, sabrın imanın yarısı, yakin ise hepsidir. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Kişi ancak hakkul yakinle imanın kemaline erebilmektedir. Allah'ın zatının görülmesi hakkul yakin de gerçekleşir. Ve külli zikrin tesbihe dönüşmesiyle imanımız imani kamile kemalata ulaşır. Gerçekten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin imanın hepsidir. Ama sabır imanın yarısı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İman iki eşit parçadan oluşursa yarısı sabır, yarısı da şükürdür. İşte şükredenler, onlar aynen yakin ve hakkal yakinin sahibi olan insanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir YouTube'umuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar buyuruyor. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani Allah'ın varlığını hissetmek istiyor. Yani hissediyorum Allah'a ulaşmaya.
3: İbadetlerimi düşünüyorum. Ona tevekkül etmeyi düşünüyorum. Yani başka ne olabilir ki?
4: İnsanın hani Allah'ın birliği, varlığı konusunda ya da işte Allah'ın kendisiyle ilişkileri konusunda tatmin olması.
1: Peki siz Allah'a ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
3: Vallahi Allah kabul ederse yapıyoruz işte. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Yani kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz.
2: Namazın arkasında devamlı dua ediyorum. Tesbihat çekiyorum. Yani kalpten bir dua ediyorum. Selavatla mühürlüyorum. Hani Allah-u Teala'ya daha çabuk ulaşabilmesi için. Onları yapıyoruz.
4: Allah'ım sana dosdoğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum. Bu sayede de cennette cemalullah'a temaşa edeceğimizi düşünüyorum.
1: Bir Allah dostu diyor ki, ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de kalbinizden Allah'a ulaşmayı diler misiniz? Birlikte dileyelim mi?
2: Tabii isterim. İstemem olur mu? Allah'a kim ulaşmak istemez ki?
3: Keşke. Nerede öyle bir itikat bizde? Keşke olsa. Keşke yapabilsek.
4: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostlarının velilerinin arasına al inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, Allah'ım sana dost doğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum dedi. Allah'ın istediği bir kul olmanın yolu nedir? Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattım. Aynı kökten türeyen ibadetle abd sanki eşitmiş gibi insanlar mütalaa etmişler. Bu doğru değil. İbadetler vasıtalardır. Abd olmak ise o vasıtalarla bir hedefe ulaşmaktır. Yedi safa abd olayı var. Birinci safa abd olmak, Zümer 17 Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa abd olmak, Mümin 15 Mürşide tabiyet. Üçüncü safa abd olmak, Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesi. Dördüncü safa abd olmak, 5. safa abd olmak, 6. safa, 7. safa diye 7 safalık bir abd olma olayı var. Zümer 17, Mümin 15, Fecr 29 ve diğer ayetler. Ama abid vasıta emirleri yerine getiren kişidir. Abd ise o vasıtalarla bir hedefe ulaşmış olan kişidir. Yaratılış gayemiz Allah'a abd olmak. 1. safa abd olmak Zümer 17 ve Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala her devirde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِيَ بُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعُوْتًا Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştinav etsinler, kaçınsınlar diye Resuller bahsettik. وَمِنْهُمْ مَنْ اَدَى اللّٰهِ bir kısmı hidayete erdi. وَمِنْهُمْ مَنْ اَقَدْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ bir kısmı üzerinde delalet hak oldu. İşte bu seçilenleri Allah-u Teala Allah'a kul olsunlar diye seçiyor. Ama seçilmesine rağmen serbest irade sahibi kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a kul oluyorlar. Diğerleri seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Şimdi Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bunun da tıpkı hidayet gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı felah gibi 7 tane safhası vardır. İslam'ın 7 safhası içerisinde 4 kulluk söz konusudur. Kullukların ölçüsü teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıç noktasıdır. Allah'a az kul olabilmek ise daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöylesiz ki insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurunca sahabe ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah-u Teala'nın has kulları. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salihler olarak üç grup karşımıza çıkıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde sabır sahibi olan ve insanlara hidayete erdiren imamlar tayin ettiğini söylüyor ve onlara tabi olmamızı da bize emrediyor. Peki tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani tabiyet onların izinden gitmek, onların haliyle hallenmek.
3: Onun emirlerini, yasaklarını şey yaparsan, yerine getirirsen ona tabi olmuş olursun.
2: Hani diyor ya gökteki benim sahabelerim ya da şeylerim gökteki yıldızlar gibidir diye. Herkesin bir kendine göre bir mürşidinin olması lazım. Yani benimle en çok ben kendim Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Başkalarının yani dediklerine değil. Ben Kur'an okuyorum. Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerine. Onlara inanıyorum.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları?
3: Vardır. Her yüzyılda bir Allah dostu gelir. Ama biz görmedik bilemeyiz yani kimdir bilemeyiz.
1: Peki o manevi büyükleri bulduğumuzda bize neler kazandırır? Bir mürşitten ilim almanın faydası sizce nelerdir?
2: Çok şey kazandırır tabii. İnsan tek başına bütün zikirleri yapamıyor ama birinin şeyine tabi olduğun zaman onun günlük verdiği zikirleri yapıyor. Onun verdiği Kur'an-ı Kerimleri veyahut da duaları okuyor. Namazdan sonra olsun, tesbihatta olsun her şeyi de yapabiliyor.
4: Yani davranışlarından kendimize hisse çıkartırız. Onların temiz ahlakıyla ahlaklanmış oluruz diye umuyorum.
3: Allah'a yakınlığı öğretir. Daha da güzel doğru yollara da olmayı öğretir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda her yüzyıl bir Allah dostu gelir ama biz görmedik kimdir bilemeyiz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da Allah dostları var mıdır? Tabii ki vardır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var. Ali İmran suresinin 81-82. ayet-i kerimesindeki Ulul azm mevlilerinden biz misak aldık. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Ki bu bütün alemler için, kainat için olan Resul. Evet, veli Resul'dür, seçilmiştir. Ama o veli Resuller arasından da Allah-u Teala'nın seçip tasarrufunu aldığı yüzyılda bir gelen vekaleten devrin imamıdır. O bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. Veli Resul olması hasebiyle kendi kavminin Resulüdür. Ama tasarruf rızasının sahibi olup Allah tarafından seçildiği için, sabrın sahibi olduğu için, bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. İşte Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Resul, tüm kainat için olan Resul'dür. Hadis-i şerifte her devirde Resul var mıdır? Evet, kesinlikle vardır. Hemen ayetlere baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede kesinlikle Allah-u Teala her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde veli Resullerin var olduğunu buyuruyor. Bundan önce Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, Sıra 15, Taha 134, Kasas 47, Zümer 71. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. Evet. Kullar, ya Rabbim sen bana bir Resul göndermedin diye bir mazeretin sahibi olamazlar. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara mutlaka Resul göndermesidir. Öyleyse her devirde kesinlikle Resul vardır. Hadis-i şerifte ne diyor Allah-u Teala? Allah her yüzyıl başında bir müceddit gönderiyor. Aslında her yüzyılın başında demiyor. Her asrın diyor. Asırsa zaman anlamına gelen bir kelime. Allah-u Teala her asrın sonunda bu dini ikame edecek birini bahs eder. Vazifelendirir. 14. asır bu devrin Mehdi'si, 13. asrın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 12. asır ise Mevlana Haris Zülcenahin'dir. Geleceğe dair işaretler var mı? Duhan 10-15'te Mehdi Resulü Allah-u Teala'nın bir Resulüdür. Hidayetin sahibi bu devirde odur. Mühür ondadır ve o vekaleten devrin imamıdır. Kendi kavminin Resulüdür ama diğer kavim Resulü arasından seçilerek Allah'ın huzur namazında tayin ettiği vekaleten devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selam aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Cebbar hocamız. Size böyle bir sorumuz var. İnsanların davranışlarına sabır etmek ve kusurlarını örtmekte ölçülerimiz ne olmalıdır? Bu konuda bizi aydınlatmışsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanların davranışlarını sabır etmek ve kusurlarını örtmek için kıstaslar ne olmalıdır? Al-İmran 134'te وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ النَّاسِ. Bunlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ama 135'te onlar takva sahipleri bir kötülük yaptıkları ve nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Allah'tan başka kim günahlarını mağfiret eder? Onlar yaptıkları şeylerde bilerek hatalarda ısrar etmezler. Bir kişinin davranış biçimleri bozuk olabilir. Yanlış davranışlarda bulunabilir. Burada gerçekleştirilmesi lazım gelen konu Allah-u Teala'nın söylediğini yapmak, onların kusurlarını örtmek olmalıdır. Ama kişi çok kötü şeyler yapmış, büyük suçlar işlemiştir. Saklanması değil, açıklanması gerekir. Örneğin birisi bir cinayet işlemişse, ben onların kusurlarını örteceğim diye bu cinayeti örtmek mümkün olamaz. Her şeyin bir hududu vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala büyük günahlar ve küçük günahlar diye bahsediyor. Necm 32'de. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَبِينَ كَبَارِ الْاِسْمِ وَالْفَوَّاحِشَ اِلَى الْاَمَنْ. Onlar ki küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederler. Sakınırlar. İşte o küçük günahlar örtülebilir ama büyük günahlardan fuhuştan içtinab etmek o kişiye eğer müsaade edersen o zaman daha kötüye doğru gider. Dolayısıyla küçükler için bir kusur örtme olayı olabilir ama diğerlerinde mutlaka düzeltme yoluna ona yardımcı olmak suretiyle ondan yana görünerek mutlaka bildirmemiz, onu o yaptığı kötülüklerden uzaklaştırmamız, sakındırmamız lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. Sizce zikir yapmak insanı gerçekten sabırlı yapar mı?
3: Yapar. Birebir yaşadığım için biliyorum. Yapar.
2: Yapıyor tabii. Çok yapıyor.
4: Yapar. Yani doğru bir şekilde gerçekten Allah rızasına uygun bir şekilde yapılırsa tabii ki de yapar.
1: Peki zikrin faydaları hakkında bize neler söylersiniz?
3: Ya bir şeye canın sıkılır, kalkar bir tesbihat çekersin. Ne bileyim bir Allah dersin. Ferahlarsın yani.
4: Sürekli insan Allah'la meşgul tutar. Hani mala yani işlerden bir nebze belki uzaklaştırır bizleri. Sürekli Allah'la birlikte oluruz. Kalbimiz bir nebze mutmain olur.
2: Yani ben ilk önce maneviyat olarak kendimi huzurlu hissediyorum. Ben çok büyük depresyon geçirdim. Şeker hastasıyım, depresyonum var. Yani kendimi haplardan çok bu zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum.
1: Sabırlı bir insan deyince ne anlıyorsunuz?
3: Her şeye parlamayan bir insan sabırlı insan. Parlamayacaksın. O da gene zikire dayanıyor. Sizce ne zikir yapacaksın? Allah'a yönel de. Allah senin istikametini doğru kılar zaten.
1: Bütün insanlar Allah'a zikretseler ve sabırlı olsalar dünya nasıl bir yer olurdu sizce?
4: Güzel bir yer olurdu. Zaten o zaman da hani Allah diyor ya işte eğer siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız ben sizi helak edip yerinize günah işleyen bir kavim yaratırdım. O zaman biz şu an var olmazdık.
0: Misafirimiz çok büyük depresyon geçirdim. Haplardan çok zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum. Kur'an-ı Kerim ve zikir İnsanı manevi rahatsızlıklardan kurtarır mı? Evet. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu Ya eyyühennasu kad caakum mevizetun min rabbikum ve şifaan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt, göğsünüzdeki, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Ankebut 45'te de 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti, namaz kılmak ve Allah'ın isminin tekrarı en büyük zikir olarak ifade ediyor. Manevi rahatsızlıkların depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların nedeni Allah'a uzak kalmaktır. Bu hastalıkların sahibi olan kişiler tasavvufa girip de zikirlerini üst seviyelere çıkardıkları zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinin kalmayacağını göreceklerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, Allah-u Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Allah sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah-u Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Evet. Risalet elçiliktir ve hiçbir zaman dilimi yoktu ki kavim Resulü olmasın. Kavim Resullerini Allah-u Teala Mumin 44'te ard arda gönderiyor. Ama Nebi Resulü'nün olmadığı bir dönemde bu kavim Resulü arasından seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamı olarak tayin edilir ve artık o kendi sadece kavmin Resulü değil bütün insanlar için Resuldür. Bu Resul huzur namazının imamıdır. Tasarruf altındadır. 7 ayet-i kerime gelince. Yalnız daimi zikre değil onun ötesine de davet eder. Onun ötesine davet eder. Daimi zikrin ötesinde de irşada davet eder. İrşad makamı sahipliğine davet var. Sabrın sahibi olmanın da kademeleri var. Allah Teala iki defa sabırdan bahsetmiş. Bir insanın normal standartlarda sabretmesi var. Bir de sabrın sahibi olması var. Sabrın sahibi olan herkes daimi zikrin üst mertebelerindedir. Yani sabrın sahibi olan kişi kalbi 19 kademede müzeyyen olmuş. Ama sabra ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. Allah razı olsun. Öyleyse Hasır suresinde 7. sabah sabırdan bahsediyorsa ki bu mutlak surette bizi irade teslimine götürüyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk ve huzurumuzu arttırmak için nasıl yaşamalıyız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin bize öğrettiği mutluluğun iki kanadı var. Birisi Allah'la ilişkiler, bu zikre dayalıdır. Diğeri de insanlarla ilişkiler, bu da davranış biçimlerine dayalıdır. Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, ama Allah'a teslim olmanın da bir ikinci kanadı başkaları için yaşamak. İşte mutluluk ve huzurumuzu arttırmak istiyorsak, bir taraftan zikrimizi arttırmalıyız, öbür taraftan da Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği davranış biçimlerine en güzeline riayet etmeliyiz. Örneğin, bize karşı yapılan haksızlıklara, zulümlere mutlaka affedebilmeliyiz. Affedersek, onlar sebebiyle kazandığımız derecatı kaybetmeyiz. Ama yetmez, onun ötesine geçerek kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeliyiz. Bu sefer de onlara, o bize kötülük yapanlara iyilik yapmalıyız. İşte Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerime kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden bahsediyor. Evet, ister Rad 22, ister Mumin 96, ister Kasas 54, ister Fusilet 34. Bir, daimi zikirle kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek var ki, daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki insanların davranış biçimini gerçekleştirerek, onların ahlakıyla ahlaklanarak bu noktaya ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, olayları yaşarken hayır ve şer arasındaki ayrımı nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşim, hangi olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır, hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Allah cephesinden Allah'ın gözlükleriyle olayları değerlendirmek, hayır ve şer ölçüsü içerisinde gerçekleşir. Ama genellikle insanlar olayları kar ve zarar ölçüsü içerisinde değerlendirirler. Bu dünyevi zarar açısından baktıkları zaman üzülürler ve bir faydaya ulaştıkları zaman da sevinirler. Ama Allah'ın dostları, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Dolayısıyla olayların hangisi bizi zikre ulaştırıyor, hangisinde biz zikirsiz kalabiliyoruz, ona göre bir hangi olay bizi zikre sevk ediyorsa o bizim için güzeldir. Ama bizi zikirden alıkoyuyorsa o bir şer fiildir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, bize kötülük yapanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kötülük yapmayın. Ama kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmeyin. Öyleyse biz kötülük yapmayacağız evvela. Nefsimize uymayacağız. Ruhumuzun talebi istikametinde herkese mutluluk vereceğiz. Ama bizim dışımızdaki insanlar hepsi serbest iradenin sahibi ve nefsleri var. Ama onlar nefslerine uyarak bize kötülük yapabilirler. İşte kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Yani kişi kendisi kötülük yapmayacak ama başkasının yaptığı kötülüğe de kötülükle mukabele etmeyecek. Davranış biçimimiz bu olması lazım inşallah. Burdur'dan bir kardeşim Sultanım hocam, Peygamber Efendimiz'in kolaylaştırın, zorlaştırmayınız, müjdeni nefret ettirmeyiz hadisini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şey zikirle kolaylaşıyor. Ayetlere baktığımız zaman, özellikle Duhan suresinin 58. ayet-i kerimesinde ve Meryem suresinin 90 6. veya 97. ayet-i kerimesinde فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّمْ يَتَذَكَّرُونَ 97'de فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزُرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdım. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Yani Resul'ün lisanıyla kolaylaştırmak, Resul'ün açıklamalarıyla sonuca gitmektir. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Böylece biz onu, evet Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kolaylaştırılması. Ayetler bize bunu söylüyor. Meryem 97, Kur'an 58, Ala 6, Ala 7, Ala 8, Leyl 5, Leyl 6, Leyl 7, Leyl 8, Leyl 9, Leyl 10. Bütün bunlar bize Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın açıklamasıyla kolaylaştırdığını net olarak anlıyoruz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar birlikte aynı cennette olacaklardır. Öyleyse müjdeleyenler kimlerdir? Onlar en üst noktada cennette birlikte an cennetlerinin sahibi olan kişiler. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız olayı. Zorlaştırmak, şeytanın yolu kolaylaştırmak, Allah-u Teala'nın yolu. Çünkü Allah-u Teala Bakara 185'te yürüdüllahu bükümül yusr ve la yürüdü bükümül yusr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Öyleyse kolaylaştırınız, yani Allah'ın emirlerini yerine getiriniz, zorlaştırmayınız, kendi hevasına, hevanıza, zanlarınıza tabi olmayınız. Nerede bir zorluk varsa orada emaniye var. Nerede bir kolaylık varsa orada teslimiyet var. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse bütün kolaylıklarda kesinlikle Allah'ın yardımı söz konusu. İmkansız olan kişinin kendi hevasına, hevesine tabi olmasıyla neticeleniyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, din bilgisi olmayan ailemize nasıl nasihat etmenizi açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, din bilgisine zaten gerek yok. Sahabeye baktığımız zaman 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan sahabe hiçbir noktada bir okuma yazma vesairenin sahibi değildi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de okuma yazması yoktu. Fakat Allah Teala Mürşidi Cebrail Aleyhisselam'la 23 sene boyunca Kur'an ayetlerini indirdi. Her Kur'an ayetinin de Allah'ın emriyle onlara açıklanması, onların da bu ayetlere tabi olmak suretiyle Kur'an'ı yaşamaya başlamaları onları çok kısa süre içerisinde insanların en güzel topluluğu, güzel topluluğu haline getirdi. Hepsi asr-ı saadeti yaşadılar. Neyse kitaplardan dini bilgi elde etmek değil. Kur'an'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dinin de cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse insanlar çoğu kişi işte evvela ilmin sahibi ol daha sonra tasavvufa gir olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir saçmalık, bir bidattır. Tam tersi Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a giden yolun giriş kapısı başlar ve herkes serbest iradenin sahibi olması hasebiyle bu dileğin sahibi olabilir. Allah bu dileği kimin kalbinde görürse ondan sonra üçüncü safhaya kadar olan Allah'ın garantisini Allah-u Teala mutlaka o kişiyi hedefine ulaştırır ve sanki kendisi ulaşmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olabilir inşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, şirk nedir? Allah kul olmak, kul arasına birisini koymak şirk midir? Sevgili kardeşlerim, ister birisini koyun, ister kendinizi koyun. Her halükarda ikisi de şirktir. Açık şirk ve gizli şirk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim için aşırıktan korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe, aya, elleriyle oynadıklarına tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Şirk nedir? Allah'a kul arasına, Allah'la kul arasına birisini koymak şirk midir? Allah Teala tabiyeti farz kılmıştır. İster Enbiya 73'te, ister Secde 24'te biz onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah Teala kendisiyle diğer insanlar arasında bizzat imam olarak kendisi tayin ediyor. O zaman bu Allah'ın bir farz emridir. Şirk değil, bir farz emridir. Tam tersi, bunu gerçekleştirmeyenler şirkten kurtulamazlar. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın hak dili olduğunu anlayabilmemiz için nasıl bir düşünce içinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, zaten İslam'dan gayri bir din yok. Nitekim son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala Hicr 9'da "İnne nahnu nazzalna zikre ve inne lehu lahafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bu kitabın önünde arkasından batıl yaklaşamaz. Fusilat 42. Öyleyse bu söylediklerim hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Allah'ın kelamı. İşte Al-İmran 19 "İnne dini andallahi al-İslam" Allah'ın katında din İslam'dır. Al-İmran 85 "Men yepte uhir İslami dinen" kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Al-İmran 83 "Efegeyri dinnâ'yı yabgûne" onlar Allah'ın dinden gayri bir din mi arıyorlar? "Ve lehu eslem mümmem semavati vel erd" göklerde ve yerde olanların hepsi ona teslim olmuştur. Öyleyse olaylar buysa, ayetler bu şekilde bize anlatılıyorsa İslam'dan gayri bir din yok. Hak din, ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in hanifliği Arapça adıyla İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Düşüncemizi kutsal kitaplardaki emirlere ve neylere uyarak, itaat ederek yerine getirirsek, tıpkı sahabe gibi 7 safa 4 teslim yaşarsak, o zaman biz de onlar gibi günümüzde asır saadeti yaşayabiliriz ki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur. İki can saadetinin sahibi olmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
7: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
8: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
9: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
10: Ölümden sonraki hayat.
11: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
12: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
13: Ölünce.
14: Öldükten sonra.
15: Ölünce mesela evet.
16: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
17: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tarihinde gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırır. Hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Mutu kabile temutu" ölmeden evvel ölün. ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümde zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kablete mutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Güzel misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Fikire daha güzel Rabbimiz Anan Kur'an her an mutluluk konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü programımız Anan Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Ve birinci sual Antalya'dan bir kardeşimiz. Hüseyin Hocam, çocukken başkalarından insanların günahlarının cezası kadar cehennemde yanacaklar cezaları bittikten sonraları adımları damgalı olarak cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler diye duyduk. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey mümkün değil. Her şeyden evvel ahir zaman peygamberi Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra nebi gelmeyecek. Bütün nebilere Allah Teala şeriat kitabını gönderiyor. Şeriat kitabı sadece nebilere geliyor. Ve son şeriat kitabı da Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de yok. 7 tane ayet-i kerime. Bakın, eğer Peygamber Efendimiz son ahir zaman peygamberi ise, son şeriat kitabı kendisine indirilmişse ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de her sualin cevabı varsa 7 tane ayet-i kerime. İnne nazzalna aleyke kitabe litbiyane kulli şeyin. O diğer slaytımızı göster. Evet. Bakın, her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her sualin cevabı kesinlikle Kur'an'da var. Kim için var? Hikmet sahibi alim için var. Bilmiyorsanız ehli zikre, hikmet sahibi alime sorun. Öyleyse dinimizi hem Kur'an'dan hem de bu Kur'an'ı bize öğretecek olan hikmet sahibi alimden öğrenmek durumundayız. İşte biz şu anda size yapmış olduğumuz açıklamalar, biz dinimizi en üst seviyedeki hikmet sahibi alim Devrin İmamı'ndan öğrendik. Ve Devrin İmamı'nın Allah'tan aldığı doğrudan doğruya öğretisi tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme, cehennemlik olarak giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Takva sahibi olanların hepsine gideceği yer cennettir. 7 safa takva vardır. Bakın, cehennemde çıkışı yok. Devam ediyoruz, ikinci slide. Ben vakit gel vermediği için hepsini okuyamayayım. Cehennemde çıkışı yok. Devam ediyoruz. Cehennemde çıkışı yok. Cehennemde çıkışı yok. Ve cehenneme çıkıyor. 58 tane ayet-i kerime. Tek bir ayet Meryem suresinin 71 ve 72. ayet-i kerimesi. Başlangıç noktasına bütün insanlar cehenneme gireceklerdir. Cennetlikler de cehenneme girecekler. Bakın, sizden biriniz hiçbir hariç olmamaksızın mutlaka hepiniz cehenneme varacaksınız. Muhsenin Rabbinin üzerine kesilmiş hüküm bu budur. Bu mutlak gerçekleşecek. Sümenin necillezine takav, takva sahiplerini kurtarıp cennete alacak Allah Teala, zalimleri de cehennemde bırakacak. Öyleyse zalim olarak cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkması mümkün değil. 7 safa takva var. Her takvaya birinci kat cennet. Evet, 7 safa takva ve 7 tane cennet var. 7 tane de cennet var. Birinci safa takvaya cennetin aliyetin, ikinci safa takvaya cennetil firdevs, üçüncü safa takvaya cennetil hul, dördüncü safa takvaya cennetin urafa, beşinci safa takvaya cennetin meva, altıncı safa takvaya cennetin naim, yedinci safa takvaya cennetin ad. Cennetliklerin hepsi takva sahipleridir. Zaten onlar doğrudan doğruya cennete gideceklerdir. Ama o ayet-i kerimede takva sahipleri cehennemi görsünler, Allah'ın onlara bahşettiği nimete hamd ve şükretsinler ve Allah-u Teala onları öyle cennetine alıyor. Zalim olarak cehenneme giren, yani günahları sevaplarından fazla olan bir insanın cehenneme girmesi, bir daha oradan çıkması mümkün değil. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, yaşadığım her olaydan etkilenip mutsuz oluyorum.
Bir kimsenin her zaman mesut, mutlu olabilmesi mümkün müdür? Mümkünse

Kur'an'ın temel davetine uyar, kalpten Allah'a ulaşmayı diler, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah Teala herkese garanti veriyor. Evet. Aslında Allah zatından bize ruhu üfürmekle hepimizi cennetine almak istiyor. Ama irade de insanda, serbest irade. Dolayısıyla iradesini kullanan, aklını kullanan, bakın iki tane yol var. Hepimiz dünya hayatını yaşıyoruz. Mutlaka katından hidayetçiler geliyor. Hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten ulaşmayı dileyen kişi zikre başlar, namaza başlar, mürşide tabi olur, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. Bütün bunlar hepsi o kişinin evvela tek bir dilekle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı, daha sonra 4. cennet, 5. cennet, 6. ve bütün cennetlerin sahibi olması sadece bir dileğe bağlı. Ama kim ki bu dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman kalbindeki 19 afet sebebiyle şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle onu esiri alıyor. Parayı, şöhreti, şehveti, kötü alışkanlıkları, mal mülkü, soyu devreye almak suretiyle onu cehenneme ve şeytana mahkum ediyor. Tamamen kişinin dileği. Evet, serbest iradesiyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huzura ve mutluluğa ulaşır bu dünyada, ölüm sonrası ahirete, cennete gider. Dilemezse onun gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse bir kimsenin her zaman mesut olan, mutlu olabilmesi mümkün müdür? Evet. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığı zaman. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa şeytanın pençelerini geçirebildiği afetlerin hepsi yok olur. Yerine 19 tane fazilet de gelip yerleşir Allah'ın katından. Şeytan da faziletlere tesir edemez. Zaten insanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri şeytan. Yunus Emre diyor ki ben korktuğumla dost oldum. Evvelden nefsi sebebiyle nefs ona düşmanken artık nefs ruh gibi Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemiyor ve o da dost oldu. Dost olunca şeytanın da pençelerini geçirebileceği bir etki alanı bizde olmadığı için o kişi daimi olarak mutluluğu, huzuru yaşar. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrası hayatta en üst seviyedeki cennetlere gider. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Müslüman Hocam. Müslüman Efendimiz Berat Kandili sohbetinin amelleri dışında kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Amelleri dışında kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir. Yani başkası size zulmederse o zulümden dolayı dereceler kazanırsınız. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah günahlarınızı örter. Onun miktarı kadar size derecat yazar. Siz mürşidinize tabi olursanız bunlar sizin yaptığınız ameller. Bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Siz namaz kılarsanız, siz oruç tutarsanız, siz zekat verirseniz, siz zikir yaparsanız, siz başkalarına ilk yaparsanız, siz maruf emrine münkerine nehy, bunlar hepsi sizin amellerinizin neticesinde kazanılan dereceler. Öyle olunca da aynen doğru gibi ortaya çıkıyor inşallah. Yani bizim Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde innellezine la yercüne likane, onlar bize ulaşmayı dilemezler ve radi bil hayati dünya. Bakın ulaşmayı iradesini kullanmıyor. Dünya hayatından razı. Onlar ayetlerden gafil. Kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse nasıl insanın kazancı kişiyi cehenneme götürüyorsa aslında en büyük kazanç da kişinin yaptığı pozitif amellerle cennete giriş söz konusudur inşallah. Allah razı olsun. Diyelim ki 80 sene yaşıyor birisi. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş ve başlamış. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, harca gidiyor. Kelime-i şehadet bir gün bile bunları eksiltmemiş. Hepsi tam olabilir.

0: olarak yapmış. Namaz da kılmış, oruç tutmuş, Ramazan ayı boyunca zekatını tam olarak vermiş. Bu kişinin gideceği yer neresidir sevgili kardeşlerim diyor muhterem Efendimiz. Bu kişinin gideceği yer 65 yıllık ibadetine rağmen cehennemdir. Niye? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Belki sual şöyle. Muhterem Efendimiz Berat Kadın'ın sohbetinde amelleri dışında kazanılan dereceler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden kazanılan dereceler. Sual o şekilde olması lazımdı. Allah'a ulaşmayı dilemeden kazanılan derecelerin hepsi boşa gittiği için bir hiçtir, evet. Hiç hüküm nedir? Amellerin dışındaki kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir. Allah razı olsun. Siirt'ten bir kardeşimiz, Kur'an hocam tebliğ yaptığımız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşamaz diyorlar. Bu kişilere tekrardan tebliğ yapılmalı mıyız? Evet sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Bütün peygamberler onların mirasını devralan vekaleten bütün devrin imamları, bütün kavim resulleri, bütün veli mürşitler Allah'tan aldığı irşat emriyle vazifeli olanların hepsi tebliğ yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyin demişler. Tebliğ yaptıkları, bu tebliği de onlara ulaştırdıkları kesin. Nereden anlıyoruz? Zümer 71 ve Mülk suresinin 8-9-10. Ayet kelimesinden. Hepsi tebliğ ile vazifeli. Tebliğ Resullerin görevi, 7 tane ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Ve hepsi cehennemlikler, cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran nezir veya Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi ama biz onları yalanladık. Bakın, tebliğ yaptığımız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz. Biz onları yalanladık. Allah'ın Resulü teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuş. Allah onu elçisi olarak vazifeli kılmış. O elçiyi yalanlıyorlar. Elçiyi yalanlayan aslında Allah'a yalanlıyor demektir. Kişileri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Tıpkı ne gibi? Mülk suresinin 9. ayet kerimesinde ne diyor? Allah bir şey indirmemiş diyor. Kul ma nezarallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemiş. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz. Bugün de aynı şeyi size söylüyorlar. Tebliğ yaptığınız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Allah bir şey indirmemiş. Hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz diyor. Bu kişiler tekrardan yapılmalı mı? Evet. Yani tebliğ yaptığınız süre içerisinde derecatı siz kazanırsınız. Onlar da akıllarını başlarına alır da Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtuluşa ulaşırlar. Ama siz tebliğe rağmen onlar bu şekilde cevap vermeleri, onlar sadece kaybeder. Ama siz kesinlikle kazanan, derecat kazanan birisi Allah'ın bir emrini yerine getirmiş olursunuz. Hangi ayet gelince? Arap 164. Arap 164'te ne diyor Allah Teala? Cehennemin kovum. Arap suresinin 164. ayet kelimesi. Onlardan bir ümmet. Allah'ın helak edeceği, yok edeceği. Yani cehenneme göndereceği, azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz? Yani tebliğ yapıyorsunuz dedikleri zaman Rabbimize bir özür olsun. Belki de takva sahibi olurlar. Yani Allah bunu bize emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirelim ama belki de tebliğimizin neticesinde takva sahibi olurlar diyor. Öyleyse her zaman biz kesinlikle durdurak bilmeden tebliğimizi yapmalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cappar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktır. İman bir kişinin hayatını nasıl etkiler? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendim hizmetiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İman bir kişinin hayatını nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, mutluluk, huzuru, huzur, bu dünyada huzuru, mutluluğu yaşamak, ölüm sonrası hayatta cennetlere gitmek imanla mümkündür. İmansız amelin kimseye faydası yok. İman eşittir ilim. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Amel yapıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor vesaire. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde ayetleri inkar eden, Allah'ı inkar edenlerin ameli boşa gidiyor. İmanı olmadığı için. Ama kişinin ilmi var fakat bu sefer de ameli yok. O da hem Câsiye 23 hem de Bakara 44'te kesinlikle bu kişinin de gideceği yer cehennem. Neden? Her ikisinde de iman söz konusu değil. Birisi sadece diliyle söylüyor, diğeri ise inkar ediyor. İmanı inkar ediyor. Ve dide diliyle söylüyor ama dinin söylediği kalbinde yok. Her iki grubun da gideceği yer cehennem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Helaken nasu iller alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Yani iman sahibi. Helekel aminun illel amilun. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Helekel aminun illel muhlisun. Onlar da helak olur. Muhlisler müstesna. İşte ihlas sahibi kişi kesinlikle şeytanın asla yolundan saptıramadığı kişidir. O gerçek imanın sahibi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ki Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalben dilerse bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah'ın verdiği bir garanti var. Ankebut 5 men kâne yercu lika Allah fe ne acerallah. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın herkese verdiği bir garanti. Kim kalben ulaşmayı dilerse. İki tür insan var, az evvel ilimleri vardı ama onlar da cehenneme gidiyor. Sebep ne? İlimleri var, ilimle amel etmiyorlar. Cuma suresinin 5. ayet-i kerimesinde biz diyor Yahudilere Tevrat verdik. Ama onlar Tevrat kendilerine yükleyip Tevrat'ın farzlarını okunup sonra onu taşımayanlar, onunla amel etmeyenler. Hali ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah ayetlerini yalanlayan kavmin durumuna kötü. Yani onu yaşamıyor. Dolayısıyla imansız amelin kimseye faydası yok. İman yoksa kurtuluş söz konusu değil. İman, kişinin imanı hangi orandaysa mutluluğu o oranda yaşar. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennet, kim mürşide tabiyete iman ederse ikinci kat cennet, kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı iman ederse üçüncü kat cennet, bütün bunlar hepsi kişinin imanıyla Allah'ın verdiği mükafatlardır. İman yoksa din yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sebeple la ibane li men la emanete lehu ve la dinen li men la ahde lehu. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Evet, emanete riayet etmenin imanı yok. Emanet ruh, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun imanı yok. İmanı olmayanın da Dini kesinlikle yoktur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kaza namazları kılınmalı mı yoksa kılınmamalı mı? Doğru olanı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hangi namazı kılarsanız siz derecat kazanırsınız. Dolayısıyla kaza namazı da kılsanız derecat kazanırsınız. Zikir yaparsanız derecat kazanırsınız. Eğer Muhterem Efendimiz sonradan bu yola girenler çokça borçları varsa ve o borçlarını yerine getirmek üzere kaza mutlaka kılmalılar. Ama diğeri de kılıyor veya derecat kazanıyorsa burada hayır kılmasın suali mantıklı bir sual midir? Kaza namazları. Hangi namaz, ister farz namazı kılın, ister sünnet kılın, ister kaza namazı kılın, hepsinde derecat kazanıyorsunuz. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nahl Suresi 28 ve 32. ayetleri açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, cehennemliklerin ve cennetliklerin ölümü eşit değil. Cehennemlikler öldükleri zaman Nahl Suresi 28. ayet-i kerimesinde hemen savunmaya geçiyorlar. Cehennemlikler, melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettikleri zaman onlar teslim olurken biz bir mükürtülük yapmadık. Hayır, muhakkak Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Aslında bu kişiler, zulmedenler Nisa 64'e göre Resul'e gitselerdi, yaptıklarından dolayı Allah'tan mağfiret dileselerdi, bakın biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, dünyada nefsine zulmeden milyonlarca insan var. Allah onları hangi kapıya yöneltiyor? Resul'ün kapısına yöneltiyor. Gidin diyor, Resul'ün yanında mağfiret dileyin. Resul de sizin için mağfiret dilesin. Bütün günahlarınızı sevaba çevireyim. Ama bu kişi nefsine zulmediyor bir kişi. Dediği zaman teslim olurken biz bir kötülük yapmadık. Savunmaya geçiyor. Tabi amel defterlerine kaydettiklerinin farkında değiller. Hayır, muhakkak Allah yapmış oldukları kötü amelleri en iyi bilendir. Devamlı olarak kötülük işlemiş, zulmetmiş nefsine ve gideceği tabii cehennem. Melekler vefat ettirdikleri zaman bunlara selam demiyorlar. Ama cennetliklere farklı bir muamele meleke yapıyor. Nahl suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nahl 32'de bakın ne diyor. Melekler onları tayyip en güzel iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel ameller sebebiyle cennete girin. Yani ölümlerinde bile kişi kesinlikle o müjdeyi alıyor. Melekler cennetliklere selam olsun diyor. Onlar en güzel şekilde ağırlıyorlar. Ama cehennemliklere selam vermiyorlar. Biz bir kötülük yapmadık. Şimdi bu cehennemlikler Mümin suresinin 49-50. ayet-i kerimesinde cehennemde şiddetli azabı görünce bu cehennemlikler meleklere diyorlar ki Rabbinize seslenin, biraz azabı bizden hafiflesin. 49, ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle diyor, cehennem bekçileri melekler, Rabbinize dua edin azaptan biraz bize hafiflesin. Bakın meleklerine cevap veriyor. Cehennem bekçileri derler ki Resulleriniz size beyinlerle gelmedi mi? Hayattayken Resul gelmiş ama o Resulü yalanlamış. Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Kafirlerin duası sadece beraattir. Yani hayattayken Resul gelmiş onu kurtarmak, azaptan kurtarmak üzere o Resulü yalanlamış. Resulü yalanlayınca hiçbir meleğin de ona şefaati mümkün değil. Allah-u Teala açıkça öyle buyuruyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, yaptığınız tebliğlerde konu kime tabi olmaları gerektiği kısmına gelince kendilerine hacet namazının kılınışını tarif ediyoruz. Bazı insanlar namazın içinde geçen ayet ve sureleri bilmediklerini, bu konuda ne yapmaları gerektiğini soruyorlar. Bu konuda onlara nasıl cevap verebiliriz? Tamam sevgili kardeşlerim, okuma yazması olanlar o ayetleri büyük bir kağıda büyük harflerle yazacaklar ve gusül abdesti aldıktan sonra kıbleye dönük bir yerde asıp oradan okumak suretiyle hacet namazını kılabilirler inşallah. Diğerleri ise diyelim ki okuma yazması da yok. O kardeşimizin yanına okuma yazması olan birisi, o da onunla birlikte sesli olarak hacet namazını kılacak. Sübhaneke'yi sesli kılacak, o da onun takip edecek, söyleyecek. İsmi Fatiha'yı sesli okuyacak, o da onun arkasından yavaş yavaş tabii takip edecek şekilde. Zam-ı sureleri, 3 ayet-el kürsi, sonra İhlas felek nas, İhlas felek nas, İhlas felek nas. Yani okuma yazması varsa o yazıyı oraya asmak suretiyle oradan okuyup yerine getirebilir. Okuma yazması yoksa aile içerisinde bilen bir kişi, ezbere bilen bir kişi onunla beraber yan yana oturur. O yavaş yavaş söyler, o da diğerini takip ederek tekrarlar ve böylece namazı kılabilir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kaf suresi 16. ayetinin nefsinin insana ne vesvese verdiğini biz biliriz buyuruyor. Şeytanla birlikte nefs de insana vesvese veriyor. Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Takat halaknan insanı biz yarattık. Enne na'lemu tammuat vesvesu bi nefse. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Men nehnu akrabu ileyhi min hablil verin. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İnşallah. Dolayısıyla Araf 201'de şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkür ederler. Şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir, o zaman hemen Allah'a sığın. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliyoruz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Hennasın vesveselerin şerrinden. Hennas kim oluyor biliyor musunuz? Hennas, insan ve cin şeytanlar, tağutlar. Yani tağutun vesvesenin şerrinden. Bir şeytanlar var, bir de şeytanların bir grubu da insan ve cin şeytanlar, hennas diye. İnsanların göğüslerine vesvese veriyor. Onlar insan. İnsanlar ve cinlerden bakın. Zaten cevabını vermiş. Hennasın vesveselerin şerrinden. Bu hennas insanlardan ve cinlerden insanları Rabbine, melikine sığınırım. İnsanların göğsüne veren vesvese inşallah. Nefs afetlerle dolu olduğu için nefsi kullanan şeytan kişiye devamlı vesveseler verir. Allah rahmeti ve fazla her şeyi kapladığı için bizleri de kaplamıştır. Bu sebeple bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu sebeple aklımızdan geçenleri de, şeytanın nefsimize ulaştırdığı vesveseleri de anında hem işitir hem bilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, ben Burdur'dan Mesut Ökten. İzninizle bir sualim olacak inşallah. Ahirette sevdiklerimizle yeniden bir araya gelecek miyiz? Hürmetle, hasretle elinizden öperiz. Efendimizin himmetiyle sizi çok seviyoruz hem de kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ahirette sevdiklerimizle yeniden bir araya gelir miyiz? Evet. Bir misal olarak Allah Teala Rahat Suresinin 23 ve 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Cennetin adnın, yani ad cennetlerine gidebilecek olan yedhulunaha, an cennetlerine girecek olanlar. Men selaha min abahum ezvacuhum ve zürriyetuhum. Babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden selaha ulaşanlar. Yani an cennetleri selaha ulaşan kişileri gideceği cennettir. Bu an cennetleri iki cennettir. Birisi her devirde devrin imamlarının girdiği bir cennet. Devrin imamları o cennete giriyor. Diğer grubu da ayrı ayrı kapılardan bir kavim resulleri var, diğer de veli mürşitler var. Bunlar da yani üç gruba bir nevi aynı katta ayrı iki kapıdan veli resuller, bir kapıdan Veli mürşitler bir kapıdan giriyorlar. Bunlar hepsi de salihlerdir. Bir de devrin imamlarının girdiği bölüm vardır. Ama diğer katlarda birer cennet var. Cennet-i Naim, o zaman kim Cennet-i Naim'e girer de onun akrabalarından, tıpkı bu ayet-i kerimede olduğu gibi, akrabalarından Cennet-i Naim'e girecek olan babaları, eşleri ve zürriyetleri onlarla beraber olacaklardır. Düşünün bu şekilde. Diğerleri de aynı şekilde. Yani aynı cennetin sahibi olan kişiler ahirette de beraber olacaklardır inşallah. Bu ayet bize onun cevabını veriyor. O zaman ahirette sevdiklerimiz, ahiret hayatı fizik vücut ve nefs için cennettir veya cehennemdir. Ama kardeşimiz ahirette sevdiklerimize yeniden bir araya gelir miyiz? Yani cennetlikleri soruyormuş oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Herem Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.
3: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min amali şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir. Ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha ersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta akul olmaktan, insan ve cin şeytanı akul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytan akul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki hadi bir de ben deneyeyim bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle kalpten ulaşmayı dileyerek Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayra çağırmak. Birinci sual, hayra çağırmak neyi ifade ediyor? Kur'an-ı Kerim'e göre hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Ne zaman ruhumuzun istikametinde bir güzelliği vücuda getiriyorsak, yani bir hayır işliyorsak, duyduğumuz şey huzurdur, mutluluktur. Allah-u Teala'dan sadece hayır yapmakla kalmayıp başka insanları da hayra çağırmamızı Allah-u Teala emrediyor. Hayra davet edenler kendileri de başlangıçta davete icabet etmişlerdir ve de öyle bir mutluluk yaşamışlardır ki başkalarının da bu muhteşem mutluluğu yaşamasını isterler. Öyleyse bizler de insanları hayra çağıralım. Allah'ın dostu olmalarını, Allah'a hizmet etmelerini, Allah için yaşamalarını insanlara duyuralım. Onları buna özendirelim ki onlar da mutluluğu yaşasınlar. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıtal üzerinize yazıldı, farz kılındı. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh muhtevasındaki 19 tane haslet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Yani nefsimiz olmasaydı biz de tıpkı melekler gibi sadece Allah'ın emrini yerine getiren kişiler olduk. Ama Allah Teala sadece zatından bize ruh vermemiş, berzah alemine ait olan bir nefsi de bize vermiş. Ve nefs muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte şeytan da bu 19 hastalıkla temsil edilebilir. Yani herkesin içinde bir şeytan var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zaten hadis-i şerifinde diyor ki herkesin bir şeytan var. Sen de mi ya Resulallah diyorum ki ama benimkisi Müslüman oldu. İşte ne zaman 19 hastalığı 19 faziletle değiştirebilirsek o zaman nefsimiz de Müslüman oluyor. Çünkü nefs muhtevasındaki afetlere uyuyor. Afetlerin hepsi Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Tıpkı ruhun zıttı istikametinde. İşte ruhumuz değişmeyeceğine göre değişmesi gereken nefsimizdir. Ve Allah Teala bu dünya hayatında bizden sadece bu nefsi tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyor. Bütün peygamberler bu görevle Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Ve Ali İmran Suresi'nin 104. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Sizin içinizden hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olsun. Maruf emreden, hayra davet edenler, onlar maruf emreden, münkerden nehyedenler, onlar irade teslimini yapanlardır ki her devirde 7 ayetle Allah kimi irşada memur ve mezun kurarsa o maruf emreden, münkerden nehyeden birisidir. O 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak maruf emreden, münkerden nehyeden ve onlar İnsanları Allah'a davet ederler. Ne yapmışlar? Onlar evvela daveti kabul etmişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruh teslimi, fizik vücut teslimi, nefs teslimi, ihlas ve irade teslimini gerçekleştirmişler. Allah Teala onları maruf emreden, münkerden, nehyeden, hayra davet eden mürşitler kılmış. İşte evvel emirde hayra davet edenler Allah'a davet edenlerdir. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kal inni minel muslimin." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte o Allah'a davet aynı zamanda hayra davettir. Çünkü kim kalben ulaşmayı dilerse bundan sonra Allah'ın garantisinde. Dilemek sadece ona aittir ama hedefe ulaştırmak Allah'ın işidir. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarını hayra davet eden herkes için ehli hayır demek doğru mudur? Ehli hayır olabilmek için hayra ulaşmak lazım. Yani dört vasıf şartı, üç tane sonuç şartının sahibi olan ulul elbab, ihlas ve salah, bunlar ehli hayırdır. Onlar daimi zikre ulaşmışlardır. Şeytan artık onlara zerre kadar tesir edemiyor. Çünkü nefslerinde afet yok. Hayır hepimiz için her an mümkündür. Her ihtiyaç sahibine bir şeyler veren insan hayrın sahibidir. Ama hayır ehli olmak daimi derecat kazanır. Hüviyette olmak demektir. O da ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Nefsimizin afetleri yok oldukça hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içerisindeyiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman o zaman o günden itibaren hayatın her saniyesinde derecat kazanan bir insan olduğumuz için ehli hayır olarak isimlendirilebiliriz. Öyleyse ehli hayır demek daimi hayrı işleyen, daimi zikrin sahibi kişilerdir. Hadis-i şerifte Nebi-i Sultan-ı Peygamber Efendimiz her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmak istiyor. Ama bizim de bunu dilememizi istiyor. Allah Teala bize ait olan mürşidi bize göstermek istiyor. Ama bizim de bunu talep etmemizi istiyor. Vesaire. Öyleyse bir kenarı Allah Teala, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da işlediğimiz hayır pozitif dereceler. Ancak bununla biz hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, hayra çağırmakla Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında ilişki nedir? Hayra çağırmakla Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında paralel bir ilişki var. İşte 14 asır evvel cahiliye döneminin Şam Bedeviler kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı iken, kız çocuklarını diri diri gömerken, herkes arasında kavga alabildiğine hüküm sürerken, Allah Teala Nebi-i Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir hidayet güneşi olarak vazifeli kıldı ve hidayet güneşi Nebi-i Sultan'ı Peygamberimize inen bütün ayetleri bir bir sahabe öğretti. Sahabe de öğrendikleriyle nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak hepsi Yusuf 108'e göre ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Ne yapmış sahabe? Resulullah'a tabi olmuş, 7 safayı yaşamışlar ve Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan 7 safayı yaşayan sahabe hepsi Allah'a davet etmişler. Ve insanların da 7 safa 4 teslim yaşamalarını onlara öğüt vererek önder olmuşlar, kılavuz olmuşlar onlara. Bütün doğrulara muhtevi olan kainattaki en sağlam kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer Kur'an'ın esasını öğretiyorsak, öğreniyorsak insanları kurtaracak olan bilgileri onlara aktarıyoruz demektir. Zamanımızda herkes hayır kazansın diye mütemadiyen insanlara Kur'an-ı Kerim'in okuması öğretiliyor. Ve bununla Kur'an-ı Kerim öğrettikleri zannındalar, kazansındalar. Oysa ki Nebi Sultan Peygamber Efendimiz'in hadiste zikrettiği خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir dediği zaman Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tilavetinden değil, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası veydi ruhunu öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası veydi ruhunu Allah'tan öğrenen de evlimamıdır, öğreten de odur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ruhu Kur'an'ın tefsiridir ve ruhu ancak Allah-u Teala her devirde bir kişiye veriyor. O bazıları zamanın ruhu diyor, bazıları devrin imamın ruhu diyor, bazıları şu diyor ama Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste adına müceddit dediği, adına imam dediği, halife dediği kişiler onlar Allah-u Teala'nın tasarrufunda evvela Kur'an'ın lafzını daha sonra yedi ruhunu öğrenen ve Allah'ın emriyle insanlara öğretenlerdir. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Oysa ki bu insanlar hafız da olsa Kur'an'ın ne kadar lafzını ne ruhunu kavrayamazlar. Öğretecek olan Allah'tır. Allah'tan öğrenen kişi doğruyu öğrenendir. Allah'tan öğrenen kişi doğruyu öğretendir. İşte o insan hayrın sahibidir. Hayra çağırma, hayra davet etme yetkisi irşat makamına verilmiştir. Hayra davet etme yetkisi irşat makamına verilmiştir. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe asla imanın kemalini eremezsin. Şimdi biz kendimiz için ne istedik? 7 sabah 4 teslim istedik. O zaman kardeşimiz için de 7 sabah 4 teslimi isteyeceğiz. Kendimiz için neyi istemiyoruz? Kendimizin bu dünyada huzursuz ve mutsuz ahirette cehenneme gitmesini istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için de bunu yapmayacağız. Yani hiç kimseyi üzmeyeceğiz. Tekrar ediyorum, kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için isteyeceğiz. Kendimiz için Allah'a ulaşmayı dileme, müşride, tabiat, 7 sabah 4 teslimi istedik. Onlar için de isteyeceğiz. Kendimiz için istemediğimizi kardeşimiz için de istemeyeceğiz. Ne yapmayacağız? Hiç kimsenin bizi huzursuz ve mutsuz etmesini istemiyoruz. O zaman biz kimseyi huzursuz ve mutsuz kılmayacağız. Az zaman ancak imanın kemaline erebiliriz. Hadis-i şerifte en hayırlınız, en çok derecat kazanınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecekti buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların sadece hayır yapmasını değil, başkalarının da hayra çağırmasını, Allah için yaşamanın önemini anlatmasını istiyor. Sizce Allah için yaşamak ne demektir?
2: Evliyalar daha vaktiyle tabii ki Peygamber Efendimiz başlıcası. Onların izinden gittiğim sürece menfaatli sayılacağımızı düşünüyorum.
3: Bol bol sadaka vermek. Şu an bile geldim, hep Allah için geldim. Yani buradaki yatan hazretleri için değil, her şey Allah'ta.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerçek manada Allah için yaşayanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda okurken, Arapçasını bilmiyorum ama okurken sanki biliyormuşum gibi öyle hayal alemine dalaraktan Allah-u Teala'ya ulaşmaya çalışıyorum.
3: Namazdan başka hiçbir şey gelmiyor aklıma şu an.
1: Peki Allah'a biz de yaşarken ulaşabilir miyiz sizce?
3: Kişiye göre değişir. Ben ulaştığımı düşünüyorum.
2: Rabbim dilerse ulaşırız. Tabii ki bunun için de emek sarf etmemiz gerekiyor ki ulaşalım.
1: Bütün Allah'ın dostları hep Allah'a yaşarken ulaşmak istemişler. İşte Yunuslar, Mevlana'lar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Çok. Bugün çok istiyorum zaten.
2: Hem de nasıl, hem de nasıl, inanın. En çok istediğim şey.
1: O zaman Allah'tan isteyelim mi beraber?
2: Tabii inşallah. Yaşarken Allah Teala'ya ulaşmayı. Rabbim bana, sevdiklerime, akrabalarıma, çocuklarıma, eşime, anneme, babama, bütün kardeşlerime, eş, dost, akraba, bütün hısım, ehl-i İslam, din kardeşlerime nasip etsin inşallah.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: Ay çok mutlu. Yani sanki adım attığımı hissediyorum.
0: Bir misafirimiz Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını bilmiyorum ama okurken sanki biliyormuşum gibi hayır alemine dalarak Allah'a ulaşmaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim manasına varmadan Allah'a ulaşılabilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an tilavetle okunmaz, hidayetle okunur. Kur'an tilavetle okunması salt okumasıdır. Manasına hiç bakmadan tecvidli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumaktır ama hidayetle okumak Kur'an-ı Kerim'in manasına varmak demektir. Hidayetle okuyanlar sadece hidayet üzere olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayetle üzere olamaz, hidayetle okuyamaz. Her şey onunla başlar. Kişi için bu kadarını bilmesi yeterlidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Mutlaka öğretir. Hadis-i şerifte kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Konumuz ilgili başka bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de hayra çağıran, irfanla emreden, kötülüklerden alıkoyan insanların başında irşat makamının yani mürşitlerin olduğunu görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Ya onlar bir araç diyelim. Ulaşacağın bir yere gitmek için trene ya da otobüse veya uçağa binmek gibi.
4: Onlar da bizim gibi ibadet eden, Allah yolunda ilerleyen, ilim yolunda ilerleyen insanlar yani.
3: Tertemiz insanlar. Onlar gibi olmak bizim haddimize düşmez de olamayız da zaten. Bu şeyde zaten olamayız. Dilerim Allah'tan yolumuz onlara doğru gider.
1: Peki sizce bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
2: Yani bunu biz bilemiyoruz ama vardır diye düşünüyorum.
4: Tabii ki çok insanlar var. Allah yolunda, ilim yolunda ilerleyen çok insanlar var.
3: Tabii ki vardır. Ama bilemeyiz nerede.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Belki hemen yakınımızda, belki sizsinizdir. Bilemiyorum yani, anladınız mı? Onu hani Rabbim nasip ederse görürüz, biliriz. Belki de bilmeden yaşarız, bilmiyorum.
4: İlim yolunda ilerlerlerse o şekilde Allah yolunda bulacağına inanıyorum.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazını söylüyor bize. Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
3: Hepsini yaptım, çok şey yaşadım. Ve sadece çevreme şunu söyledim. Hani hiç kimse 2024 yılında yaşıyoruz böyle bir şeyler yok demesin. Ben birçok mucize yaşadım.
0: Misafirimiz mürşit konusunda onlar gibi olmak bizim haddimize düşmez ama dilerim yolumuz onlara doğru gider. Her insan mürşit olamaz mı? Bir kişiyi sıfır noktasına alıp Allah'ın dostu, daha sonra yakın bir dostu, en sonunda bir mürşit haline getirecek olan bir tekamül bütün insanlar için Allah-u Teala'nın temel emridir. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim herkesi kendisine dost olmaya davet eder. Peşinden mürşit olmaya davet eder. Herkes bu yola, Allah'ın yoluna sıfırdan başlar. Allah'a ulaşmayı dileyerek bir dilekle başlar ki bu dileğin arkası ard arda gelecektir. İşte bu yol, mutluluk yolu, kişiyi mürşit vasıflarını kazandırma yoludur. Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Öyleyse birinci basamaktan başlayan 28. basamağın 5. kademesinde Allah'ın zatını görerek Allah'ın irşadına memur ve mezun kıldığı kişi ard arda basamakların öğrenilip yaşanmasıyla gerçekleşiyor. Evvela öğrenmek, ilim ibadeti ve sonra onu yaşayabilmek. 14 asıl evvel sahabe hep bu standartlar içerisinde hedefe ulaştılar. Allah Resulü ayet be ayet onlara Kur'an'ı öğretti ama öğrendikleri ayetleri bir bir hayatlarına tatbik ederek onlar yaşadılar. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Hocam, ben Denizli'den inşallah Bekir Enli. Yüksek müsaadenizle Efendimiz zimmetiyle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Bize karşı kötülük yapan insanlara da hayırla mukabele etmemiz önemli midir? Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Bize kötülük yapan insanlara karşı da hayırla mukabele etmemiz önemli midir? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah bizi mutlu olalım diye bizi yaratmıştır. Ve mutlu olmak hayır yapmaktan geçer. Düşmanımız da bizim ona iyilik yapmamızın bir sebebidir, vasıtasıdır. Allah Teala o iyiliği kime yaptığımız önemli değil. Önemli olan Allah Teala'nın emrettiği o hayrı işlemektir. O düşmanımız olan insanı Allah'a davet ettiğimiz zaman biz hayrı kazanıyoruz, mutlu oluyoruz. Allah Teala bunun vesilesiyle bizi mutlu kılıyor. Ama o bize bundan düşmanlık yapıyor. Onunla Allah arasında. Allah Teala bizi yaptıklarımızdan sorumlu tutuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de tam 4 tane ayet-i kerime kötülüğe karşı hayırla mukabeleyi Allah emrediyor. Affetmeyi emrediyor. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemi 4 tane ayet-i kerime ve de kısası. Ama insanla Allah arasındaki ilişkilere henüz nefs sesini yapmayanlar için kısas, nefs tezkesini yapanlar için af ve nefs tasfiyesini yapanlar için kötülüğe karşı hayırla mukabele etme Allah Teala'nın bir farz emri olarak Kur'an'da yer almıştır. Allah'ın kanunları var. Eğer iyilik ekerseniz oradan iyilik fışkırır. Eğer kötülük ekerseniz kötülük fışkırır. Marifet bizi kötü davranan insanlara da en güzel davranışlara cevap verebilmemizdir. Bu onlara kötü bir davranışla cevap vermemizden çok daha fazla tesir edebilecek bir unsurdur. Başkası kötülük etmesine rağmen siz ona iyilik ederseniz, hem onun kötülüğü sebebiyle kaybettiğiniz dereceleri kazanırsın, hem de ona iyilik ettiğiniz için yapılan iyiliğin karşısında olan dereceleri kazanırsınız. Yani kötülüğe iyilikle mukabele edenler, Allah'ın güzelliklerini yaşayanlardır, iki kat kazananlardır. Bir, kötülükle yaptıkları için siz derece kazanıyorsunuz. Karşılık vermeyip de iyilik yaparsanız bir kere daha derece kazanıyorsunuz. Yani kısacası iki katlı ekmek kadayıf. Ve iki yönden derece kazanıyorsunuz. Allah Teala'nın da bizden istediği bu. Bu şekilde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Ama iblis ne istiyor? İblis de kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmemizi istiyor. İyiliğe karşı da kötülükle mukabele etmemizi istiyor. Çünkü İblis'te iyiliği yapabilecek bir unsur yok. İblis bir cin tayfasından, fizik beden nefs, serbest irade ve aklın sahibi. İblis isyanı sebebiyle kendileri hayırlaşmayı dilemeyen başkasının, yani Allah'a kul olmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar Allah'tan böyle bir talep sahibi olmuş. Bana müsaade et, göreceksin ki sen onların yoluna oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Hepsini saptıracağım. Yani iblis insanları Allah'ın yolundan saptırmakla meşgul. Öyle olunca her gün biraz daha kötülüğü artan bir dizayn içinde dile gidiyor. Ondan bir iyiliğin sadır olabilmesi mümkün mü? Hayır. Çünkü iyiliği oluşturabilecek bir yapı artık İblis'te yok. Ve İblis öyle bir varlık ki kötülüğe karşı mutlaka kötülükle mukabele eden ama iyiliğe karşı da kötülükle mukabele eden. Çünkü onun iyiliğe karşı iyilik yapabilecek bir ruhu yok. Devamlı kötülük yapıyor. İşte Allah-u Teala da bunun tam tersi. İyiliğe karşı iyilik ama kötülüğe karşı da İyilikle mukabele etmemiz ne zaman? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Allah'ın izniyle. Öyleyse 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Önemli mi? Çok önemli. Onları da mutlu etmiş oluruz. Allah'ın izniyle. Ve tabii üst seviyede en çok mutlu olan biz oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her an hayır kazanan biri olmak istiyorsak Allah'ın ismini her an zikretmemizi Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Zikir kalbin cilasıdır, ruhun aynasıdır. Allah-u Teala'nın isimlerini özellikle isimleriyle zikir yaparsak en eftalı, en makbulüdür.
4: Ruhunu temizler, yani bedenin olarak temizlenirsin, kalbin açılır, kalbin ferahlar.
3: Zikiri bilmiyorum ama kendimce hani herkesin yaptığı, ya bak bu tür hepsinin şeyleri kendini rahatlatmak.
1: Peki nasıl hissediyorsunuz Allah'ı zikrettiğinizde?
2: Ya çok güzel bir duygu. Rabbimle baş başa olduğumu hissediyorum. Burada şu an o kadar çok insan var ki, ya şimdi konuşurken dahi, o şekilde hissedebiliyorum yani elhamdülillah.
3: Rahat olduğumu hissediyorum. Kuş gibiyim, ruhum şey.
1: Peki zikreden kişi de neler değişir? Davranışları değişmeye başlar mı? Düşünce tarzı?
4: Düşünce tarzı değişir, davranışları değişir. Zikirli bir insana baksanız, eline yüzüne baksanız ne kadar güzel. Ama zikirsiz bir insana baktığınızda gerçekten yani belli oluyor. Her insanın halinden belli oluyor.
2: Sabırsızsa biraz daha sabırlı olmayı öğrenir. Öfkeliyse biraz daha güler yüzlü olmayı öğrenir.
1: 14 asır evvel yaşayan tüm sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Hayırlarda yarışıyorlardı. Sizce günümüzde de insanlar hayırlarda yarışsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
4: Fakir bir insan kalmazdı diye düşünüyorum.
2: Çok mükemmel olur. Çok mükemmel olur. Günümüzde sadece ben. Ben diyoruz. Bu ben demeyi bırakabilirsek her şey daha güzel olacak.
0: Zikir kalbin cilasıdır diyor bir misafirimiz. Ruhun aynasıdır. Özellikle Allah'ın isimleriyle zikir yaparsak en makbulu odur. En eftalı odur. Allah isimleri zikretmenin faydası nedir? Allah Teala Araf 180'de bizzat emrediyor. Lillahil esmaül husna fed'uhu. Yani Allah Teala en güzel ismi Allah'ındır. O esmalarla onu çağırın. Dua ediniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismi, esması 99 tanedir. Allah-u Teala bu 99 esmasıyla bizlere hazine sunmuştur. Allah'tan hangi istikamete yardım almak istiyorsak, Allah'ın esmasını kullandığımız zaman bizi o güzel hedefe Allah çok daha çabuk ulaştırır. Allah isminin zikriyle Allah'ın esmasının zikri arasında fark vardır. Allah ismi nefsimizin kalbindeki bütün afetlerde azaltma yapar. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü zikirdir. Zikrullah'tır. İbadetlerin sultanıdır. Allah'ın ismini Allah Allah diye arda arda tekrar etmek en büyük ibadettir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam ben ufaktan Hüzmü Kulle. Şu kardeşlerim adına o mübarekelerinden hürmet ve hasret öper. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam benim sorum başkaları için hayır olarak ulaştıracağımız şeyler mutlaka maddi şeyler mi olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim suali bir kere daha tekrar edecek olursak başkalarına hayır olarak ulaştırdığımız şeyler mutlaka maddi şeyler mi olmalı? Hayır. Maddi manevi insanların talep duyduğu şeylere onlara ulaştırabiliriz.

0: bilin ki Allah size verdiğinizden çok daha fazlasını verecektir. Allah'ın istediği bu. Öyleyse biz verebilirsek Allah Teala da bize verecektir. Tekabül suresinin 16. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala ne buyuruyor? Fettekullaha mesetatum. Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar takva sahibi olun. Fettekullaha mesetatum. Vesme'u, dinleyin. Vati'u, itaat edin. Ve enfiku hayrin li enfusikum. Ve kendiniz için hayır infak olarak infak edin. Men yuka şuka li nefsi fe ulake muflihun. Kim nefsinin cimrinden kendini korursa o takdirde işte onlar felaha erenlerdir. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Haşr 9'da وَالَّذ۪ينَ تَبَدُّ الدَّارِ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحُبُّونَ مَنْ هَجَرَ اِلَيْهُمْ. Onlardan önce Medine'ye yurt edilmiş olup kalplerinde imanı yerleşmiş olanlar yani Ansar kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Onları kendi nefslerine tercih ederler. Üstün tutarlar. Kim nefsinin cimrilikten korursa o takdirde işte onlar felaha erenlerdir. Bir tarafta ensar var, bir tarafta muhacirin var ve muhacirin ensar muhacirine verilen ganimetlerden dolayı kendileri ihtiyaç içinde dahi olsa bir talep sahibi değiller. Çünkü onları kendinden öne geçirenlerdir. Ensar muhacirini kendinden öne geçiriyor. Muhacirin ensarı kendinden öne geçiriyor. Ve her sahabe bir başkasını, kendisinin dışındaki herkesi kendine öne geçiriyor ve üstün tutuyor. İşte asr-ı saadet bu muhteva üzere yaşanmış. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her devirdeki yaşayan insanlarla Allah'ın kanunlarına uyar hayatımıza tatbik edersek, veren el olabilirsek biz de asr-ı saadeti bir kere daha yaşayabiliriz. Hepinizin hem ahiretinize hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin himmeti Yüce Rabbimizden dileyerek bir kere daha Ram Kur'an Hane Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
8: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
9: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
10: Ölmeden önce
11: emanet olarak verdiğin ruhumu
10: yaşarken
12: bu hayatı yaşarken
11: dünya hayatını yaşarken
12: sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Sana ulaşmak istiyorum.
10: Çok istiyorum.
13: Sana ulaşmayı diliyorum.
14: Kalpten diliyorum.
15: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
16: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
17: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
18: Dost olmak istiyorum.
19: Dostlarından olmak istiyorum.
10: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
11: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
10: Kabul et inşallah amin.
12: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki kabreye gitmiş bir şey değil. Sen böyle dua edincik yani.

0: Bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntının, çözümsüzlüğün, her türlü sıkıntının sebebi Kur'an okumamak. Kur'an okuduğu zaman insanlar müşidini de bulur, Rabbine de kavuşur, meselelerini çözer.
1: İnsanoğlu, biz hiçbirimiz hiçbir şeyden razı değiliz ki. Nasıl mutlu olacağız ki?
2: Şu anda da mutlu olarak yaşayan insanlar çoktur. Ama mutsuz olanlar da vardır. Bu insanın genetik yapısıyla ilgili olan bir şeydir. Bu genetik yapıya da dinimizde kader kısmet denir, alın yazısı denir.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere mutsuzluğun sebeplerinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Bir tarafta Allah var. Ben onun gördüğü mutluluk. Öbür tarafta da şeytan ve onun öngördüğü mutsuzluk. Bir insanın kuru kuruya ben mutlu olmak istiyorum demesi onu mutlu etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Kur'an'daki Allah'ın mutluluk şartlarını, mutluluk reçetesini öğrenmesi lazım. Mutsuzluğumuzu oluşturan bir tek sebep var. Nefsimizdeki afetler. Şeytan başlangıç noktasında nefsimizin afetlerinin hepsine %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Ve insanlar şeytan tarafından kendilerine bir takım telkinler yapıldığının farkına bile varmadan bu telkinlerin kendi düşünceleri olduğunu zannederek hayatlarını mutsuzluk içinde geçmesine sebebiyet verirler. Allah Teala diyor ki başkalarının davranışları bizi mutsuz etmeye yetmez. Bizi mutsuz eden o davranışların bizim üzerimizdeki tesirleridir. İnsanı mutsuz eden şey sadece ve sadece nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok ettiğimiz gün mutsuzluktan tamamen kurtulacağız. Ve daimi bir mutluluğa ulaşacağız. Nefsimizdeki afetlerin temizlenebilmesi mutlak surette mürşidimize ulaşmamızla mümkündür. Mürşidimize ulaşmamız ise Allah'a ulaşmayı dilememiz de mümkündür. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, cennet saadetine de, dünya mutluluğuna da asla ulaşamaz. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsak, nefsimizin afetleri birer bir azalmaya başlar. Nefsimizin afetleri azaldıkça mutluluğumuz da artar. Nefs ıslah edici amelli gerçekleştiren tek vasıta zikirdir. Ne kadar mutsuz olursak olalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah bizim mutluluğumuzu garanti ediyor. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, Ademoğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah-u Teala'nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şakavet sebeplerinden biri de Allah-u Teala'nın hükmüne razı olmaması ve istareyi terk etmesidir. Biliyorsunuz, mürşide ulaşmak mutlak surette hacet namazı, istare namazını gerektiriyor. Ve Allah'ın hükmü Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği, özellikle eğer Kur'an söz konusu ise Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri idrak etmemiz lazım. Ne diyorduk? Birinci düşman nefsimiz, nefsimizdeki afetler bizi huzursuz ve mutsuz eden başka insanlar değil, nefsimizin afetleri. Ama dış düşman olan şeytan bu afetlere %100 tesir ediyor. Enam 112'de ve Enam 121'de şeytanın nasıl insanlara tesir edebildiğini bizlere bu ayetler açıklıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala şeytanın bir daveti var, Allah'ın bir daveti var. Allah'ın daveti kendi zatınadır. Şeytanın daveti de dünya hayatınadır, nefsedir. Ve şeytan diyor ki, benim sizin üzerinizde bir gücüm yok, sultanlığım yok. Ama ben sizi davet ediyorum. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şeytan da Allah-u Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de sizi mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsinizdeki afetlerdir. Şeytan da diyor, ben değil, nefsinizdeki afetler sizi mutsuz ediyor. Nitekim beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse mutsuzluktan kurtulmanın tek yolu nefs tezkesi ve tasfiyesinden geçer. Mürşitsiz bir nefs tezkesi olabilir mi? Hemen ekrana bu ayetleri getirelim. Mürşitsiz bir nefs tezkesi mümkün değil. Öyleyse ancak nefs tezkesine başlayabilmek, mürşidimize tabi olmamızdan mümkündür. Ayetler gayet açık ortada. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizi tezkiye ediyor vesaire. Bu ayetler bir tezkiyece %100 ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama o tezkiyece o mürşide ulaşabilmek için de Zümer 17'ye göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31'e göre mutlaka takva sahibi olmak ve arkasından Maide 35'e göre hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan istememiz, vesileyi Allah'tan istememiz. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide biz tabi olursak, o zaman nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir, müzemmil 8'de ara sıra zikir, 3 saatlik 4 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ahzab 41, çok zikir, bu fizik ucunun Allah-u Teala'ya teslimidir. Nisa 103, daimi zikir, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, bu da nefsimizin Allah'a teslimidir. Öyleyse mutsuzlukta olaya baktığımız zaman başlangıç koşullarında yaratılışa bakalım hemen. Üç vücut ve serbest irade slaytımızı devreye alalım. Şeytanın da nefse tesir ettiğini görelim. Başlangıç noktasında istisnasız nefsle ruh arasında kavga var. Çünkü ruhtaki 19 tane haslet nefsteki 19 afetin zıttı. Aralarında vidi vidi diyalektik bir kavga var. Fizik vücut normal çevresindeki insanlarla kavga halinde, dışta da kavga var. Allah'la ilişkilerimizde ise Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Evet. Demek ki nefse ruh arasında kavga, diğer insanlarla kavgamız ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşır tabi olursak, daimi zikre ulaştığımız zaman, o zaman üç cephede kavganın bittiğini görüyoruz. Nefse ruh arasında kavga yok. Çünkü afetler tamamen temizlenmiş. 19 tane fazilet gelip yerleşmiştir. Şeytan faziletlere tesir edemiyor. Fizik vücudun nefsteki afetler olmadığı için devamlı davranış biçimi Allah'ın emrettiği biçimdeki davranış biçimidir. Allah'la aramızdaki ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdayız. Hepinizin mutsuzluktan kurtulmanızı, iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin Metin Evci Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahasarabha. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Fatiha mahasarabha.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Huşu, Kur'an kavramlarından bir tanesidir. Birinci sual, huşu ne demektir? Muhterem Efendimizin öğretisiyle huşu, bir insanın Allah'ı hatırladığı zaman tüylerinin diken diken olması, kalbinin, göğsünün, içinin ürpermesi halidir. Bu genel anlamda huşunun en açık tarifidir. Huşu Allah'ın varlığından kesin şekilde emin olarak sağlanabilen bir muhteva içeriyor. Allah'a inanmak, huşu sahibi olmak için yeterli değil. Huşu, o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin yakin hasıl etme noktasında oluşur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse huşu sahibi olması mümkün değil. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi de huşuyu unutmuştur. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanlardan ilk kaldırılacak olan ilk ilim huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Yine bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Sevgili kardeşlerim, emanet Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Emanetin sahibi olan Allah'a iade edilmedikçe o kişi İslam'ın da Kur'an'ın da cennetin de giriş kapısı olan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmez ve o kişi hiçbir zaman huşu sahibi olmaz. Huşu içerisinde kılınmayan bir namaz Allah'ın istediği bir namaz olmaz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman namazın Kur'an'da iki şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Müminler felaha erenlerdir. Hangi müminler? Namazlarında huşu içerisinde olan müminler kurtuluşa erenlerdir. Ama öbür tarafta namazlarında gafil olanlar var. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı bir insan dilemiyorsa o kişi huşu sahibi olamaz. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bir başka hadiste. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte hidayetten mahrum olanlar, onlar huşu sahibi olmayanlardır. Camiler dolup taşamayacak ama kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İkinci sual, huşunun artışı nasıl gerçekleşir? Hadid suresinin bir ön huşudan bahseden ayetleri de dile getirelim. Kaf 33'te Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir huşu, ön huşu. Ve bu huşuyla kişi hacet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösterir. İkinci sual, huşunun artışı nasıl gerçekleşir? Huşu tek yönlü bir muhteva değildir. Hem bir inanç muhtevasını devreye alır hem de nefs seskesinden evvel kalbimize Allah'ın bir tek nurun girerek kalbimize yerleşmesi ve kalbimizde nurlanmanın başlangıcını temin etmesi halidir. Kalbin içine Allah'ın kalıcı nurlarının girmesi ise mürşidimize ulaştıktan sonraki safhadır. Zikrimiz arttıkça zikrimizin kalbindeki nurlar ona paralel artacak ve her tezkiye kademesinde huşu daha da üst boyutlara tırmanacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle, Allah'a teslim olmak kademeleriyle, hidayet kademeleriyle paralel bir seyir takip eder. Evet, nasıl 7 safa amin olmak varsa, peşinden nasıl 7 safa rıza varsa, 7 safa felah varsa, 7 safa takva varsa, 7 safa hidayet, 7 safa kul olmak ve 7 safa teslim varsa 7 safa huşu da vardır. İşte 7 safa huşuya baktığımız zaman ayetleri şöyle sıralayabiliriz. Mesela Yasin 11'de Nematin zuru menettebe zikre ve haşir rahmani bil gaybi. Sen zikre tabi olan ve gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Zikre tabi olmayanlar zaten huşu sahibi olamazlar. İkinci safa huşu hadis 16'da gerçekleşiyor. Birinci safa huşu gaybde Rahman'a huşu duymaktır. İkinci safa huşu kalpte %2'lik nurun girmesidir. Üçüncü safa huşu ise %51 nura sahip olmak. Dördüncü safa huşu Fatır 28'de kullarından ulema alimler Allah'a karşı huşu duyar. Beşinci safa huşu İsra 109. Onlar çeneleri alanları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Ahzab 35'te ise 6. safa huşu ifade ediyor ve 7. safa huşu Beyne 8'de zikredilmiş. Üçüncü sual, huşumuzun artmasında aldığımız ilmin etkisi var mıdır? Allah Teala İsra 109'da fizik vücudun tesliminde ulaşan bir huşudan bahsediyor. Alimran 199'da ama Maide 83'teki huşu çok farklı. Huşunun başlangıcı sadece ilmel yakini ihata eder. İman muhtevası adım adım yükseldikçe o kişinin Allah ile olan ilişkileri de en güzel standartlara doğru yaklaşacaktır. Kişinin hissiyatı giderek daha üst seviyeye bir huşuya ulaştıracaktır. Hadis-i Şerif'te Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ım huşu duymaz bir kalpten dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefsen, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım. Faydasız ilim, doymak bilmeyen nefs, huşu duymaz bir kalp ve kabul olmayan bir dua asıl şu duymaz bir kalp, kabul olmayan bir dua, doymak bilmeyen bir nefs, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım. Veya tekrar hadisi ekrana getirebilirsek, Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olmayan, görmeyen duadan ve doymayan nefsten sana sığınırım. Ey Allah'ım bu dördünden de sana sığınıyorum derdi. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin ifadesi. Allah razı olsun. Konumuza ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an'da huşu sahibi olanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar olduğunu açıklıyor. Sizce ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşır mı? Nasıl ulaşır?
2: Şimdi hanımefendi ulaşır diye düşünüyorum ama tam kesin de bilemiyorum.
3: Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması değil de kısa süreli iletişimler, böyle hisler olması mümkün.
4: O kadar ibadet falan yapıyoruz. Mesela yani namaz kılarken hani o kadar Allah'la bir iletişimimiz falan oluyor. Hani ruh ölmeden önce gittiğini düşünmüyorum ama ufak da olsa bir iletişimimiz oluyor bence.
2: Kur'an'da geçiyor. Biz Müslümanca yaşamak için bunu bize tavsiye ediyorlar, Müslümanca yaşamamız için.
1: Emaneti ehline teslim edin. Peki bize ölümü mü emrediyor sizce?
4: Ölümü emretmiyor ama çeşitli ibadetlerle iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
1: Peki siz de ermiş evliyalar gibi ölmeden önce ölenlerden olmak ister miydiniz?
2: Dualarımızda dua ediyoruz, ulaşalım diye hanımefendi. Ama Yunus Emre'nin filmini seyrediyorum şu ana kadar. Daha öyle bir şey yapmadılar, dokunmadılar.
4: İsteriz. Yani böyle içim öyle bir ferahlıyormuş gibi geliyor. İsmi bile yeter hani. Hani öyle özellikle bir duaya gerek yok. Hani Allah kelimesini ağzımıza almak bile benim içimi rahatlatıyor. Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
3: Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Kur'an'da geçiyor. Müslümanca yaşamamız için onu bize tavsiye ediyorlar. Müslümanca yaşamamızda Allah'a ulaşma dileğinin rolü nedir? Zaten bu dilek yoksa din yoktur. Allah'ın ezeli ebedi tek dini üç esaya dayalıdır. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tek dini ifade ediyor. Tevhid tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat tevhidi ifade ediyor ve teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Müslümanlar Allah'a teslim olanlardır. Allah'a teslim olmak demek, İslam olmak demektir. Dikkatle baktığımız zaman ölçünün hep aynı hedefe yönelik olduğunu görüyoruz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek. Niçin Allah'a ulaşmak? Allah'a teslim olmak için. Niçin Allah'a ulaşmak? İslam olmak için. Öyleyse bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşabilir. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Bir sahabi geliyor ya Resulullah, İslam'a gireyim sonra mı savaşayım yoksa savaşayım sonra mı İslam'a gireyim deyince Allah Resulü önce İslam ol sonra savaş. Ve gerçekten de Allah'a ulaşmayı diliyor ve o savaşta da şehit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesi işte şu anda kaynak olarak da geldi. Kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden sonra pişman olan Usari tepeden tırnağa silah almış bir halde Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Ya Resulullah sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım dedi. Peygamber Efendimiz şöyle önce Müslüman ol sonra savaşı buyurdu. Bunun üzerine Usayr Müslüman oldu sonra savaştı ve şehit oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Usayr için az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Öncelikle demek ki İslam olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, daha sonra Resulullah'a tabi olarak da cihad etmek. Öyleyse bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşabilir. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina ediliyor. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olanların günahlarının örtüleceğini, mürşitlere de ulaştıkları zaman da günahlarının sevaba çevrileceğini müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ermiştir. Tabii ki Allah'ın indinde. Onun yolunda gitmek bize örnek olur hanımefendi.
5: Ya mürşit, şeytan ilişmiyor sana. Öldüğün zaman Rabbim tabii ki orada sana yardımcı oluyor. Mürşit bu yani.
1: Siz de dininizi bir mürşitten öğrenmek ister miydiniz?
3: Neden olmasın? Dinimle ilgili benimle daha iyi bilgili olan birisinden öğrenmek fena olmaz konuyu. Böylelikle yanlış bilgilerden uzak durabilirim.
4: Arkadaşıma katılıyorum. Hani daha bilgin birisinden öğrenmek daha iyi olur. Hem öğrenmediğim şeyleri bana öğretin. Nelerden uzak durmalıyım, nelerden uzak durmamalıyım, neler yapmalıyım. Onları bana daha geniş bir şekilde açabilir.
5: İsterim. İsterim de yapıyorum da çünkü. Gizli ceryan gibi kötü huylarını attırıyor. Mesela ceryan nasıl gizli geliyor yerin altından? O da öyle günahlarını arıttırıyor. Elhamdülillah Rabbime evvelallah ulaştırıyor bu yani.
2: Tabii ki mürşit ermiş insanlar, Allah'a yakın insanlar. Biz de dua ederiz her zaman Allah'a yakın olalım hanımefendi.
4: Öyle zor durumda kaldığımızda mesela hem Allah'a sığınıyoruz ama aklımızda ne yapacağımız tam belli olmuyor. Ona da gidip sorabiliriz.
3: Bir daha önce deneyimi olmuş ve öğrenmiş birisi ve beni yanlış bilgilerden yanlış yola, o aynı şeyi denerken yanlış yola sapmaktan uzak tutabilir.
0: Misafir-i mürşit konusunda zor durumda kaldığımızda Allah'a sığınıyoruz ama ne yapacağımız belli olmuyor. Ona da gidip sorabiliriz. Mürşitlere danışılmasının önemi nedir? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bir fazlemedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Yani mürşide sormaktır. Ehli zikir de dört vasıf şartı ve üç sonun şartının Kur'an ahlakının temsilcisidir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan yedi sabah dört teslimi yaşayan birisidir. Allah Teala bu hususu bilmiyorsanız işte mürşide sorun diye ifade etmiş Kur'an-ı Kerim'de. Enbiya 7'de ve Bakara 186'da. Onlar zikir ehline sorarlar. Ehli zikir de Allah'a sorar ve Allah'tan aldığı cevabı onlara iletir. O zaman ne olur? O kişinin derdine Allah derman olur. Kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahibi olan Ulelvav kademesindekidir. Yani irşad makamının sahipleri. Hepsinin kalp gözü ve kalp kulağı açık. Nitekim bilmiyorsanız ehli zikre sorun ayetindeki ehli zikir ifadesi zikir ehlinin Allah'la devamlı konuşabilme imkanı olduğunu gösteriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm rahmeti ve bereketli Cahpar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Size bir sualim olacak inşallah. Bir insanın iştiyak arttıkça huşusu da artacak mıdır? Esselamu aleyküm rahmeti ve bereketli Cahpar Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın iştiyaki arttıkça huşusu da artacak mıdır? Huşunun artışı iştiyakın artışı ile paraleldir. İştiyakın artışı liyakatın artışı ile paraleldir. Liyakatın artışı mükafatın artışı ile paraleldir. Öyleyse evvela huşu, huşu iştiyaki artırıyor, iştiyak liyakatı artırıyor, liyakat artışı mükafatı devreye koyuyor. İnsanın iştiyakın artması Allah'a karşı duyduğu huşunun da artmasını mutlak olarak gerektirir. En yüksek iştiyakın sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Huşunun son noktasına ulaşmış olanlardır. Onlar da kendi aralarında gene kademe kademe farklı sonuçlar oluştururlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre huşu sahibi olmak insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Ve bu aydınlanma zikirle gerçekleşiyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Abi zikir her zaman Müslümanların ibadetidir hanımefendi. Her zaman zikir yaparız, dua yaparız. Allah'a ulaşmak için, günahlarımızı affettirmek için. Yalnız bir şeyi ettiremiyoruz, o da kul hakkı.
5: Allah'a ulaştırmayı sağlar kızım tabii ki. Rabbimle baş başa oluyorsun zikir demek. Ne demek Rabbimle baş başa oluyorsun? Rabbime ulaşıyorsun, kalbin temizleniyor.
4: Evet, mesela ismini anmamız bile onunla bir iletişime geçmemiz yeterli. Sadece ibadet ederek değil, dua ederek de olabilir. İsmini anarak da olabilir. Herhangi bir cümlede ismini kullanmak ya da onun bize sunduğu imkanları söylemek bile olabilir.
1: Vele zikrullahi ekber, en büyük zikir yapmaktır diyor. Siz bu konuda neler söylersiniz? Zikir yapmak neden bu kadar önemli olabilir?
2: Çünkü hep kalbini Allah'a şey yapıyorsunuz. Başka şeyler düşünmüyorsunuz yani kafanızda. İşte şunu yapayım, bunu yapayım. Bunlardan ne diyorlar? Münezzeh oluyorsun. Hep Allah'ı düşünüyorsun. Onun için Allah'a ulaşmak istiyoruz.
7: Oldukça iyi bir şey ve içimi rahatlatır diye düşünüyorum sürekli. Allah Allah dersem.
4: En basitinde başımız derde girdiğinde hani direkt şey diye dua ediyoruz. Allah'ım sen bana yardım et. Dua etmesek bile içimizden söylüyoruz, dışımızdan söylüyoruz.
0: Biz ömrümüz Allah'a ulaşmak için, günahlarımızı affettirmek için her zaman zikir yaparız. Yalnız bir şey affettiremiyoruz. O da kul hakkıdır. Allah kul hakkını affetmez mi? Allah Teala Nümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde "Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfüsihim lâ taqnutû min rahmetillâh. Allahu yaghfiru zunûbe cemîen." Bir kere Allah seriül hesaptır. Yaşadığımız her anı Allah-u Teala hesabı gören hasebiyle değerlendirir. Her insan ya derecat kaybeder ya derecat kazanır. Üzerinde Allah'ın vazifeli kıldığı 4 tane melek, 2 tanesi onların o kişinin düşüncesini filme alırlar. 2 tanesinin aksiyonları, düşüncenin filmi onun niyetini, aksiyonların filmi onun amelini veriyor. Niyet amelden üstün, ameller niyete tabi. İşte 3 tür davranış biçimi var. Kısa saf, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Birisi başka birine zulmettiği anda kul hakkı doğar. Kul hakkı doğduğu anda zarar veren kişi, verdiği zarar ne kadarsa taammüt derecesine göre derecat kaybeder. Kul hakkı doğduğu için zarar gören taraf da zalimin kaybettiği dereceleri otomatik olarak kazanır. Görüyorsunuz ki kul hakkı doğar ve anında ödenir. Mal alıcıya satılır. İşte bu Allah'a davetin dilenmesidir. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Gerçekten de burada da görüyoruz. Kul hakkı hemen anında ödeniyor. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Allah hesabı çabuk görendir. Zulüm yapan derecat kaybetmiştir. Zulmü gören mazlum derecat kazanmıştır. Hesap kalmamıştır. Kul hakkı diye bir şey kalmaz. Öyleyse Allah'ın kul hakkıyla gelmeyin diye bir şey söylemesi söz konusu değildir. Bu tamamen insanların bir uydurmasıdır. Merkez Efendi kıssasına baktığımız zaman Merkez Efendi Allah-u Teala'nın mürşidi müritlerine diyor ki gidin nerede bir haksızlık görürseniz gelin onu bana anlatın. Herkes bir şeyler anlatıyor ama orada susan birisi var. Evladım sen gitmedin deyince ben de gittim. Sen olsaydın neyi değiştirirdin? Hangi haksızlıkları gördün? Ben olsaydım diyor. Her şey merkezinde. Çünkü adı Merkez Efendi olacak kişi Allah Teala'nın seri hesap olduğunu, her an hesabı gördüğünü ve hesabın kapandığını derecat itibariyle hesabın kapandığını biliyor. Öyleyse İki taraf zalim, zulmeden kişi mazlum, zulme uğrayan kişi. Ama zalim derecat kaybediyor. Zalimin kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Dolayısıyla fiillerle derecat sistemi eşitleniyor. Anında hesap ödeniyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berkatü Muhterecam. Hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. İnşallah. Allah razı olsun. Cezbe sahibi olmak huşunun bir göstergesi midir? Tekrar ellerinize hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Cezbe sahibi olmak huşunun bir göstergesi midir? Cezbenin geçtiği 6 tane ayet var. O ayetlere baktığımız zaman, evet 7 tane ayet. Bu ayetlere baktığımız zaman özellikle Nevel Suresi 23. ayet-i kerime وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ. Bir insanın tahakkiki imana giriş noktası cezbedir. Cezbe bir insanın kalbiyle beraber bütün vücudunun titremesi halidir. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine bu cezbeyi verir. Yani kalpleri titreyen insanlar kalplerine Allah-u Teala'nın ihbat koyduklarıdır. Allah'a zikre başlamışlardır. Kalplerine Allah'ın nurları ulaştıkça huşu sahibi olurlar. Huşu sahibi oldukları zaman zikir yaptıklarında kalplerin titreme olayı başlar ve o güne kadar kişi kalpte Rahman'a huşu duyan birisidir. Cezbesi yoktur. Kişinin cezbe sahibi olabilmesi için cezbenin sahibi olan birinden el alması Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu temel kanundur bu. Evet, demek ki cezbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman kitabın tamamına iman eden herkesi sevenler var. Enfal 2'de Allah zikredildiği zaman kalpleri titreyenler, Hicr 52'de keza öyle, Hac 35'te onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Mü'minun 60, onların kalpleri titrer. Meryem 58, Secde 15, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar. Zümer 23'te bu ifade ediliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık, yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs seskesi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın, bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
1: Fatiha ve salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi inşallah. Bugünkü konumuz mümin olmanın başlangıcı. Birinci sual, mümin olmanın başlangıcı nedir? Mümin olmanın 7 inanç şartı, 7 kalp şartı sahibi olması söz konusu. 7. inanç şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a döneceğine inanmak. Mümin kimdir dediğimiz zaman bize hemen şu cevabı veriyorlar. Allah'a inananlar müminlerdir. Kur'an-ı Kerim ise hiç öyle söylemiyor. Mümin olmak 7 tane inanç şartı gerektiriyor. Allah'a inanmak bir. Bunların birincisi, ama sadece Allah'a inanıyor diye kişi mümin olamaz. Mümin olmanın inanç şartını sadece bir tek şarta toplayanlar büyük bir yargının içerisindeler. Mümin olmak başlangıç noktası itibariyle Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Sadece onlar mümin olmak şerefinin sahibi olmaya ehildirler. Mümin olmayan kişi şeytanın kuludur. Birinci inanç şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu 7 inanç şartı tek başına hiç kimseyi mümin kılamıyor. İnanç şartlarıyla birlikte kalp şartının devreye girmesi lazım. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam kalemel iman ya Resulullah. İman ne de ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın verdiği iman şartında kalel imanu en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu bil bahsi. 5 tane iman şartın içerisinde sadece Resul yok. Ayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olma olayı yok. Ama özellikle lika Allah var. İşte bu lika Allah'ın kalpten dilenmesi halinde ki 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. O zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Onların kalbindeki ekinetini alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah'a döndürüyor, kalbe giden nuru onu açıyor ve böylece o kişi 4 kalp şartının sahibi olarak hak müminlerden oluyor. Enfal suresinin 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman Enfal suresi veya اَلَّذ۪ينَ يُقْرِمُنَا السَّلَاةَ Onlar namaz kılar ve مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. اُلَاكِ الْمُؤْمِنِ حَقَّ İşte bu hak müminler, kalplerine iman yazılan müminler, hak müminler, onların kalplerine iman yazdıkları kişilerdir. Çünkü infak olayı da var. O halde onlar namaz kılarlar. Onlar infak ederler. İşte hak müminler onlardır. لَهُمْ دَرَجَاتِ اَنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٍ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ Onlar Allah katında onlar için mağfiret ve kerim bir rızık var. Bakara suresinin
257. ayet-i kerimesinde de Allah amenü olanların dostudur. Yani müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İkinci sual, inanç şartlarının sahibi olmak, mümin olmak için yeterli midir? Hayır. Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk. قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا وَلَمَا يَسْقُلْ مَانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize iman girmedi. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazılı noktadan evveldir. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazıldığı noktadan evveldir. Ama bir kişinin mümin olabilmesi için inan şartının yanı başında 3 tane vasıf şartı yer alır. Birincisi kalbe imanın yazılması, ikincisi ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, üçüncüsü ise nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi. Bu 3 şart olmadıkça mümin olmak hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi kendini sadece mümin zanneder ama aslında mümin olamaz. Öyleyse inanç şartlarıyla birlikte mutlaka 3 şartın da devreye girmesi gerekir. Birincisi, müşride tabiyete kalbe iman yazılır. İkincisi ruh uçuktan alıp sırat-ı müstakim ulaşır. Üçüncüsü ise kişi nefs tezkiyesine başlar. Üçüncü sual, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemdeki cezadan sonra mutlaka cennete girer mi? Bu da mümkün değil. Cehennemden çıkış yok. Allah Teala tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme cehennemlik olarak giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. İşte ekranda şu anda bütün bu ayetleri görürsünüz. Devam edersek 58 tane ayet-i kerime. Evet. Evet. Evet. Evet, 58 tane ayet-i kerime görüyorsunuz. Cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması söz konusu değil. Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde kıyamet günü herkes, cennetlikler de cehennemlikler de cehenneme gideceklerdir. Ama cehennemlikler cehennemde kaldıktan sonra cennetlikler oradan ayrılıp Allah onları cennetine alıyor. İşte sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz mutlaka cehenneme varacaksınız. Sen Rabbin üzerine kesilmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyleyse takva sahibi olanlar kurtuluştadır. Zalimler de asla değil. Mümin 40'ta ise men amile seyyeten fela yücre ile misleha men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve muminun fe ulake yedhulune cennete ve erzukuna bi gayri hesab. Kim ise seyahat işlerse misli cezanın ama kim kalbine iman yazılır, mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah onları rızıklandırır ve cennetine alır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin

0: Ama insanlar zanlarıyla Kur'an'ın yerine 19 tane bidat geçirdiler. Ne astakul hadis kitabullah ve hayrul hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bidat. Kullu bidatın delale, kullu delaletin finnari. İşte diğerleri bidattir, bilat delalette bırakır ve cehenneme götürür. Ortadan kaldırılan sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Evvela bidatlerin din tatbikatından çıkartılması, daha sonra Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, her zaman bütün insanlar için başlangıçta 19 tane bidat söz konusu. Evet, 19 tane bidat Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker. Ama bu din tatbikatından çıktıktan sonra o zaman Kur'an kalıyor ve Kur'an'ın da hayata geçirilişi, ortadan kaldırılan sünnetin ihyası. Sahabenin hepsi evvela amin olmak şerefine erdiler. Sahabenin hepsi mürşide tabi olduğu vesaire. Bunlar yedi sahabenin yedisi de gerçekleştirdi sahabe. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şekilde yer almamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de o tarzda bir hadis şerifi mevcut değildir. Kalpte zerre kadar iman bulunması, küfür kelimesinin artık o kalpte olmaması demektir. Kişinin şirkten kurtulduğu, delaletten kurtulduğu, küfürden kurtulduğu, şeytana kul olmaktan kurtulduğu yer hep aynı yer, Allah'a ulaşmayı dilediği yer. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmıyor ve dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala mümin olmak için sadece Allah'a inanmanın yeterli olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemenin de farz olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'anca yaşayacağız, mümince yaşayacağız. Elimizden geldiğince düşmüşü elinden tutacağız, yardımcı olacağız. Sadece nefsimizi düşünmeyeceğiz, biraz da başkalarını.
3: Allah'a ulaşmak deyince tamamen itaat etmek, Müslüman olup teslim olmak.
4: Birincisi tefekkür, kainat kitabını okumak. İkincisi Kur'an-ı Kerim okumak. Üçüncüsü de Esma-i Hüsna'yı okumak. Bunlar Allah-u Teala'ya yaklaştıran şeylerdir.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Ancak takvamız ve ibadetlerimiz.
4: Allah'a takvamız ulaşır, niyetlerimiz ulaşır, ihlaslı yaptığımız amellerimiz ulaşır. Riyakar olmadan, hani şöyle düşünelim kardeşim. Hani bir sürahi soğuk suyu düşünün, içine bir damla laham suyu damlattığınız zaman onu içemezsiniz değil mi?
1: Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Canım etmez miyim?
3: Hayır ben öyle değil. Allah'a sadece cennetini alabilmek için, cennetine girebilmek için dua ediyorum.
4: Hep böyle dua ediyorum. Rabbim bana da birilerinin kurtuluşunu nasip eyle, vesile olmayı nasip eyle diyorum. Bir insanın kurtuluşuna vesile olmak, dünya ve dünya içinde güneşin aydınlattığı her şeyden daha değerlidir diyor.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda ben sadece Allah'ın cennetine girebilmek için dua ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmek mümkün müdür? Hayır. Ankebut suresinin 5. ayet kelimesi men kâne yercu lika Allah fe necâre lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama 178'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve onların gideceği yer cehennemdir kazançları sebebiyle. Kişi inanç şartlarının sahibi olabilir. Ama Allah-u Teala daima kalbe bakıyor. O kişinin kalbi talebi Allah'a ulaşmak değilse, ruhun dünya hayatında Allah'a

0: çalışması değilse, yani kişinin hedefi Allah değilse, o kişi ibadetlerle hiçbir kazancın sahibi olamaz. Çünkü İslam'da vasıta emirler var, hedef emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dinlemek, Allah'ın taati müşriye tabi olmak ve ruhun Allah'a ulaşması teslimi geliyor. Dinimizin adı İslam, İslam'a Allah'a teslim olmak. Öyle olunca ilk hedefimiz ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. İşte bunu Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla o zaman tecelli eder. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey amen olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir, günahlarınızı örter. Kimdir takva sahibi? Rum 31'de münibine ileyhi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtul. Bu ayetler muhacesinde önemli olan kişinin niyetidir. O niyeti gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapması lazımdır. Kim cennete ulaşmayı dilerse onlar mutlaka cennete girerler. Nasıl girerler? Nasıl cennete girmeyi diyorsan aynı standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o cennet emeline mutlaka sahip olur. İslam'da niyet amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek, gerisini eğer Allah'a tevekkül edersen Allah gerçekleştirir. Çünkü söz vermiş. Hem Şura 13'te hem de Ra'd 27'de. Ra'd 27'de Allah'ın en Allah'a yudili men yaşav var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Derette bırakır ve yeti eymenin hak ve yönelen kişiyle kendisine ulaştırır. Şura 13'te de aynı şekilde Allah'a yaşta bir eymen yaşav ve yeti eymenin hak. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Öyleyse innemel amel niyet amelden üstündür. İnnemel amalü bin niyeti, ameller niyete tabi. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Mürşide tabiyet öyle. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat, yani bunlar hepsi birer niyet. Allah razı olsun. Yapılan bütün vasıtalar, bütün ameller ilk etapta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı diledi, bundan sonraki yaptığı her amel mürşidine ulaşmak için. Mürşidine ulaşmazsa yine aynı şekilde boşa gider. Mürşidine tabi olan kişinin bundan sonra yaptığı her amel ruhunu Allah'a teslim etmek için. Kısacası niyetler, ameller niyete tabi. Evvela niyet, daha sonra amel. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa ulaşacak müminlerin Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olarak sırat-ı müstakime ulaşan kişiler olduğunu görüyoruz. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Lambayı gözüme değil de önüme tutan kişi olarak ifade ediyor. Yani beni Allah'a ulaştıracak kişidir. Mürşidin kurtulup kurtulmadığını biz bilemiyoruz. Onun için hani bazı sapıtmış tarikatlar vardır. Mürşidim kurtaracak. Mürşidim sırat köprüsünde bekliyor. Orasını Allah bilir. Kurtulup kurtulmadığını Allah bilir. Onun için bir alim beni Kur'an'la tanıştırmalı. tefekkürle tanıştırmalı, kainat kitabıyla tanıştırmalı ve Kur'an'ın manasını bana anlatmalı en doğru şekilde. Bunda eğer bunları anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım.
3: Katılmıyorum öyle şeylere ben. Ben bir mürşidim var, Peygamber Efendimiz, onun yolunda gidiyorum.
4: Mürşit, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğine uymak ve yolunu takip etmek.
2: Ben de bugün evimden bir davetçi olarak çıktım. Namazımı kıldıktan sonra bir davetçi olarak yollarda La ilahe illallah nedir diye insanlara soru yöneltmeyi düşünüyordum. Bunu devamlı yapıyorum. İnsanları uyandırmaya gayret ediyorum. Çünkü toplumun öğretmene doydu. Doktora doydu, mühendise doydu. Ama bu toplumun davetçiye ihtiyacı var kardeşim.
0: Bir misafirimiz, bir alim bize Kur'an dilini tanıtmalı, Kur'an manasını anlatmalı. Anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım dedi. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını herkes yapabilir mi? Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz, kime tabi olacağımızı, kimin bize Kur'an-ı Kerim'i anlatacağını 7 hadiste bildiriyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Öyleyse görüyoruz ki bir imam var, halife var. İkinci hadis, benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Üçüncü hadis, size ruh verenler gelecek. Arayın bulun, kim zaman imamına arif olmazsa cahilesinden dönüyor. Onunla birlikte bir başka hadis, sahabem gökteki izler gibi de hangisine tabi olsun hidayet edersiniz. Benim sünnetim ve benden sonra gelen Raşid halifelerin yoluna tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar var. Kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Her kim imama, kamil mürşide veya devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. İsyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Hudeybiye'de ağaç altında biat edenlerden hiç kimse ateşe girmeyecektir. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiğime sözüne dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Bütün bu ayetler bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mutlaka zamanın imamına arif olmamızı, imama itaat etmemizi, imama tabi olmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Sûret 44'te Allah Teala Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Al-İmran 7'de ise ayetleri mühkem müteşabihatler açıklama yetkisi sadece ul elbaba verilmiştir. Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ul elbaba sorun. O zaman anlıyoruz ki bize Kur'an-ı Kerim'i açıklaması herkes yapabilir mi? Hayır. Hikmet sahibi alimler yapabilir. Hikmet sahibi alim. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamaya denir. O ruhu da açıklamaya dünya üzerinde hiç kimse yetkili değildir. Ruhun açıklaması Allah'a aittir. Ve kim Allah'tan o ilmi alabiliyorsa onlar kendileri açıklama yetkisine sahip olmuşlardır. Allah Teala tarafından o yetki verilmiştir. Sadece Allah'ın söylediğini söyleyebilirler. Kendilerine hiçbir şey ilave etme yetkisinin sahibi değiller. Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. O da devrin imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ederinizi öpüyorum inşallah. Hocam benim sualim, Peygamber Efendimiz niçin birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız buyurmuşlardır. Çok kıymetli açıklamalarınızı bekliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu inşallah.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mümin olmak, sevmeye başlamanın kesin işaretini taşıyor. Çünkü orada açık bir şekilde irşat makamından nefretin yok edildiği, onu sevmeye başlamamızın bir dizaynı görülüyor. İrşat makamına karşı olan sevgi artarken, irşat makamından ayrılan nurların ışığında insanların birbirini sevmeye başlaması ve bu sevginin giderek artması söz konusudur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. İşte iman etmek Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cennete girmesi söz konusu değil. Kalpten tabii. Ama bu kalpten dileme, o kişi kalpten dilediği an, onun da başkasının dilemesine vesile olması lazım. O zaman Allah-u Teala kalpleri sevgide birleştirendir. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine mürşit sevgisini Allah yerleştiriyor. O mürşidin nimetiyle de o kişi başkasının hidayetine vesile oluyorsa o zaman onlar birbirini seviyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatma'ya beni seviyor musun? Seviyorum babacığım, benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyorum, o zaman ben Ayşe'yi seviyorum, siz de sevin. Bu kanunu biz Allah'a uyarlarsak, Allah buyuruyor ki beni seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Ki Allah-u Teala müşrikleri sever. O zaman ben falan müşrikleri seviyorum, siz de sevin. İşte kimdir o mürşidi seven? Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ı seven, Allah'ın da kalbine mürşid sevgisi koyduğu kişi. O zaman onlar da birbirini sevmeye başlarlar. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıkları zaman mümin oluyorlar. Ama birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman kalplerine iman yazılıyor, mümin oluyorlar. Ve birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Kalplerindeki nur arttıkça bu sevgi çok daha üst boyuta cereyan ediyor. Amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Mürşide tabiyetle insanlar birbirini sevmeye başlıyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmanın bir göstergesi de nefs tezkiyesi yapmaktır. Nefsi tezkiye eden yegane amel ise Allah'ı zikretmektir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmanın önemi tamamen bir duadır, Allah'a yaklaşmaktır.
2: Seni boş şeylerden, boş konuşmalardan, gıybetten, zandan, o tip kötü ahlaktan koruyor kardeşim. Zikir kalpten dünyalık şeylerin çıkmasına sebep oluyor ve zikir zikir girdikçe kalp temizlenmeye başlıyor.
3: Kalbini, ruhunu temizliyor, aydınlığa ulaşıyor. Huzur duyuyorum yani zikir yapınca. Zikir demek tesbih çekmek, zikir yani sohbetlere katılmak, zikir dinlemez. O tür şeyler, ben mutlu oluyorum onları yapınca.
1: Allah Teala zikir yaptıkça mutluluğumuzun da artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapmak bir insana başına ne gelirse gelsin devamlı mutlu olur mu?
4: Hayır, ama musibetleri daha çabuk halleder. Musibetlerden daha çabuk kurtulur.
3: Vallahi ben 30 yaşında eşimi kaybettim. O zaman başladım doğru yola. Yani kendimi öyle avuttum. Çok şükür Kur'an'ımı da ezber biliyorum. Kur'an'a da başladım, öğrendim.
2: Tabii ki Allah'a dayanır ve Allah'a güvenir. Bizim tek eksiğimiz bu zaten kardeşim. Allah'a dayanamamak. Biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Biz Allah'ı tam tanımış olsaydık tam tevekkül ederdik. Her şeyin ondan geldiğine inanırdık ve hayatımızı ona göre idame ederdik.
0: Misafirimiz, biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Allah'ı tam tanımış olsaydık tam tevekkül ederdik. Allah'ı tanımanın yolu nedir? Evvela Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Bu Allah'la ilişkilerin belli seviyelerini ifade ediyor. Allah'ı tanımak istiyorsanız o zaman yalnız tasavvuftur. Tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde de mutluluğu ve daha üst seviye mutlulukları yaşamaya başlar. Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daimi zikre doğru uyarlaştıkça kişinin Allah'a olan tevekkülü artacaktır. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, saygıyla, hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olsa bir sualim olacaktı. Ali İmran suresi 139. ayetinde geçen "Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz" sözünü nasıl idrak etmeliyiz? Kıymetli açıklamanızı bekliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ali İmran 139'da "Ya eyyühellezine amenu la tahinu la tahsenu entum alevne in kuntum mu'minun." Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Yani galip olan sizsiniz. Bu ayette Tövbe suresinin 51. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var. Tövbe 51'de Allah-u Teala "Müminler Allah'a tevekkül etsinler" buyuruyor. Ali İmran 139'da da "Eğer müminseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz." Yani Allah Teala üstün gelecek olanlar hakkında diyor ki, "Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Kim bize tevekkül ederse, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Kim bize tevekkül ederse onlar galip geleceklerdir. Müminlerden her kim Allah'a tevekkül ederse, Allah'ı kendisine vekil kılarsa o zaman kişinin üstün gelmesi söz konusu." Allah Teala Allah'a tevekkül edenlerin üstün geleceğini ifade ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz, "Bizlere yolumuzdan vazgeçmemek, sabırlı ve kararlı olarak zikrimizi arttırma konusunu açıklayabilir misiniz?" Sevgili kardeşlerim, yoldan vazgeçmek aslında insanın kendisinden vazgeçmesi, devamlı huzursuz, mutsuz, ölüm sonrası hayata da cehennem hayatını yaşaması söz konusu. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın yoluna adım atarsa, o zaman o kişinin yapması gereken şey Allah yolunda sabit kadem olmak. Mürşidine tabi ise, 12 tane insanla mürşide tabi olan kişi, 7 nimette desteklenerek Allah'a giden yolda hedefleri bir bir gerçekleştirmek suretiyle en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek en güzele ulaşır inşallah. Bursa'dan bir kardeşim, "Muhterem hocam, sohbetleri elimden geldiğince dinlemeye başladım ve mürşit bulmayı Çok istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Zikir ödevi almak istiyorum. Bu konuda ne yapmam gerekir açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah'a giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Bu cennetin de anahtarıdır, Kur'an'ın da anahtarıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah-u Teala 7 Furkan 12 tane insanla mutlaka birinci cennet sahibi kılar. 7 Furkan ve birinci kat cennet. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor, onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennet. Daha sonra ruhunu Allah'a teslim eden kişiye de üçüncü kat cennet mükafat olarak veriyor. Üçüncü kat cennet kalbin zikirle temizlenmesiyle gerçekleşir. İkinci kat cennet 12 tane insanla mürşide tabiyetle gerçekleşir. Vesaire. Antalya'da bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. 111'de geçen kıssaların Ulul Elbab için ibret olmasının muhtevasını açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Yusuf 111 şöyle buyuruluyor. Ulul Elbab 5 duyunun ötesinde hissedebilen, yani kalp gözü, kalp kulağı açık, daimi zikre ulaşmış, nefsin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Onlar fiziğin ötesinin sahipleridir. Fiziğin ötesi onlara açıktır. Ne var ki Ulul Elbab makamının başlangıç kademesinde verebilecekleri, bilebilecekleri sadece zemin katın sırlarıdır. Allah Teala Ulul Elbab için ibret vardır buyurmaktadır. Çünkü onlar bilirler. Hatta Allah Teala onlara olayları nasıl cereyan ettiğini de gösterir. Geçmiş zamandan bir perde açar ve olaylar nasıl tahakkuk ettiyse onları gösterir. Kur'an'da geçen kıssalar uydurulan sözler değildir. Lakin onların kitap sahiplerinin ellerindekini tasdik eder. Hem Tevrat'ı hem İncil'i hem tasdik eder. Söz konusu olan hem Kur'an-ı Kerim hem de Kur'an-ı Kerim'de kıssalardır. Hem kıssalar itibariyle hem de Kur'an'ın bütününün içerisinde Tevrat ve İncil tasdik edilmektedir. Allah-u Teala ve her şeyi tafsiratıyla açıklar mümin. Kavim için Kur'an bir hidayet ve rahmettir. Allah-u Teala Kur'an, Tevrat ve İncil'i bir hidayettir, bir rahmettir buyurmaktadır. İkinci sual. Mümin 7'de geçen Allah'ın ilmi ve rahmetin her şeyi kuşatması muhtevasını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zatıyla Allah-u Teala yoklukta. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. Şimdi اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ, arşı tutan melekler ve devrin imamı, Allah'a hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler ve amin olanı için mağfiret dilerler. Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Zatıyla Allah-u Teala arşta yoklukta ama ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ insanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُوا مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ, nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَّهْنُ عَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِدِ, ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarımızdan Allah'ın bize daha yakın olması ilim ve rahmetiyledir. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam, yanımızda çalışan kimselere kazandıklarımızdan verdiğimiz maaş da infak olarak değerlendirilir mi? Bu konuda ne buyursunuz? Onlar ücretli çalışanlardır. Halbuki Allah yolundaki infak karşılıksız karşı tarafa vermeyi gerektiriyor. Bizimle Allah arasında rızık olmasına karşılık bizimle diğer insanlar arasında infak ama bila bedel, bedelsiz olarak verilmesidir. Halbuki kişi zamanını kullanmak suretiyle çalışarak maaş alıyor, karşında bir ücret alıyor. İstanbul'da nitekim zekat alımında Hazreti İsa döneminde zekat toplayıcılarına giderken biz zaten vergimizi Sezar'a veriyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki o Sezar'ın hakkı, bu da Allah'ın hakkı. Öyleyse Allah'ın hakkında Allah'a karşılıksız verendir. Ama Sezar için çalışanlar onlar bağışlarını alanlardı. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, zikirde önemli olan sayı mıdır yoksa zikre ayrılan zaman mıdır, açıklayabilirsiniz? Sayı da önemli. Özellikle tasavvufa giren kişiler için bir önemli. Ama asıl olan hedef daimi zikre ulaşmak. Allah razı olsun, daimi zikir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
0: Fatiha ma's salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, izlediğim bir videoda cemaatten bir hocanın elini öpmek isterken "Hoca, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyiniz" diyerek cevap verdi. Elini öptürmedi. İslam'da mürşidin elini öpmek bidat midir? Açıklar mısınız? Mürşidin elini öpmek farzdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi ve Mümtehine Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıklıyor bu konuyu. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için, ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Tabi burada ayet-i kerimedeki muhatap Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de Allah'ın tasarrufunda, Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle daimi tecelliyle Allah Resulü'nün eline de tecelli ediyor. Ve o el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul buyuruyor. Mümtehine Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki, "Ey Nebi, mümin kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf iş konusunda sana asi olmamak üzere sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile." Öyleyse biat olayı gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'in iki ayet-i kerimenin muhtevasını teşkil ediyor. Biat el üzerinde eldir. Tabi olduğumuz mürşidin eli üstte, biat eden kişinin eli de altta olmak üzere bu olay gerçekleşiyor. Allah'ın ceryanının mürşitten tabi olana geçebilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Yetmez, bu olayın yaşanmış haliyle Nebiler Sultanı Peygamber ve sahabe hac farizasını yerine getirmek üzere gidiyorlar ama müşrik ve kafirler bırakmıyorlar. O zaman Fetih Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Fetih 18'de "Laqad radallahu anil mu'mine iz yub'inuke tahta şecereti." Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Öyleyse o günün yaşayan sahabeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hac farizasını yerine getirmek üzere gittikleri zaman mümin ve kafirler, kafir ve müşrikler bırakmıyorlar. Allah Resulü de diyor ki o ağacın altında sana biat ettikleri zaman Allah Resulü diyor ki benimle sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğinize biat ediyor musunuz o şartlar altında? Bütün sahabe bu ağacın altında Allah Resulüne biat ediyor. Ama daha evvelki görüşmelerin, istişarelerin olabilmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Osman'ı müşrik ve kafirlere elçi olarak gönderiyor. Ama o sırada Hazreti Osman'ı elçi olarak gitmesi hasebiyle onu tutuyorlar, bırakmıyorlar. O zaman bu biat olayında Allah Resulü sağ elini sol elin üzerine koymak suretiyle, bu da Hazreti Osman'ın biatıdır diyerek üç kere elini öpüyor. Öyleyse Resulullah'ın tatbikatından kesinlikle elin öpüldüğünü görüyoruz. Hazreti Osman'ın biatı noktasında Kur'an-ı Kerim'deki iki ayet-i kerimede de biatın el üzerine el olduğunu görüyoruz. Yetmez, Allah Teala bu kadar hakikati bildirmesine rağmen bir kişi çıkıyor hiçbir şeye dayanmadan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyiniz. İşte sahabe Resulullah'ın önünde eğilmiş, biat etmiş. Bu ayet-i kerimelere bu hocanın ne dediğine biz öğrenmek istiyoruz. Baksın bakalım bu ayetler neyi ifade ediyor. Dolayısıyla biz ayetlere dayanarak konuşuyoruz. Biat olayı Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir, gerçeğidir. Ve bütün kardeşlerimiz de mürşitlerine tabi oldukları zaman, mürşide tabiyet vardır, vesileye tabiyet. Ama devrin imamı söz konusu olduğu zaman, devrin imamına ayetlerde bildirildiği gibi biat olayı vardır. Allah razı olsun. İkinci sual Fransa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Birinci suali, Furkan suresinin 74. ayetini açıklar mısınız? Bu ayetteki duayı hangi durumda yapmalıyız? Furkan suresinin 74. ayet-i kerimesindeki Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman şöyle diyor Muhterem Efendimiz. Takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci safa takvanın sahibisiniz. Mürşide ulaşıp tabi olduğunuzda ikinci takvanın sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü takvanın sahibi. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde dördüncü takvanın. Nefs tesliminde beşinci takvanın. İrşad olunca altıncı takvanın. İradenizi Allah'a teslim ettiğinizde ise irşada memur ve mezun kılınınca da yedinci takvanın sahibi olursunuz. İrşad makamında olanlar yedinci takvanın sahipleridir. İrademizi de teslim alıp bizi irade bağlanmasına götürüyor ve bir hakkın takvanın da sahibi oluyoruz. Bizi de Allah-u Teala irşad makamının sahibi kılıyor diyenlerin talepleri budur. Yani buradaki dua, bizi de irşad makamının sahibi kıl diyenlerin talepleridir bu. Yani iradesini Allah'a teslim etmiş, irademizi de teslim alıp bizi de iradeye bağla ve bir hakkın takvanın sahibi olalım. Bizi de irşad makamının sahibi kıl diyenlerin talepleri. وَالَّذ۪ينَ يَقُلُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرْيَةَ قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Bizi takva sahiplerine imam kıl. Yani bizi mürşit kıl. Demiş oluyorlar talepleri. İkinci sual, Rum suresinin 21. ayetini açıklar mısınız? Rum suresinin 21. ayeti kerimenin tefsiri, Muhterem Efendimizin tefsirinde, rahmet kelimesinin muhtevasında merhamet de vardır. Allah, evvel Adem Aleyhisselam'ı ondan da zevcesini yarattı. Ondan doğan çocuklar da erkek ve dişi olmak üzere çiftler halinde doğdular. Sonra onların hepsi ileriki nesilleri vücuda getirdiler. Rum suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Arapçasında şöyle buyuruyor. وَمِنْ آيَاتِ اَخَلَقَكَ لَكُمْ مِنْ اَنْفِسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin mali, onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır. Onunla sükun bulasınız ve sizin aranızda sevgi, rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için deliller vardır, ibret vardır. Üçüncü sual, İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Şahsımıza yapılan davranışlar karşısında kısas, af ve kötülüğe iyilikle mukabele etmemiz gerektiğini Efendimiz'den ve sizden öğrendik. Toplumu ilgilendiren konularda da affetme yetkisine sahip miyiz, yoksa irşad makamına ulaştırmakla mı vazifeliyiz? İrşad makamına ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, şahsımıza yapılan davranışlar karşısında kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabil. Aslında kısas toplumsal bir hakkın icrasını ifade ediyor. Bize düşen affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. Neden bunu söylüyorum? Allah-u Teala Şura suresinin 40. ayet-i kerimesinde 40, 41, 42, 43'te bakın ne buyuruyor. Bir kötülüğün cezası onun misli kadardır, kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık ecri mükafatı Allah'a aittir. Neden öyle diyoruz? Şeytan daima insanlara kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük yapmasını istiyor. Allah da biz insanlara iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyor. Yani Allah-u Teala daima iyilik yapmamızdan yana. Şeytan da daima kötülük yapmamızdan yana. Dolayısıyla kısas hükmü bir nevi adaletin tesisi için gereklidir. O Allah'a bırakılmıştır ama bir insan bu dünya üzerinde de kısası tatbik edemez mi? Eder ama ancak hakimin huzurunda bu gerçekleşir. Nitekim Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet bir Rum vezirinin bahçesine izni olmadan cami dikiyor ve günlerce ağlayıp sızlıyor. Onu gören insanlar diyorlar ki git kadıya şikayette bulun. Ya diyor bu camiyi yapan sizin padişahınız, nasıl ben şikayette bulunacağım? Olsun diyor, sen yine git şikayette bulun ve şikayet konusu olduğu zaman Fatih Sultan Mehmet'in sanık sandalyesine oturduğunu görüyoruz. Kadı hakim durumunda Rum Bezirgen'de davacı ve gelmiş. Yapılan muhakemede Fatih'in elinin kesilmesine karar verilmiş. Yani ceza kısa hükmü bu şekilde gerekmiş. Çünkü Fatih izni olmadan böyle bir araziyi gasp ettiği için elinin kesilmesine hüküm verilmiş. Ama arkasından da bedel ödenmesi halinde bu hakkın ödenebileceğini ifade etmiş ve bedel ödeyerek Fatih Sultan Mehmet'in esir kesilmesinden kurtulmuş oluyor. Dolayısıyla adaletin gerçekleşmesinde de daima bir hakim söz konusu. Kişi kendi kendine sen bana şöyle yaptın, ben bana böyle yaptım olayıyla olmuyor. Allah-u Teala'nın kanunları geçerli. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman iki kişi söz konusuysa, olay iki kişi arasında cereyan ediyorsa ve taraflardan bir tanesi zulmeden, diğeri de mazlum konumdaysa ne yapabilir mazlum? Affedebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadisinde mazluma da yardım edin, zalime de yardım edin. Ama mazluma yardımı nasıl anlayacağız ya Resulullah deyince sabretmek. Mazluma sabır. O zaman sabreden kişi kimdir? Sabreden kişi karşı tarafı affedebilen kişidir. Affetmeyi gerçekleştiriyor o. Ama arkasından ne yapmamız lazım? Ne diyordu Allah-u Teala? Kötülüğe karşı da iyilikle mukabele etmemiz lazım. Allah-u Teala kötülüğe karşı iyilik yapmamızı, iyiliğe karşı iyilik yapmamızı. O zaman kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyorsa ayetlerin gereği olarak bu sefer ona iyilikte bulunmamız gerekir. İkili ilişkilerde af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ama toplumsal olaylarda ise kısasın hakimin veya kadının huzurunda olayın sonuçlanmasını Allah-u Teala istiyor. Toplumu ilgilendiren konularda da af yetkisine sahip miyiz? Yok. Af yetkisine sahip değiliz. Konuyu irşat makamına ulaştırmamız lazım. İhtilaflı o zaten ister irşat makamı, ister kadı, ister ne olursa olsun. Çünkü irşat makamı da görevlerden bir tanesi de adaleti gerçekleştirmek. Nitekim Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Evvela ruhumuz emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve iradenin teslimiyle Allah kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Ve irşada memur ve mezun kılınanlar bakın ne diyorlar. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ Allah onları emanetlerin tesliminden sonra irşad makamında tayin ettiği zaman onların vazifesi ne? اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında ihtilaf söz konusu olduğu zaman onlar arasında adaleti gerçekleştirmek. Yani insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. İşte burada o zaman toplumsal bir olay söz konusuysa adaletin gerçekleşmesi meyanında mutlak surette konunun müşhide ulaştırılmasını Allah-u Teala emrediyor. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, rabıta kurarken Efendimiz'e sohbet etmek istiyorum fakat çok geride olduğum için cevap alamıyorum. Bu durumda teheccüd namazında Allah'tan ilmi ledünü rabıta için istersen bu konuda faydasını görebilir miyim? İste tabii, niye olmasın? Allah her şeye kadirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim şifadır sözünü nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'in bize şifa olması için ne yapmalıyız? Açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Kardeşimiz şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim şifadır. Sözünü nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'in bize şifa olması için ne yapmalıyız, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen şifa ayetlerine baktığımız zaman bir nefsin hastalıklarıyla Kur'an-ı Kerim şifa, bir de fizik beden hastalıklarıyla Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu görüyoruz. Evvela Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Ya eyyühen nasu, kad cevkum ma'uzetin min rabbikum ve şifa'an lima fisuduri, huden ve rahmeten lil müminin. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzde olan nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ve slaytımızda da görüldüğü gibi şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Yani bir nevi bu afetler var ama aktif hale getiren iblis. İblis de %100 bu afetlere tesir etmek suretiyle kendisine düşeni yapıyor. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Diyor ki ey insanlar, hepiniz hastasınız. Alemlerin Rabbi olan Allah da tabibiniz. Hastanın faydası tabibin verdiği reçeteyi tatbikindedir. O zaman alemlerin Rabbi olan bizim için doktorsa, tabipse onun verdiği her ayet bizim için bir şifadır. Neyin şifası? Nefsimizdeki hastalıkların şifası. Nitekim Tövbe suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlarla savaşın diyor. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır, onları alçaltır ve onlara karşı size yardım eder. Müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Bakın, demek ki Allah-u Teala Allah yolunda savaşmayı emrediyor ve ayetin sonu müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Siz Allah için bu mücadeleyi yaparsanız Allah da size yardım eder. Ne yapar? Rahmet ve fazl-ı rahmet ve selavatla Allah'ın katından fazlıları kalbinize göndermek suretiyle nefsinizin manevi kalbindeki hastalıkların azalmasını sağlıyor. Hastalıkların azalması gelen kalbe nur faziletlerin dolmasıyla kalbimize şifa veriyor Allah-u Teala. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, Kur'an'dan indirilen şeyler ayetlerdir. Müminler için şifadır ve rahmettir. Ama zalimlerin sadece hüsranını arttırır. Evet, gerçekten zalimler her gün biraz daha zulümleri artıyor, kayıpları artıyor. Fusilat 44. De ki o amenü olanlar için hidayet ve şifadır. O dediğine Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen için hidayet ve şifadır. Evvela hidayettir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın garantisi tahtında, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi hidayete erer ve Allah'ın dostu olur. Ama nefsin hastalıkları, henüz 19 tane afet var. Ama aynı zamanda şifa olabilmesi için ne lazım? Daimi zikre ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki 19 hastalık yerine 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık o kişi şifaya kavuşmuştur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onların, mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mümin olmayanlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için kulaklarında vakra ve gözlerinde körlüktür. Nahl 69'da ise Allah Teala fizik beden hastalıklarına geçiyor. Fizik beden hastalığı için Allah Teala onun karnından, arının kanından bal çıkarır. Onda insanlar için şifa vardır. Allah Teala Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde "Ve vahha rabbuke ilennahli." Rabbim bal arısına vahyettiği zaman "Çık, her çiçeğin üzerine kon, insanlar için şifa olan balı üret." İşte bu üretilen şifa olan bal insanlar için bir şifa, ama fizik beden hastalıkları için. Enbiya suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah Teala 84'te Yunus Eyüp aleyhisselam için buyuruyor. Hazreti Eyüp Rabbine şöyle demişti: "Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti. Hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en rahmet edenisin." Enbiya 84. "Böylece zarar veren şeyi biz giderdik, hastalığı iyileştirdik." Yani Yunus aleyhisselam bana hastalık isabet etti. Talepte bulunuyor. Allah Teala da o zararı gideriyor. İbrahim aleyhisselam için Allah Teala Şuara 80'de "Hastalandığım zaman bana şifa veren odur." O sebeple diyoruz ki doktorlar tedavi edicidir ama şifayı veren daima Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'in bize şifa olması için ne yapmalıyız? Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Neden? Fusilat 44'te amini olanlar için şifa, hidayet ve şifadır. Ama amenü olmayanlar için Kur'an-ı Kerim sağırlıktır ve körlüktür. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Nüterem Hocam, bazen çevremizde Allah'a ulaşmayı dilememesine rağmen çok güzel, hasretli, rahmetli insanlar ile karşılaşıyoruz. Rabbimizin Ahzab 72'de bahsettiği cahil ve zalimler kimlerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında kim olursa olsun herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların afetleri, dağılımları farklı ve sosyal ilişkileri de farklı. Dolayısıyla sosyal insanlar arası ilişkilerde güzel davranması o kişinin afetlerden beri olmasını ifade etmiyor. Böylesi bir kişi de diyelim ki kardeşimiz, hasretli, merhametli insanlarla karşılaşıyoruz. O insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde onların amellerin hepsi boşa gidiyor ve gideceği yer cehennem. Dolayısıyla hangi şartlar altında olursa olsun burada eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, sonsuz hayatı cehennemde geçirecekse onun bu yaptıklarından kendisine faydası yok ve hüsranda kalıyor. Az olan Allah'ın reçetesini hayatımıza tatbik etmek. Kimdir Rabbimizin Ahzab 72'de bahsettiği cahil ve zalimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Evet, başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hem cahildir hem de zalimdir. İşte 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de zulümdedirler. Ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, sardis ve fısktadır. Şeytanın kuru dostundur, fırkalara ayrılmış vazi zalimdir, cahildir. Bakın iki tane özellik herkes ama. Ama cehalet ve zulümden bir insanın kendisini kurtarabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte onu kendisi cahildir, bilmiyor. Ama Allah Teala bu cahil ve zalim olan kişiye onu o halde serbest bırakmıyor, katından hidayetçiler gönderiyor. Hem Taha 123 hem de Bakara 38'de Kâleh bi tecemi'an ba'dikum li ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte gelen hidayetçiler o cahil olan kişiyi cehaletten kurtulmak üzere ilim veriyor. O kendilerine ilim verilenler. İlmi veren kimdir? İlmi veren Allah'ın katından hidayetle vazifeli olan hidayetçidir. Bu ilmi kime veriyor? O cahile veriyor. İşte o cahil hidayetçinin getirdiği ilmi alabilirse ki Hazreti Ali mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız o zaman malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ki ta Allah'ın katından gelen ilim istiyorsanız o ilim sizi korur. Dolayısıyla kişinin iradesiyle paralel eğer Allah'tan gelen ilmi alırsa Kur'an-ı Kerim'deki muhteva ile

Kendisine mani oluyorlar. Bunlar uzak delalette. Kendileri davranış biçimleri sebebiyle uzak delalette kalıyor. Ama geri kalan insanları %90'dan fazlası seçiliyor. O %90'dan fazla seçilenler de o insanlar da olaylarla imtihan oluyorlar. Ama bu olaylarla imtihan olan insanlar ölüme kadar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Halbuki Allah-u Teala Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiklerimizi görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Seçilmişler. Seçilmişler ama hem tövbe etmiyorlar hem de zikre başlamıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte o zaman Allah onları delalette bırakıyor. Çünkü kendileri iradeleriyle istemiyorlar. Geri kalan %10'dan azı istiyor ve Allah-u Teala da onları hidayete erdiriyor. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Bakara 223'te geçen kadınlarını sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın kısmını kullanarak kadın fuhuş kölesidir diye mana çıkartıp fitne yayıp insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıyorlar. Talak 4 ayetinde İslam 9 yaşındaki evliliği emrediyor. Manası çıkartıyorlar. Al-İmran 14'te ise İslam kadını süs eşyası olarak görüyor diyorlar. Bu konuları açıklamada yetersiz oluyoruz. Şu an bu ayetler üzerinden ülkede dinsizliği körüklüyorlar. Bu ayetleri nasıl açıklamalıyız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir bütündür. Bütününden hareket etmek lazım. Yıllar yılı insanlar büyük teranelerle İslam'da kadın dövülür vesaire. Ama bu konudaki Kur'an'ın bütün emirlerine baktığımız zaman hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Allah-u Teala hiçbir zaman insanın dövülmesinden yana değildir. Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Nisa 34'te ne diyor? İşte burada bu salih amel nefsesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaddede kocanın yokluğunda hem kendilerini hem de kocanın mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz. Yani bu kişi, eşi ona isyan ediyor. Emrine hiç yerine getirmiyor. Nasihat ediniz. Sonra yataklarında yalnız bırakınız. Bu da başka bir o isyankarlıktan onu kurtarmak için. Hala itaat etmezlerse onları vurunuz diyor. Fakat bu ayetle Sad suresinin 44. ayet kelimesini birlikte zikredersek Eyüp aleyhisselam çarşıya gelen eşi vaktinde gelmediği için dönersen sana 100 tane değnek vuracağım diyor. Ama bakın şimdi ne diyor Allah-u Teala? Ey Eyüp, eline bir demet sap al, onunla vur. Yani 100 değnek dedi Eyüp aleyhisselam, yemin ediyor. Ben sen gelirsen sana 100 değnek vuracağım diyor. Ama Allah-u Teala emri bu noktadaki hükmü yerine getirmesi babında dövülmenin olmaması babında şu açıklamayı getiriyor. 100 tane buğday sapı al. Yan yana getir ve yeminini bozma. Sadece yeminini yemin ettiği için yeminini bozma. Yerine getir dediği için bir kere o 100 tane buğday sapıyla ona vur ve böylece sen yeminini yerine getirmiş oluyorsun. Bu iki ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman 100 tane buğday sapıyla bir kere eşine dokunduğu zaman bu vurma alayı mıdır? Hayır, değil. Allah bu hükmü niye getiriyor? Aslında dövülmesinden yana değil Allah-u Teala. Asla. Ama kişinin nefsi bunu istiyor ve nefsinin de bu şekilde terbiye olması babında Allah-u Teala bu hükmü getiriyor. Yani yıllar yeli insanlar hep bunu söylediler. Halbuki değil. Şimdi gelelim asli ayet-i kerimeye. Bakara 223'te geçen kadınların sizin için bir tarladır. Çocukların sahibi olmak için şu anda bütün evlenen çiftler öyle değil mi? Normal olarak yıllar yılı insanlar mesela ne diyelim özellikle erkekler
erkek çocuk sahibi olmadıkları için.

0: kadınlarını belki birçok şeylerde üzdüler vesaire. Ama aslında cinsiyet belirlenmesinde kadın şey değil. Cinsiyet belirlenmesinde erkek önemli. Çünkü erkek X ve Y kromozomlarını taşıyor. Kadında sadece X kromozomu var. O zaman cinsiyetin belirlenmesinde aktif olan unsur erkektir. Ve gerçekten erkek için hanım bir tohum vazifesini. Niye? Çocuklarını yetiştiriyor. Dolayısıyla o açıdan bakıldığı zaman evet bu benzetme yapılabilir. O halde nasıl dilerseniz öyle yaklaşın kendi eşine. Kısmını kullanarak kadın fuhuş kölesidir diye mana çıkartıp böyle bir şey ayet-i kerimede söylenmiyor. Ama fitne çıkartanlar hep olacak sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısım ayetleri müteşabihtir. Ve kalplerinde zey olanlar. Öyleyse her devirde kalbinde zey olan insanlar olacak. Bu ayetleri fitne sebebi kılacaklardır. Onlar hesaplarını Allah'a vereceklerdir. Ama bize düşen bizim bu ayetlerin manasını devrin imamından öğrenip o şekilde yaşamamız ve insanlara o şekilde açıklamamız. Kur'an-ı Kerim'den insanları uzaklaştırıyorlar. Tamam. O Kur'an-ı Kerim'den insanları uzaklaştıran kişileri gördüğümüz zaman bizim için bir sebep. Onları nasıl uzaklaştırıyorsa biz de insanlara o şekilde yaklaştırmalıyız. Yani onlara da yardımcı olmalıyız. Bizim şikayet etme hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Yani biz evvela kendimiz elimizi fitneden çektirmeliyiz. Bu da nefs sezgisi ve tasfiyesiyle olur. İki, fitne içerisinde olan insanlara da yardım etmeliyiz. Onların da huzur ve mutluluğu için yaşamalıyız. Biz kimseye düşman değiliz. Ama fırsat bilip, bak o hatayı yaptı şimdi bana fırsat düştü deyip ona hücum etmek niyetinde olmamalıyız. Bize düşman olanları da bizim dostumuzdur, yardım etmemiz gereken insanlardır. Dolayısıyla hedefimiz evvela kendimizin zulme karışmaması ama zalim olan bir kişi varsa ona da yardım ederek onun da elinin zulümden temizlenmesi, kirli bir el varsa o eli, kirli eli de temizlemek hedefimiz olması lazım. İnşallah. Ve nasıl onlar fitneyi yayıyorlarsa biz de bu fitnenin temizlenmesi, yok olması istikametinde çaba göstermeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Efendimiz bir sözünde Allah beni sevsin, ben de onu seveyim diye bir düşüncenin sahibiyseniz yazık ediyorsunuz kendinize. Önce siz Allah'ı seveceksiniz. Allah'ın sizi, sizin onu sevdiğinizin kaç bin katı sevdiğinizi o zaman anlayacaksınız buyuruyor. Bu sözü açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Yani ne istiyorsak bizim dışımızdakiler hep bir sebep. Mesela biz Allah'ın bizi çok sevmesini istiyorsak o zaman biz Allah'ı çok severiz. Yani biz ekersek onu biçeceğiz. Tarlayı ekmeyen hasada gidemez, hasadı biçemez. Yani siz ekmeden biçebilirsiniz ama bir başkası tarlayı ekmiştir, siz gidip biçebilirsiniz. Ama siz ekmeden kendiniz karşını alamazsınız. Evvela ilk adımı bizden Allah istiyor. Biz seversek seviliriz. Şikayet eden bizsek nedir etrafımızdaki eşimizden dolayı eşimiz bizi sevmiyor. O güzel de hemen bir adım evvelinden biz acaba onu sevebiliyor muyuz? Ona sevgimizi ispat edebiliyor muyuz? İşte biz bunu yapabiliyorsak Allah-u Teala'nın da bir değil iki de üçten mutlak surette karşılığını bize vermesi lazım. Yani ne ekersek onu biçiyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sevgiyi ekmeliyiz ki sevgiyi biçebilelim. Allah'ın izniyle. Ekmeden biçemeyiz. Ama başkasının ektiğini biçebiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmetle, sevgiyle, mübarek gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, eğer uygun gelirseniz bir sualimiz olacak inşallah. Bidatin anlamı nedir? Ne yapılırsa dinde bidat olmuş olur. Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Bidatın anlamı nedir? Ne yapılırsa dinde bidat olmuş olur. Açıklar mısınız? Bidat, Kur'an-ı Kerim'de yer almayan, Kur'an-ı Kerim'e muhalif, din tatbikatına giren hürafeler bidattır. Bidat, Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey de bidattır. Ne var? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 73 ayet-i kerimede anlatılıyor. 12 kere ayet-i kerimede bize farz kılıyor. Bu Kur'an'da yer alıyor. Ama günümüze geldiğimiz zaman insanlar ne diyorlar? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. O işte bu bir bidattır. Yani Kur'an'da yer alıyor. 73 ayet-i kerimede açıklanıyor. 12 ayet-i kerimede farz kılıyor. Tüm bu ayetler var olmasına rağmen bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Diyor ki hayır böyle bir şey yok. O zaman bu bir bidattır. Yetmez. Dinde, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan. Kur'an'da yok ama din tatbikatına sokuluyor. Ne diyor mesela? Bütün Resuller peygamberdir. Kur'an'da öyle bir şey yok. Ama insanlar uydurmuş ve bunu din bir hükmü olarak kabul etmişler. Vahiy peygamberlerden sonra sona ermiştir. Böyle bir şey yok. Hürafe insanlara inandırmışlar. Öyleyse ikisi de bidattır. Kur'an'da yer almayan, din tatbikatına sokulan, Kur'an'a muhalif olan her şey bidattır. Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan, Kur'an-ı Kerim'e ters düşen her şey bir bidattır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an Her Amut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tek birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
3: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
4: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
2: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
4: Uzanamam. Hakkım değil.
5: İsterdin ama imkanların yok ki.
6: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
7: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
3: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor.
8: Fatiha maas-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu taraf misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Allah-u Teala rızayı geniş bir yelpaze içinde safhalara, kademelere ayırmış durumda. Allah'a ulaşma dileği başlangıç rızasını oluşturuyor. 13. basamakta mürşide ulaştığımız zaman ön rızanın sahibiyiz. Allah Teala bizden gene razı olmuştur ikinci safha rızayla. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman rıza üçüncü rızadır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber rıza, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman azim rıza olur. Allah'ın en üst rızası Allah'a köle olduğumuz zaman tahakkuk eder. Gerçekten baktığımız zaman 7 sıfayı rızayı görüyoruz. Sırasıyla ifade etmek gerekirse 7 safa hedef emin söz konusu. Amin olmayı, daha doğrusu evet, felahı, takvayı, hidayeti, kul olmayı ve teslim olmayı öncesinde mutlaka Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızası olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir. İşte birinci safa rıza, Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَن۪ينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْدَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وَاِنْ تَشْكُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ Okuduğum ayetin Arapça meali şöyle: eğer küfrederseniz Allah küfrünüzden müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. Ve in teşkürü, ama şükrederseniz Allah sizden razı olur. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَمَّا كَفُورًا Biz sizi sebile ulaştırırız. Nasıl sebile ulaştırırız? Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. O halde birinci safa rıza şükretmeyi gerektiriyor. İkinci safa rıza mücadele 22'ye göre mürşide tabi olmayı, kalbimize imanın yazılmasını gerektiriyor. Üçüncü safa rıza ruhun Allah'a teslimini. Dördüncü safa rıza fizik vücudun Allah'a teslimi. Mücadele 22'de Allah Teala ulaike ketebe fi kulubil imani ve ayyadehum bi ruhin. Allah onların kalplerine iman yazdı ve katından bir ruhla destekledi. Ve 28'de ise ya ayetun nefsul mutmainne turci ila rabbike radiyatan mardiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde de aynı hakikatleri görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ne diyebiliriz? 7 safa rıza söz konusu. İkinci sual, şükredenlerden olmakla Allah'ın rızasını kazanmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَن۪ينَ عَنْكُمْ Küfrederseniz Allah küfrünüzde müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. en teşekkürü şükredenlerden razıdır. Değer Suresi'nin 3. ayet-i kerimesine kişi düşünür ki madem ki Allah şükredenlerden razıdır, o zaman benim şükretmem gerekir. İşte bu birinci safa rızadır. Allah-u Teala kişinin küfürde irsal etmesi halinde ondan razı olmayacağını, eğer insanlar şükrederse o zaman onlardan razı olacağını söylüyor. Kim küfürden kurtulmak için harekete geçmişse 13. basamakta Allah'a müşridini o kişiye göstererek ondan razı olduğunu ifade etmiş olur. Küfürden kurtulduğumuz yerde kalbimize imanın yazıldığı 14. basamak olduğuna göre müşride ulaştığımız anda kişi küfürden kurtulmuş oluyor. Şükrün içine geçmiş oluyor. Zümer 7 ve Deher 3 bunu ifade ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve 17. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yeminlerim ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah-u Teala şükredenlerden olmamızı, İblis size küfürde kalmamızı söylüyor. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları küfürde tutacağım. Başka bir deyimle onların Allah'a ulaşma dileğine mani olacağım. Gerçekten insanların çoğunda bunu iblis başarmış mı? Evet. Çünkü diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insana ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kimi bu konuda inandırmışsa bu şekilde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve böylece dilemediği için de küfürde kalacak. Allah da küfürde kalanlardan razı olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah'ın rızasını kazanmak için insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Allah'ın bizden razı olması artılarımızla eksilerimizle genel bir çerçeve içinde bizi değerlendirip pozitif hanesine kaydetmesi demektir. Sadece Allah-u Teala'nın rızasını değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rızaya dair bir ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kula teşekkür etmeyen, şükretmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Dolayısıyla Allah hakimi o konuda insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Ama fıkıh bahsetmişken şunu da açık olarak ortaya koymak lazım. Bir insan fıkıh konusunda her türlü bilgiyi bilse bile, helal ne kadar dikkat etse, harama ne kadar dikkat etse, evlenme hakkına dikkat etse, hukuka riayet etse ama fıkhın ötesinde Allah'ın farzlarını yerine getirmesin, mesela zikir yapmasın, mesela müşriklere ulaşmasın, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Fıkıh ilmiye tek başına hedefe ulaşmak söz konusu değil. O zaman ne yapmamız lazım? Dini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rızasını kazanmanın birinci ve en önemli faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okudum, Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum.
3: Müslüman olan 5 vakit namaz ne kılması lazım? Dinin diyanetini bilmesi lazım.
4: Dua. Ben dua ettiğim zaman ulaştığımı biliyorum. Duyduğunu biliyorum. Dua, çünkü Allah'la kul arasındaki en büyük bağ duadır.
5: Allah'a ulaşmak deyince aklıma gelen ilk şey Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Allah'a, Allah'ın emirleri huzurunda onun emirlerini yerine getirmek. Yani sırat-ı müstakimi takip etmektir.
6: Allah'a ulaşmak demek Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah yolunda cihat etmek, zikir yerlerine gitmek, zikir meclisinde bulunmak, zikir yapmak.
1: Sizce bunları gerçekleştirdiğimizde Allah'a ulaşabilir miyiz?
6: Evet, tabii. Ulaşabiliriz inşallah.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşıyor?
3: Niyet Allah'a ulaşıyor.
4: Niyetin temiz olduğu zaman her halükarda zaten ulaşabilirsin. Allah-u Teala sana şah damarından daha yakındır zaten.
6: Bizim ibadetimiz Allah'a ulaşacak. Bizim cihadımız Allah'a ulaşacak.
2: İslam dini bu aslında. Hakikatini bu. Kur'an'ı bilen, okuyan, namazını bilen. Bir gün hepimiz öleceğiz. Yani ölüm haktı, Allah haktı. Gerisi her şey boştu, yalandı.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, Kur'an okunduğunda Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum. Dedi. Allah'a ulaşmanın yolu Kur'an okumak, namaz kılmaktan mı geçer? Kur'an okumak, namaz kılmak bu hasta emirlerden iki tanesini ifade ediyor. Ama Allah Teala Allah zatından bize ruh vermiş ve bu ruhu emaneti tekrar geri istiyor. Allah'a ulaşmak Allah'ın emanetini hayattayken sahip olan Allah'a tevdi etmek, teslim etmek de mümkündür. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve illallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'a ulaşır. Yani ruhun Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiyesi de fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulması ise Allah'ın yap dediği emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkün. Hedeflere varmanın tek yolu ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmektir. Ama bunların arasında en önemli faktör zikirdir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, günlük zikriniz giderek artacaktır. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Ankebut Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Utlu mahviye ileyke minel kitabi ve hakimus selate enne selate tenavne al fahşâ vel münker ve zikrullahu ekber. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Namaz kıl, çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Neyse, Kur'an okumak da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an'ın zikir olduğu Hicr 9'da, namazın zikir olduğu Taha 14'te ifade ediliyor. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarıyla Müzemmil 8'de ifade ediliyor. Vazkuru ismi Rabbike fetebbetteliyle tebdile. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve tenbe'in kulubun zikrallah. Ela bi zikrallah tetmeyin el kulub. Yani nefsin yedi kademesinden bir tanesi emmare, ikincisi levame, üçüncüsü müleme, dördüncüsü mutmaine, beşincisi raziye, altıncısı marziye ve yedincisi tezkiye. Şimdi eğer Allah-u Teala Rad 28'de ellezine amenu, onlar ki amin oldular ve tetme'inu kulubun zikrullah, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse nefsin mutmaini kademesi zikirle ise emareyi geçmek de zikirledir. Levami'yi geçmek de zikirledir. Müleme'yi geçmek de zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Ve nefs tezkiyesi kısacası zikirledir. Zikir yok da hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Öyleyse hedef emirlere bakalım. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vasıta ile gerçekleşir. Allah'ın tayin ettiği müşride tabi 13. hedef zikirle ve tabiyetle gerçekleşir. Ruhun Allah'a teslimi tabiyetle, zikirle ve ruhun nefse siyasiyle gerçekleşir. Kısacası 7 tane hedef emir ve 7 tane vasıta emir. Ama bu vasıta emirlerden en önemlisi zikirdir. Allah'a ulaşmayı dileği hedef emrin birincisi. Ama eğer Allah'a ulaşmayı bir insan diliyorsa ve zikretmiyorsa, doğal olarak zikretmiyorsa, namaz da hoşuna gitmeyecektir. Zikir de vesaire diğerleri de. O zaman o vasıta emirleri istemeden yerine getirecektir. Ama Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyeni Rahim esması ile tecelli ederek Allah'a açılan kapıları bir bir açtığını ve zikirle Allah'ın yardımının geldiğini görüyoruz. Diğer vasıta emirler hepsi zikrin bir yardımcısıdır. Yani kısacası riyazet ve mücahede. Mücahede Allah'ın farz kıldığı bir emri nefsimize istemese de yerine getirmektir, ona kabul ettirmektir. Riyazet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili de nefsimiz istese de ona vermemektir. İşte mücahede ve riyazet sadece zikrin bir yardımcısıdır. Zikir olmadan hedef emirlere ulaşmak mümkün değil. Birinci hedef emir ayrı tabii. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Sizce mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
3: Allah-u Teala onlara perde koymuş yani onlara. Dünyayı görüyorlar, insanları görüyorlar ve insana rehber oluyorlar. Nesihat ediyorlar, sohbet ediyorlar, dini anlatıyorlar. Onlar ermiş insanlardır.
4: Bir aracıdır benim için. Ona anlatıyor, o size anlatıyor. Onun yanında tövbe ediyorsunuz. Size bir şey, hoca gibi bir şey. Yani size öğretiyor.
6: Mücahit insanlardır. Mürşidi sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime, Allah'ın yoluna sizi çevirir götürür.
1: Siz de size bir rehberlik edecek bir mürşit aramak ister miydiniz?
2: Evet, yani Allah'a çok ulaşmak istiyorum. Allah'a daha çok ulaşmak istiyorum. Allah belki bazen bir de kanadım olup bir Allah'a yani gökyüzüne uçuyasım geliyor. Böyle hep Allah'a bazen o kadar yakın olmak istiyorum ki kendimce.
6: İster tabii.
4: Evet, hani evliyalara inanırım, şeyhlere de inanırım. Bazılarına, gerçekten bazıları var, mucizevidir. Ama şöyle ben direkt, benim tek bildiğim bir şey var bu konuda. Hani ondan öğreneyim, sonra ona yöneleyim ya da şundan öğreneyim sonra. Direkt dua. Zaten sen, eğer ki sen Allah'ı unutmazsan, Allah-u Teala hiçbir şekilde seni unutmaz, her halükarda sana ulaşır. Allah sana seni layık gördüğü zaman, sen ona yöneliyorsun zaten. Kimsenin seni yönlendirmesine gerek almıyor.
0: Bir misafir müşriğiniz sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime Allah'ın yoluna götürür dedi. Sırat-ı müstakime ulaşmakta mürşitlerin rolü nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi Fatiha'da 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû sadece sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, istihane-i mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim, Fatiha 6, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Öyleyse görüyoruz ki, mürşidle ancak sırat-ı müstakime ulaşabiliyoruz. Allah-u Teala diyor ki biz amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani mürşitlerine ulaştırırız. Hac 54. Hac 54'te وَلْيَعْنَمَ الَّذ۪ينُ وَاُتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُوبِتُ لَوْ قُلُوبَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَذِيَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Allah amin olanları mutlaka sirat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. Sirat-ı müstakim, mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka evvela mürşitlerine sonra da Allah'a ulaşacaklardır. Hiç kimse mürşide ulaşmadan ruhu sirat-ı müstakim üzerinde yükselemez. Kehf 17'de men yahtillahu fevvel mühted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa onunla o hidayete ermiştir. Ve men yudil ama kimi derahatte bırakmışsa felen tecide lehu veliyen müşid. Allah kimi derahatte bırakır? Rahat 27'de en Allah yudil men yaşahu. Allah dilediğini derahatte bırakır. Hidayeti Kur'an'ın dışındaki kaynaklarda arayanlar Allah onları derahatte bırakır. Çünkü Evliya Sultanı hadis-i şerifte kim hidayeti Kur'an'ın dışında ararsa Allah onun belini kırar. Hadis-i şerifi çok manidar. Öyleyse hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar onlar gerçekten delalette bırakılıyor. Ve delalette bırakılanlar için bir hidayetçi söz konusu değil. Ama Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. O zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nebe 38'de şunu görüyoruz. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتُ سَفَا لَا تَكَمُنْ لَمُنَا اِلَى مَنْ اَزِنَا رَحْمَانُ O gün ruh ve arşuttan melekler saf saf dururlar. Allah'ın verdiği, izin verdiği kişi hariç kimse konuşmaz. Her devirde Allah'ın kendisine izin verdiği devrin imamıdır. Devrin imamı Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Devrin imamı Veli Resul ile vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Ve onun talebiyle günahlar sevaba çevrilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan fazıl ve rızasını istediklerinden bahsediliyor. Bu fazıl ve rızayı açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan fazıl ve rızasını istediklerinden bahsediyor. Fazıl ve rızayı açıklar mısınız diyor. Gerçekten de aynı muhteva Fetih 29'da belirtiliyor. Fetih 29'da Muhammed'in Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَا أَشَدَّهُ عَلَى الْكُفَارِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar küfara karşı şiddetli. رُحَمَا وَبَيْنَهُمْ Ama aralarında merhametlidirler. تَرَاهُمْ رُكَانُ سُجَدَ Onları rükû ve secdede görürsün. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرَدْوَانًا Onlar Allah'tan fazıl ve rıza istiyorlar. سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ اَنْسَرِ سُجُودٍ Onların işaretleri secde ucu yüzlerindeki şedde alınlardaki secde izlerinden beri ذَلِكَ مَسَلَهُمْ فِي تَوْرَاتٍ Bu onların Tevrat'taki misali ve meselen fil İncil'deki misalidir. Kezer'an ahraca şat'ahu fe azerahu diye devam ediyor. Gerçekten de eğer kişi Allah'ın yoluna girmeden evvel hacca gitmişse, ki insanların %90'dan fazlası hacca giderler ama Allah'ın yolunda değillerdir, Allah'ın fazlına muhatap olmamışlardır, Allah'ın mürşid rızasına da tabi olmamışlardır, o noktada da değillerdir. Allah-u Teala bir insanın kalbine imanı yazmadı ki o kişinin kalbinde fazlın tutulması mümkün değildir. Böyle bir şey içinse Allah'ın müminler rızası o kişi için mutlaka gereklidir. Böyle bir rızayı kim Allah-u Teala'dan isterse onlar o hedefe ulaşacak olanlardır. Yani Allah'tan faz ve rıza, fizik vücudun yaptığı zikirlerle fazlın kalpte toplanması söz konusu. Belki 7 safa rıza ve 7 safa nefs ezkesini alt alta yazacak olursak, kişinin kalbinde fazılların birikebilmesi mutlak surette o safanın rızasını gerçekleştirmesine bağlı. Allah'tan fazıl ve rıza, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinden 1. safa rızanın sahibi olamaz. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazılmadıkça 2. safa rızanın sahibi olamaz. Ruhunu %51 nura ulaşmadıkça 3. safa rızanın sahibi olamaz. 3. safa rızada %51 nur, 2. safa rızada %2 rahmet, %49 fazıl, yani mürşide ulaşma rızası ve arka peşinden %49 fazıl, arkasından %81 fazıl, arkasından %100 fazıllar söz konusu. Yani fazıl ve rıza istiyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de daimi zikremleden Allah-u Teala, onu zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Yani insan kalbini rahatlıyor, vicdanını rahatlıyor. Her zaman Allah'ı anmak daha bambaşka. Sen her saniye, her Allah'ın adında Allah'la baş başa kalıyorsun.
4: Zikir, her daim Allah'ı zikretmek zaten kalbin temizleniyor, dilin temizleniyor, aklın temizleniyor. Zikretmediğimiz zaman da ben inanmıyorum Allah'ın bizden razı olmayacağına. Yani zikretmediğimiz zaman Allah bizden razı olmuyor diye bir şey yok.
5: Zikir yapmak, yani Allah'ı anmak çok önemli bir şey. Çünkü Allah sürekli yanınızdadır, kalbinizdedir. Siz Allah'ı anmadığınız sürece boşta olacaksınız ve şeytan sizi kendi istediği yola çekebilecektir.
6: Rabbil alemine daha insan yaklaşıyor. Her zaman zikir etmek lazım.
1: Sizce Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenler midir?
3: Müslümanlardır. Müslüman olmazsa zaten Allah'ı tanımaz. Zikir yapmaz. Namaz kılmaz, Kur'an okumaz.
1: Allah-u Teala bize daimi zikri farz kıldığına göre, seven sevdiğini anması gerektiğine göre, sizce Allah-u Teala'yı her an zikretmemiz gerekmiyor mu?
4: Sen istediğin zaman her zaman zikredersin. Ama şimdi sen zikretmiyorsun diye ben seni yargılıyorum diye bir şey de yok. Hani gidip onu yargılayamıyorsun, diyemiyorsun. Sen neden zikretmiyorsun? Hani ben zikrederim, o zikretmez.
0: Misafirimiz zikretmediğimiz zaman Allah'ın bizden razı olmayacağına inanmıyorum dediğim. Zikir olmadan da Allah'ın rızasını kazanmak mümkün müdür? Allah'ın bizden razı olmadığı her nokta kaybettiğimiz derecelerle tespit edilmiştir. Daimi zikri emreden Allah, zikretmediğimiz zaman parçaların her saniyesinde bizden razı değildir. Derecat kazandığımız her an Allah bizden razıdır. Derecat kaybettiğimiz her an bizden razı değildir. Zikretmediğimiz zaman da derecat kaybediyoruz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Öyleyse bu hadise dayanarak zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı söz konusu. O derecat kaybı varsa bizden razı değildir Allah'ta. Bu sebeple günlük hayatımızın manevi kesiminde her şeyden önemlisi zikirdir. Ama maddi kesimini detaylandıracak olursak, çevremizdeki herkesten daha iyi dininizi bilen biri olun. Dininiz deyince kainatın tek dini, insandan yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Dinlerin birleştirilmesi konusunda gayretin sahibi olmak hepimizin hedefidir. Bunu kendimize ideal edinmek durumundayız. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
8: Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Size bir sualim olacak inşallah. İnsanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünya menfaati için değil de Allah rızası için yaptığımızı nasıl gösterebiliriz?
0: Allah razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çevremizdeki insanlara gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünyalık bir menfaat karşılığı için değil de Allah rızası için yaptığımıza nasıl inandırabiliriz? Onlar bizim hakkımızda ne düşünse düşünsünler, nasıl düşünürse düşünsünler, biz Allah rızası için gene onlara karşı en güzel davranışları sergileyeceğiz. Önemli olan bizim kalbi talebimiz. Menfaat olarak değerlendirdikleri ne varsa mutlaka bizi onlarla imtihana tabi tutacaklardır. Her imtihandan bu sevgimizin karşılıksız olduğu onlara ispat edeceğiz ki biz bunu bir menfaat için yapmıyoruz. Gerçekten Allah için yapıyoruz. O zaman zaten Allah için yaptığımız davranışlarımızdan anlaşılır. Eğer biz samimi değilsek kaybedenlerden oluruz. Samimiysek o zaman da onların sağlam dostluğunu kazanabiliriz. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali, bir kimse kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini nasıl anlar? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz her zaman bu konuda birçok kısa söylüyor. Bunlardan bir tanesi şöyle. Öğrenci ikmala kalmış. Babası sınıf geçsin diye evladım ders çalışırsan kesinlikle şu kadar parayı sana vereceğim. Çocuk keyiflemiş, tamam demiş baba ve odasına kapanmış ama yine kendi nefsine uymuş. Bir iki ay geçtikten sonra babacığım diyor parayı ver. Baba diyor ki ders çalışmadın ki evladım. Ver bana parayı, ders çalışmadım. Benim çalışmadığımı nereden biliyorsun babacığım? Demiş ki, getir o kitabı bakalım. O kitabı açtıkları zaman sana vermen gereken parayı, bu okuman gereken kitabın son sayfaları arasında koymuştum. Eğer kitabın sayfalarını çevirip okusaydın, çalışsaydın zaten parayı görecektin. İşte burada da aynı durum söz konusu. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insan, Allah ona zikri sevdirir, Allah ona mürşidi sevdirir, Allah ona namazı sevdirir, Allah ona orucu sevdirir. Bunların hepsini bir bir gerçekleştirir eğer kalpten ulaşmayı dilemişse. Çünkü Allah Teala Rad 27 ve Şura 13'te söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dile yönelirse ben onun ruhunu kemiğe ulaştıracağım. Vasıta emirler zikir olmadan, mürşid sevgisi olmadan, mürşid tabiyet olmadan, namaz olmadan, oruç olmadan, bunlar hiçbirisi olmadan ruh Allah'a ulaşmayacağına göre o zaman Allah Teala da ruhumuzu kendisine ulaştırmayı garanti ettiğine, söz verdiğine göre o zaman bu vasıtanın önünü bize sevdirecektir. Sevmiyorsak bu demektir ki kalben Allah'a ulaşmayı dilememişiz. Allah-u Teala da Rahim esmasını tecelli etmemiş ve bu olay bu şekilde gerçekleşmiştir. İkinci sual, birlik ve beraberlikte Allah ve Resul'e itaatin önemi nedir, açıklayabilir misiniz? Dini yolda güzel ahlakın kazanmasında en büyük etken Allah ve Resulüne itaattir. Allah ve Resulüne itaat, Allah'a ulaşmayı dinleme müşriklere tabi yoksa ondan sonrası hiçbirisi yok. Olsa dahi o kişi kendisini kandırıyor. Bursa'dan Ramazan kardeşimiz, Tam hocam yaşayacağımız olayları güzel düşündüğümüz zaman, güzel kötü koku düşündüğümüz zaman da kötü mü olur? Düşüncelerimizin yaşayacağımız olaylar üzerindeki etkisi var mıdır? Tabii evvela güzel düşünce zikrin bir sonucudur. O zaman diliniz güzel söyler, güzeli yapmaya çalışırsınız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali, zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru düşünce midir? Açıklayabilir misiniz? Zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru mudur? Elbette. Allah Teala abese iştigal etmez. Ne diyor? Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşine ödenir. Tekkeyi bekleyin, çorba içer. Eğer siz vazifelerinizi yerine getirirseniz, o vazifeleri yerine getirmenin bir sonucu hakkın sahibi olursunuz. Allah Teala o hak ettiğinizi size mutlaka verir. İkinci sual, olaylara tam teslim olmak nedir? Açıklar mısınız? Olaylar ya Allah'ın takdiri veya Allah'ın müsaadesi. Allah'ın takdiriyle doğum, ölüm, evliya olmak, ermiş evliya olmak, dualar ve evlilik söz konusu. Onun dışındakiler Allah'ın müsaadesi tahtında, Allah'ın izni tahtında olayları yaşarız ve Allah'ın müsaadesi tahtında oluşan her olayda özellikle bizim için ya bir faydadır ya bir hayırdır. Allah razı olsun. Mardin'de bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali, kıyametin üstüne koptuğu insanlar kabir hayatını yaşayacak mı? Hayır. Çünkü şöyle, yaşayacaklardır tabii kısa bir süre. Zaten kabir hayatı 40 günlük bir süre. Ama zaman duracak ve zamanın durması demek aslında aynı zamanda dünyadakilerin ölümüdür. Ama zamanın tersine çalışması o zaman ölenlerin de dirilmesi manasına geliyor. Aradaki süre kabir hayatı kadar var mı? Allah katında varsa elbette yaşayacaklar. Eğer kabir hayatı 40 günlük bir süre ise o zaman demek ki böyle bir süre içerisinde tekrar zamanın tersine çalışması, zamanın durması ve 40 gün sonra zamanın tersine çalışması söz konusu. Çünkü zamanın durması ölümü ifade ediyor ama tersine çalışması dirilmeyi ifade ediyor. Allah Resulü diyor ki insanlar nasıl ölüyorsa öyle, nasıl yaşıyorsa öyle ölürler, nasıl ölürlerse öyle dirilirler diyor. İkinci suali, herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader mi ya da sadece ölümü mü kadar açıklar mısınız? Hangi sebeple ölürse ölsün, ölüm kaderdir sevgili kardeşlerim. Ölüme sebebiyet vermek farklı şekilde olabilir. Kanser olabilir, intihar olabilir, savaş olabilir, ne olursa olsun hiç önemli değil. Ölümün sebebi yüzlerce sebep olabilir ama neticeli sonucu Allah tayin ediyor ve ölüm Allah'ın emrindedir. Ölüm kaderdir. Zamanı mekanı belirleyebilir hüküm olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader midir? Evet. Hastalık sebep olmuştur ama ölümü vücuda getiren Allah'tır. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, mutsuz olan bir insan mutlu olmak için ne yapmalı? Çok basit, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i açıp okumalı. Muhakkak ki bilebildiği ayetler olur ve kafasına takılan bilemediği müteşabih ayetler olur. O zaman da Kur'an okuyan bu kardeşimiz bilmediklerini ehli zikre sorar. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir kimdir? Allah'ın irşat ve vazifeli tayin ettiği kişidir. 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Ehli zikre sualini sorsa cevabını oradan alacaktır. Ve her gün biraz daha adım adım mutluluğu yaşayacaktır. Trabzon'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir? Hakk'ı en üst seviyede tavsiye etmek, ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanların hakkıdır. Evet, Hakk'ı tavsiye etmek ve de sabrı tavsiye etmek. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o artık ruhu Hakk'a ulaşmıştır ve Hakk'ı tavsiye edebilir. Sabrı da tavsiye edebilir. Ama marufla emir etmek, münkerden ne etmek, o iradesini teslim edenlerin işidir. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Taha suresi 134, Kasas suresi 47. Bize bir Resul gönderseydin diyen kişiler arasında fark var mıdır? Taha 134'te ayet, Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala hem kendilerine kitap indirdiği zaman ona inanmayan hem de kıyamet gününde indirdiği kitaba tabi olmak isteyen insanları anlatmaktadır. Hep aynı hüsran, aynı düşmanlık bütün zamanlardaki insanlar için geçerlidir. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hep inkar etmek, sonradan hep aklı başına gelmek, işte her zaman olduğu gibi bugün bütün kavimlerdeki Resuller yaşamaktadır. Ve hiçbir kavimdeki Resul'e insanların küçücük bir kısmından başkası tabi olmaz, intisap etmez. Kıyamet günü geri kalanların hepsi Allah-u Teala böyle söyleyerek pişmankarlıklarını dile getireceklerdir. Kasas 47'de ise bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in için bir evvelki ayet-i kerimede nezil burada Resul diye, öyleyse ikisi de nebidir. Yani birincisi nebi ve nezir, ikincisi de nebi resuldür. Nebi nübüvvetle alakalı resuldür. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebi Resulkanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyorum. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey, Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke. İhsan et, insanlara ver, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor?

Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte karından anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kardeş olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, yaratılış gayemiz kardeş olmak, Allah'a kul olmaktır. Hazreti Ali buyuruyor ki ya din kardeşiyiz ya insan kardeşiyiz ama kardeşiz. Öyleyse kardeş olmak bedava bir olay değil, bir bedel gerekiyor. Gerçekten de öyle mi? Evet. Çünkü Nebire Sultanı Hazreti Mahmud Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebire Sultanı Hazreti Mahmud Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeş olun diyorsa bu Allah-u Teala'nın İnsanlar için tayin ettiği bir hedeftir. Kardeş olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? %100 paralel bir ilişki var. Ama sevgili kardeşlerim, eğer anneden babadan kan kardeşi olarak meseleyi ele alırsanız, o zaman burada yaya kalırız. Çünkü İlk insan olan Adem babamızın iki çocuğundan bir tanesi Habil, diğeri Kabil. İkisi de aynı anneye, aynı babanın öz çocuklarıydı. Fakat Habil takva sahibi olmasına karşılık Kabil takva sahibi olamadı. Olamadığı için de kan kardeşi olmasına rağmen Kabil Habil'i öldürdü ve yeryüzünde ilk kan dökülmesi bu sebeple gerçekleşti. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de emrettiği Kur'an-ı Kerim'de de biraz sonra ayetini vereceğimiz kardeş olun olayı aramızdaki husumeti, aramızdaki düşmanlığı, aramızdaki öfkeyi, kini, nefreti tamamen devreden çıkartmak, sevgiye dayalı, mutluluğa dayalı kardeş olmak. Bu mümkün mü? Mümkün ve de çok kolay. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmayı yabana atmayın. Bir Katolik rahip olan Martin Luther King ne diyor? Biz diyor balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Kuşlar gibi uçmayı da öğrendik. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte bu konferansta herkesin arzusu

0: Su isteği ve Rabbimizin de bizler için tayin ettiği hedef kardeş olmak. O nasıl gerçekleşecek? Onu sizlere açıklamak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi çözümler hep Rabbimizde, sahibimizde. Hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an'da olmasın. Evet, Kur'an-ı Kerim mucize-i baki, Allah'ın kelamı. Allah kelamının diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Dolayısıyla bütün çözümler Allah'tadır. İşte son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman açıkça Allah insanların bir ve beraber olmasını, kardeş olmasını ve Kur'an-ı Kerim'in de bu kardeş olması gereken Allah'ın en şerefli maliki olan insanların da hedeflerine ulaşması meyanında Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğunu bize kesinlikle ispat ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki kardeş olmak çok güzel bir şey. İşte Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi. وَاَحْتَسَمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاَسْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً. Siz düşman olduğunuzdunuz. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Onun sayesinde kardeşler oldunuz. Öyleyse bu ayet bizler için bugünkü konferans konusunun hedefi olan kardeş olmak konusunda bir kılavuzluk, bir rehberlik edecek yegane ayet. 14 asıl evvel Arap Bedeviler arasındaki sosyal durum neydi derseniz, kabile hayatını yaşayan Bedeviler birbirine düşmandılar. Kan davaları vardı. Aralarındaki husumet sebebiyle birçok aşiret diğerinden çok fazla adam öldürmüştü. Her türlü cahiliye hükümleriyle bir hayat yaşıyorlardı. Bırakın kardeş olmayı, birbirinin can düşmanıydılar. Ama 23 senelik kısa bir süre içerisinde Allah Teala'nın onlar için tayin ettiği hidayet güneşi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayesinde Kur'an-ı Kerim'in indirişine paralel olarak 23 senede can dostu oldular. Evet, işte birbirinin can düşmanı olan Bedeviler Fussilet suresinin 33. 34. 35. ayetlerinde bildirildiği gibi مَنْ نَحْسَنَ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةِ اِلَّا سَيِّئَةً. Hasenat ve seyyat bir değildir. اِذْفَ بِالَّتِي يَحْسَنْ. Sen seyyatı hasenatla söndür. فَيْزَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَمْ عَذَاوَةٍ كَنَّمَا وَهْنِمُ وَلِيُّنْ حَمِيمٍ. Senin arasında düşmanlık olan kişi sana candan dost olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Nereden çıkartıyorsunuz diyeceksiniz. Tabii ki mucize-i baki Kur'an'dan çıkartıyoruz. Ayetlerle sabit. Yaptığımız araştırmada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olan tüm insanların 19 negatif özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ayetlerden gafildirler, yani ayetleri bilmiyorlar. Ayetleri bilmeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, birbirlerinin nefsine zulmediyorlar. Cahildirler, fitnedirler, sağır dizi ve köldürler, şeytanın kulu dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, hüsranda olan, gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte başlangıç noktası insanların durumu bu. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insan birbirine düşman olsun, fırkalar ayrılsın, birbirine zulmetsinler, küfürde kalsınlar, şirkte kalsınlar, alabildiğine hepsi cehenneme gitsin diye yaratmamış. Allah en sevdiği varlık olan insanın iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. İkinci cihan saadetine insanın ulaşabilmesi kolay mı? O kadar kolay ki sevgili kardeşlerim, tarifi gayrimümkünsüz. Şu anda dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Tabii şu anda dünya gezegeni dışında da birçok gezegenlerde hayat var ve onlar da hayatı yaşıyorlar. Onlar da insan ve cinler, ama öyle olmasına rağmen onlar arasında da kavga alabildiğine hüküm sürüyor. Şu an insanların %90'dan fazlası şeytanın negatif tesiri altında, dinde fırkalara ayrılmışlar, sağır dilsiz ve kör durumda, birbiriyle habire kavga içindeler. Kavga hali varsa huzur ve mutluluk yoktur. Kavga hali varsa daima kaos var, kusursuzluk var, mutsuzluk var. İşte bu kavga halinden kurtulup huzur ve mutluluğun yaşadığı kardeş olmayı nasıl hayatımıza mal edeceğiz? Bugünkü konferansımızın konusu bu inşallah Teala. Bir kere daha Allah Resulü'nün sözleriyle devam ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. سَتَفْرِقُ مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلَّهَا فِي النَّارِ اِلَى وَاحِدَةً Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Öyleyse dikkat edin. 73 fırka ve 72 fırka. İnsanlar dünyada yaşıyorlar. Ve bunların hepsinin 19 negatif özellik sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Kurtuluşa ulaşan bir tek fırka var. Fırka-i Naciye. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor? Resulullah'ın cevabı çok basit. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet, ben de sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi Resulullah'ın bu açıklaması varken Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesiyle Resulullah'ın bu açıklaması arasında bir İlişki ileri tabutası var mı? Var tabi. Ne diyor Allah Teala? Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Başlangıç noktasında insanların hepsi dinde fırkalara ayrılmış vaziyetteler. Ama Allah Teala hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Yani sırat-ı müstakimde olun. O zaman tekrar 19 negatif özellikle bu ayetle beraber açıklayacak olursak ne göreceğiz? Allah Teala diyor ki sırat-ı müstakimde olun. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ama insanlar başlangıçta nedirler? Sebil-i gaydedirler. Ne diyor Allah Teala? Ve la teferraku. Fırkalara ayrılmayın. Başlangıç noktasında insanlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. O zaman onları bu negatif halden Allah'ın istediği hedefe ulaştıracak olan bir durumun var olması lazım. İşte Allah Teala Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde bunun cevabını veriyor. قَالَا بِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ بِبَعْدٍ عَدُوُ Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. فَاِمَا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدَنْ Benden size hidayetim gelecek. فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَا Kim hidayetime tabi olursa وَلَا يَدِلُوا وَلَا يَشْكَى O derelte kalmaz ve şakilerden olmaz. Taha 123. İnsanlar başlangıç noktasında delalette mi? Evet. Tekrar 19 negatif özelliğe bakalım inşallah. Bu ayetler kalsın. 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin başlangıçta delalette olması. Evet. Delaletteler. Öyleyse Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattığı insan mahlukunu en iyi bilendir. Sahip olduğu negatif özellikleri en iyi bilendir. O negatif özelliklerden onu pozitife çıkartabilmek için kutsal kitaplar indirmiş ve her devirde bu kutsal kitapları insanlara açıklayan Allah'ın hidayetçileri, Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki veli mürşitler olmasın. İşte eğer olay buysa, o zaman Allah Teala'nın bize bahşettiği nimetlerden hareketle hedefimize kolaylıkla ulaşabiliriz. Evet, hedefimize kolaylıkla ulaşabiliriz. Ne diyor Allah Teala? Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipine sarılmak neyle mümkündür? Allah'ın ipine sarılmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Neden öyle diyoruz? Çünkü başlangıç noktasında herkes şirkte. İşte görüyorsunuz. Bu şirkteki olan kişiye Allah Teala katından hidayetçi gönderiyor. Ve diyor ki duyduk duymadık deme, kalpten Allah'a ulaşmayı dile. Kalpten Allah'a ulaşmayı dile. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O halde Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir. Allah'a yönelmek bir dilektir ve takva sahibi olmak da bir dilektir. Başka bir ayet-i kerimede takva sahibi olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor Rabbimiz. Hangi ayet? Bakara 223. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَمُوا اَنَّ مُلَاكُمْ. Takva sahibi olun, bilin ki Allah'a mülaki olacağınızı kesin bilin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipine sarılmak bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Artık o sırat-ı müstakimdedir. 19 negatif özelliğin sahibi olan insan, tek bir dilekle 19 pozitif özelliğe ulaşabilir mi? Evet. İşte hemen yan yana herkesin zihnine nakşedebileceği tarzda gösterelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 pozitif özelliği. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafil. Ulaşmayı dileyenler ayetlere yakın sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte. Dileyenler şirkten kurtulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde. Dileyenler küfürden kurtulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fıskta. Dileyenler fıskten kurtulmuş. Karşılıklı 19 pozitif özellik ve sadece bir dilek. Öyleyse ne güne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kardeş olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Geri kalanı mı? Geri kalanını Allah garanti ediyor. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi Men kâne yercu likallâhi fenne acelel lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah buyuruyor ki onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Allah bize bunu garanti ediyor. Men kâne yercu likallâhi. Yani Allah söz vermiş. Kalben ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin boşuna söylemiyor. Ne diyor? Birbirinizden nefret etmeyin. Başlangıç noktasında insanlar birbirinden nefret ediyorlar çünkü düşmandırlar. Birbirinize haset etmeyin. Başlangıç noktasında insanlar birbirine düşmandırlar. Birbirinize sırt çevirmeyin. Başlangıç noktasında herkes nefsani vaziyette. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. O zaman daveti kabul eden herkes o kardeşin muhtevası içine giriyor. Davet ne? Davet Allah'ın zatına ulaşma daveti, hidayet. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor hadisinde La teçtemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. O zaman birleşmenin adresi, kardeş olmanın adresi, mutlu olmanın adresi, bir ve beraber olmanın adresi, Allah'a dost olmanın adresi sadece bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala bu sebeple Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmaz. Devamlı nereye bakıyor? Devamlı kalbinize bakıyor. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün negatif koşulların sahibi olan insanlar birbiriyle alabildiğine kavga içindeler. Ama davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul eden herkes, Allah onu o kaostan kurtarıyor. Allah'ın ülkesinde herkesin birbirini sevdiği, birbirini mutlu ettiği, bir ve beraber olduğu, Allah'a dost olduğu bir hayatı yaşamaya başlıyor ki Allah'ın da hedefi bu. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala cevap veriyor. Mutlaka ama mutlaka onun vakti gelecek. Ama ayetin devamında ne diyor Rabbimiz? Ben cihad efendim ay yücadü li nefsi. Kim cihad ederse kendi nefsiyle cihad eder. Öyleyse hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin 7 kademede tezkiyesine bağlı. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, kim nefsini 7 kademede tezkiye ederse o artık Allah'a kul olmuştur, Allah'a dost olmuştur. O insanlar birbirine kardeş olmuşlardır. Onun için Allah Resulü birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte Allah'a ulaşmayı dilerse düşmanlık biter. Allah'a ulaşmayı dilerse nefret etmez. Allah'a ulaşmayı dilerse kin beslemez. Allah'a ulaşmayı dilerse öfkelenmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse ömür boyu birbirine düşmandırlar. Allah'a ulaşmayı dilemezse aralarında nefret vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse kin vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse aralarında hep öfke vardır. Ve ayetler gayet açık ortada. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işimiz çok kolay. Kolay olan ne? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Tarihi kalıntıları, mabetleri incelediğiniz an hep bu yüksek merdivenleri görürsünüz. Piramitlerde de olsun, bilmem hani neyin tapınaklarında olsun, bilmem nerede olsun. Hep bu yüksek merdivenler. Biz de diyoruz ki insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni, yücelme merdiveni, yükselme merdiveni var. Evet, sevgili kardeşlerim, işte birinci basamakta herkes olayları yaşar. Allah Teala'nın her olaydan muradı o kişiyi mutlu kılmak. Ama o kişinin mutlu olabilmesi kendi davranış biçimine bağlıdır. İşte kişi olayları yaşar. O olay onun için sevindirici bir olay olabilir, üzücü bir olay olabilir. Ne olabilir? Sevindirici olay, o kişi eğer ayetlerden gafilse milli piyangodan para kazandığı zaman seviniyor. Öte yandan evin önündeki arabasını birisi çaldığı zaman da üzülüyor. Kimdir bu kişi? 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar. Hep bu gözle bakıyorlar. Bir faydaya ulaştıklarında seviniyorlar, bir zarara ulaştıklarında da üzülüyorlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah insanı başıboş bırakmıyor. Katından gönderdiği hidayetçiler, resullerle onları Allah'a davet ediyor. Bir insanın Allah'ın dostu olup olmadığının alamet-i farikası nedir derseniz, bakın bakalım insanla ilişkilerinde o insanları nereye davet ediyor? Kendine davet ediyorsa varınsız düşünün, hali necidir. Ama Allah'a davet ediyorsa o Allah'ın dostudur. Evet. Öyleyse istisnasız hepimizin yaratılış gayemiz Allah'a dost olmaksa herkesi Allah'a davet etmesi lazım. İşte birinci basamakta insanlar negatif özelliklerine sahip olmaları hasebiyle sevindikleri olaylara şer olabiliyor, üzüldükleri olaylarda hayır olabiliyor. İkinci basamakta Allah Teala insanları bazılarını seçiyor, bazılarını seçmiyor. Seçmediği insanlar %10'dan azı, seçilenler %90'dan fazlası. Ama onlar da olayları yanlış değerlendiriyorlar. Fakat Resul'ün davetine muhatap olan kişi, Allah Teala ayetlerde insanlara nasihat ediyor. Diyor ki ahiret size dünya hayatından daha hayırlıdır. Bu nasihati dinleyen bir insan ne yapar? Allah'a ulaşmayı diler. İşte ayet-i kerime Der 29 ve Müzzemmil 19. İnne hazihi tezkire femen şaa takhaza ila rabbi sabila. İşte bunlar size bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Resul ayetleri tilavet etmek suretiyle nasihatte bulunuyor. Nasihati dinleyen kişi nasihate kulak verirse Allah'a ulaşmayı diler, Rabbine giden bir yol tutar. O zaman Rabbine giden bir yol tutan kişi bu talep onun kalbinde Allah gördüğü an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenü intettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukafir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah size 7 furkan verir ve sizin bütün günahlarınızı örter. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennete gitmek bir dilek, takva sahibi olmak bir dilek ve siz dilediğiniz an Allah Teala sizi birinci kat cennetin sahibi kılıyor. Allah Resulü hadisinde niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez. Ama niyeti ahiret olana Allah dünyayı bedava verir. O zaman akıl sahibi insan ne yapması lazım? Dünya mı ahiret mi? Allah nasihatte bulunuyor. Ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ve eğer kişi de dinlerse akıl sahibi bir insan, ya Rabbim ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır diyor. Ahireti dileyene de dünyayı bedava veriyorsa o zaman ne yapmam lazım akıl sahibi insanın? Hemen ahireti dilemesi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe yedi furkan ve bütün günahlarını örtüyor. Birinci kat cennet. Allah o halde bırakmıyor. Tekavün 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa mürşidini Allah'tan sormak üzere Allah ona mürşidi gösteriyor. Neden? Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki benden sonra nebi yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah mübeşşirat nedir? Salih rüyadır diyor. İşte salih rüya kişinin hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sorması ve Allah'ın kendisine mürşid göstermesidir. O zaman Bakara 45-46'ya göre mürşidinizi Allah'tan isteyiniz. Hacet namazı kıldık kişi mürşidini Allah'tan istedi. Allah da ona mürşid gösterdi ve gidip o kişi mürşidine tabi oldu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki öyle insanlar var ki kulları Allah'ı sevdirirler. Bu ne nedir? Allah'a davettedir. Öyle insanlar var ki Allah'a da kulları sevdirirler. Bu neyle mümkündür? Tabiyetle. Öyleyse ey sevgili kardeşlerim, Allah'ın öyle sevimli kulları var ki onlar Allah'ın mürşitleridir, veli resulleridir, devrin imamıdır, halifesidir. Allah'a kullarını sevdiriyorlar, Allah'a davet etmek suretiyle. Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirmesi bir dilektir. Ama Allah'a da Allah'ın kullarını sevdirirler. Bu da tabiyetle mümkündür. Ve kim ki mürşidine tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 7 nimet verir ve o kişi 7 tane kalp şartının sahibi olur. 4 kalp şartına ilaveten Allah Teala o kişinin kalbindeki mührünü açar. Küfrü dışarıya alır, yerine imanı yazar. 7 kalp şartının sahibi olan kişiyi de Allah Teala kesinlikle 7 nimetin sahibi kılar. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet, o kişinin kalbine Allah Teala imanı yazar. Üçüncü nimet, günahları örtülüyor. Dördüncü nimet ruh vücuttan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet fizik vücut şeytana kovmaktan kurtulmaya başlıyor. Altıncı nimet nefs tezkiyesi ve yedinci nimet iradenin güçlenmesi. Yedi nimetin sahibi o ayetler itibariyle. O zaman sevgili kardeşlerim bir kere daha Al-İmran 103'e dönecek olursak ne diyordu? Ayetleri bütünleyelim. Bu yedi nimet kalsın ve o Al-İmran 103'e bir kere daha bakalım. Neydi? Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Halbuki başlangıçta insanlar sebil-i gaydedirler. Sebil-i gaydeki bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi bir dilek, kalbin ulaşmayı dilemesi lazım. Başlangıçta insanlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrılmaktan kurtulup fırka-i naciyenin içine yer almak, Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkündür. Başlangıç noktasında insanlar hepsi negatif özelliklerin sahibi ve Allah-u Teala katından mürşitler gönderiyor. O birbirine düşman olan insanlar anında tabi olmaları halinde Allah kalplerini sevgide birleştiriyor ve kardeş oluyorlar. Başlangıç noktasında birbirinin can düşmanı olan insanlar tek bir dilekle kardeş oluyorlar. İşte yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle o kişi tabiyetini gerçekleştiriyor ve ibadetlerin içerisinde ibadetlerin sultanı, evet yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle o kişi mürşidine tabi oluyor ve bütün vasıta emirleri yerine getirmekle birlikte yedi tane vasıta emri var. Bunların içerisinde en önemlisi ibadetlerin sultanı zikir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşid önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Zikir ibadetlerin sultanı. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerimesinde Allah'ın ismini zikret. Bu az zikirdir. Ashab 41 Allah'ın ismini çok zikret. Ve Allah'ın ismini daimi zikret. Öyleyse az zikir, çok zikir, daimi zikir. Az zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi sağlanıyor ki dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. O zaman sevgili kardeşlerim ne güne duruyorsunuz? Kardeş olmak kolay mı? Hem de o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Sadece ve sadece bir dilek, bir yazarın söylediğini size hatırlatmak istiyorum. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Evet sizi Allah'a davet ediyoruz. Hadid 21 ve Al-İmran 133'e göre. Ne güne duruyorsunuz ey insanlar? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir dilekle koşun. İşte Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an takva sahibi oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala bu dilekle birinci kat cennet, tabiyette ikinci kat cennet ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla ki 7-8 aylık süre içerisinde üçüncü kat cennetin de sahibi oluyorsunuz. İşte Rabbinizden mağfirete genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve onun Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışın, koşun. Bu Allah'ın fazlıdır, onu dilediğine verir. Evet sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi ayet ve hadisler çerçevesinde konumuza baktığımız zaman, incelediğimiz an, kardeş olmak çok kolay ama bilmeyenler için o kadar zor ki. Kimler için kolay, kimler için zor? Allah Resulü yesiru ve la tuhassiru beşiru ve la tunafiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kimler için kolay? Bilenler için kolay. Kimler için zor? Bilmeyenler için zor. İşte bilmeyenler, cahiller, onlar hep işi zorlaştırmışlar. Korkuyla din, insanlara din aşılamışlar. Korkuyla hiçbir yere insan ulaşamaz. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine yaklaşır. Rabbimiz, sahibimiz bizi çok seviyor. Bizi çok seviyor, bizi çok seviyor. Ve onun sevgisine layık olmak sadece bir dilek. Bu dileğin sahibi olduğumuz an, geri kalan hepsini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Hem de çok kısa bir süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde. İşte sevgili kardeşlerim, herkesin hayretle baktığı 14 asırlar birbirinin can düşmanı, bedevileri 23 sene içerisinde dünyanın en ileri insanları kamil insan haline getiren bir dilek sahibi Allah Resulü'nün tebliğidir. Muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgisi kılacak olan şey başkalarına verebildiğimiz sadece sevgidir. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Ve eğer siz de ben sevdim, ben Allah'ın bir sevgilisi, dostu olmak istiyorum, ben de herkesle kardeş olmak istiyorum, ben de bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: O zaman hazırsanız kalpten, sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: Allah'tan mağfiret dileyerek,
0: Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına ve onun mekirinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır ve bulundukları yerlerde Bekir kardeşlerimizden de fiziki tövbelerini almayı unutmasınlar. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
4: Beş vakit ne kılacak?
5: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
6: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha şey kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
7: Namaz.
8: Namaz.
9: Namaz.
10: Namaz.
11: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz.
14: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemiyorum. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an, Kerim ve Kutsal Kitaplar. Birinci sual, Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim ve Kutsal Kitapların ortak özelliğine. Sevgili kardeşlerim, şu an elimizde mevcut olan indiriliş sırası itibariyle Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bütünü 7 safha ve 4 teslimi içeriyor. Hemen 7 safha 4 teslime beraber bakalım. Birinci safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleriyle. İkinci safha, Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safha, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü safha, fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Beşinci safha, nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safha, İhlas ve irşad, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci sefa, iradenin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'in üçü de hidayet ve nurdur. Tevrat'ın hidayet ve nur olduğunu Maide 44, muhakkak ki Tevrat biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Maide 46, İncil'i biz indirdik, içinde hidayet ve nur olan İncil'i verdik. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nur. Şuara 52, Kur'an-ı Kerim'i vahyettik, onu nur kıldık ve kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Bir başka kutsal kitabın ortak özelliği, Tevrat da bir mutluluk davetisidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. İncil de mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim de mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın peygamberlerine verdiği şeriat kitabının hepsi muhteva itibariyle 7 safha 4 teslimi içeriyor. Allah-u Teala en çok sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını talep ediyor. Bu sebeple Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim insanoğluna mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak indirilmiştir. Aslında Allah bütün peygamberlere verdiği kitaplar böyledir. Hazreti Musa'dan evvel Hazreti İbrahim var, ona da kitap gelmiş. Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh, ona da kitap gelmiş. Ama kitaplar zaman içinde kaybolmuş. Yalnız şunu biliyoruz ki dinimiz Hazreti İbrahim Hanifi'dir. Her dilde bunun bir karşılığı vardır. O dinin Arapça adı İslam'dır. İslam ezeli ve ebedi Allah'ın tek dinidir. İkinci sual, gönderilen kutsal kitapların zamanla değiştiği doğru mudur? Kutsal kitaplar unutulmuştur. Yani kutsal kitapların yerine dinde hürafeler gelmiş, yerleşmiştir. Hicr 9'da Allah-u Teala enne nehnu nezenne zikre ve enne levle hafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 72'si cehenneme, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Tevrat'ta 7 safha 4 teslim yaşayan Yahudiler, İncil'de 7 safha 4 teslim yaşayan Hristiyanlar, Kur'an-ı Kerim'de 7 safha 4 teslimi yaşayan Müslümanlar, onlar fırkayı naciyi teşkil ediyor. Geri kalan insanlar ise şirkteler ve kutsal kitaplarını unutmuşlar, yerine bidatleri geçirmişlerdir. İşte şu anda dine girmiş olan 19 tane bidat. Aynı zamanda başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Dindeki hürafelere bakalım inşallah, 19 tane hürafe. İşte bütün peygamberler, bütün resuller peygamberdir. Nebi olmadan resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy kısacası bütün bunlar. Allah görülmez. Nefs eskesi kalben nurlarına ulaşmasıyla oluşmaz. Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu şey tabi şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet doğru yol. Sırat-ı müstakim doğru yol. Dinde zorlama vardır. 19 tane hürafe devreye girmiş. Şeytan insana olan düşmanlığı dolayısıyla evvelki kitapların hepsini değiştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'den önceki bütün mukaddes kitaplar tahrif edilmiştir. 7 kademede 4 teslim bütün kutsal kitaplarda kesin olarak yer almıştır. Asırlar boyunca bütün insanlar peygamberlerin var olduğu devrede bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlardır. Unutmayalım ki din tekamül etmez. Din Allah'ındır. İndirildiği anda tekamül zirvesinde indirilmiştir. Tekamül eden biz insanların vücuda getirdiği eserlerdir. Din Allah'ındır. Din ilahidir. Hürafe, İslam son dindir. Son indirilen din olduğu için en mütekamül dindir olayı kesinlikle doğru değildir. Başlangıç noktasından insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 tane negatif özellik sahibi olan insanlar şeytanın da dış tesiriyle 19 tane hürafeyi din tatbikatına koymuşlar ve onunla dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Üçüncü sual, her kutsal kitap mutlaka açıklamaya muhtaç mıdır? Evet, yani son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında. Eğer Allah diyorsa ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun, o zaman bilenler var ve bilmeyenler var. Bilenler zikir ehli, bilmeyenler de diğerleri. O zaman bilmeyenler bilenlerden sormakla vazifeli. Allah öyle buyuruyor. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalp yapısı itibariyle kutsal kitaplarla insanların röntgenini çektiğimiz zaman kalp yapısı itibariyle 3 grup insan karşımıza çıkıyor. Ulul elbab, rasihun ve kalbinde zey olanlar. Kalbinde zey olanlar müteşabi ayetleri yanlış yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Rasihun, her ikisi de Allah'tan gelmiştir. Ama kitabı açıklama yetkisine sahip olan sadece ulul elbab'tır. Ulul elbabın kitabı açıklama yetkisi kendisinden kaynaklanmıyor. Daimi zikre ulaşan ulul elbab Allah'tan sorma yetkisine sahip. Öyleyse ehli zikir Allah'tan soruyor. Ehli zikir Allah'tan aldığı cevabı insanlara ulaştırıyor. Enbiya 7 bu sebeple وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلِ زِكْرِهِ كُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Allah-u Teala kime kitap vermişse o kitabın açıklamasını ister. Bütün peygamberler de kendilerine kitap indirdiklerinden de aldığı söz bu misaktır. Kitabın açıklanması. 7-4 tane ayet bunu söylüyor. Allah Teala misak almış bütün peygamberlerden, bütün resullerden, belli mürşitlerden kitabı açıklayacaklarına dair. Alimran 187'de Allah Teala bunu söylüyor. Onlardan kutsal kitaptan açıklanması. Allah kitap verilenden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksin diye misak almıştı. Arap 169 sonra nesil halef oldu ve kitabı varis oldular. Kitabın misaki alınmadı mı? Onun içindekiler onlar okudular, öğrendiler ve mutlaka açıklamalılar. Fatır 32'de yine üç grup insanla karşılaşıyoruz. Nefsine zulmedenler, muktesitler ve ulul elbab. Kitaba varis olanlar, üç grup insan, henüz nefs tezkiyesi yapmamış nefsine zulmedenler var. Muktesitler var. Ve de ulul elbab var. Peygamberler kendi zamanlarında kendi kitaplarının açıklaması görevini kimlere vermişlerse onlar da o kitabı mutlaka herkese okuyup anlatırlar. Ama bir kısım insanlar Bakara 159'da olduğu gibi Allah'ın ayetlerini kitaplarını ketmediyorlar, saklıyorlar, gizliyorlar. Hadis içinizde en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala indirdiği bütün kutsal kitaplarda insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a teslim olmaya davet etmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazımızı kılıp, orucumuzu tutup, gücümüz yeterse Kabe'ye gidersek Allah'a ulaşırız.
3: La ilahe illallah diyor, Allah diyor, selefet-i şerif getiriyor. Allah'ımıza balik, oradan namazımız kılıyor şükür.
4: Kur'an okumak, abdest almak, namaz kılmak, toplumlara gitmek, cemaatlere karışmak.
5: Ben namaz kılarken yani ona çok kendimi yakın hissederim mesela.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız ulaşır, yaptığımız iyilikler ulaşır.
3: Allah ettiğimiz ibadetlerimiz ulaşır, bir eyle gidersek o ulaşır.
4: Namazımız, Kur'an'ımız.
1: Allah Teala sahabe gibi mutluluk yaşayabilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılmış. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek sahabe gibi olmak ister misiniz?
2: Tabii isteriz.
5: Olmak isteriz.
1: Sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
6: Çok isterim.
1: Dileyelim mi birlikte?
6: Dileyelim. Ey Yüce Allah, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmak dileyelim. Çok istiyorum hem de. Ben de ruhumu sana ulaştır.
5: Ey Yüce Allah'ım, evliyalarından olmayı diliyorum. Ruhumu sana yaşarken ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum. Beni de dostlarının arasına al ya Rabbi.
0: Bir misafirimiz namazımızı kılıp, orucumuzu tutup, gücümüz yeterse Kabe'ye gidersek Allah'a ulaşırız. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Hayır. İslam'ın 5 şartının hepsi vasıta emirlerdir. İslam'ın 5 şartının içinde hedef emirlerin hiçbirisi yok. Hedefler yoksa vasıta emirlerin hepsi boşa gidiyor. Çünkü asıl olan niyettir. Allah'ın huzurunda iki nevi insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulması mümkün değildir. Ne yazık ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseye Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir dileğin mevcut olmadığı bir İslam'ın 5 tane şartının sonucu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi, 7-8 ayet-i kerimesi, ulaşmayı dilemezler. Nellezine la yercune likana ve radu bil hayati dünya ve etmeunu biha ve lezime atiyana gafilun. Ulaike mevamun nari bi makanı sübun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Amelleri boşa gidiyor. İslam 5 şartı fizik vücudumuzun vazifesi. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsimize de ruhumuza da vazife vermiş. Nefsimize verdiği vazife. Nefs eskesi, evet nefs eskesi ruhumuza verdiği vazife ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Öyleyse İslam'ın beş şartı fizik vücudumuzun vazifesi. Savun, salat, hacı, zekat ve kelime-i şehadet. Ama ruhumuz da misak vermiş, dünya hayatında Allah'a ulaşacağına, teslim olacağına dair. Nefsimiz de yemin vermiş, yedi kademe tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse bizler için söz konusu olan şey vazifenin bilincinde olmaktır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e kutsal kitaplar hepsine baktığımız zaman evet hedef emirler var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şahat ve eden teslimi. Bir de vasıta emirler var. İşte bu vasıta emirlerin içerisinde şu anda din tatbikatında yer almayan Allah'a ulaşmayı dilemek ve de zikir. Bunlar yoksa kişi ne yaparsa yapsın o hasta emirlerle kurtuluşa ulaşamaz. Çünkü Nebi Sultan Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse amellerle kurtuluş mümkün değil. İlla ve ancak Allah'ın rahmetiyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde insanlara kutsal kitapları açıklayan resuller, mürşitler var. Ve Allah-u Teala onlara tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Çok güzel olur. Bir dinimizi bilmediğimizi öğreniriz. Daha güzel olur.
3: Allah'ıma bağlanmak işte. Kendine zikir etmek, oradan namaz kılmak, oruç tutmak.
4: Derslerini yapmamız, onlara uymamızdır.
5: Keşke yani peygamberlerimiz şimdi şu dönem gelse de ne bileyim bize daha güzel şeyler olurdu yani. Çok çirkin şeyler var ortada.
1: Peygamber Efendimiz'i temsil eden Allah dostları da günümüzde var olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
3: İsterim. Niye istedim kızım?
1: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
3: Doğru yola getirir. Eğer yola gitmedir, oradan Allah'a bağlandır, peygamberimize bağlandır.
4: Bizim için daha iyi olur, huzur buluruz. Cemaatlere gidip, yani Peygamber Efendimiz'in uyguladığı şeylere uymamız daha güzel.
1: Siz de Peygamber Efendimiz'in varisini bulmak ister misiniz?
5: İsteriz de ama nerede?
1: Allah-u Teala hacet namazıyla Rabbimizden soracağımızı ve soranın kalpten isteyenlere de mutlaka göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Ya ben hacet namazına tabii ki inanırım. Ya bazı yani kabul olduğunu da biliyorum. Ama işte şimdi öyle insanlar nerededir Allah bilir.
0: Bir misafirimiz hacet namazı ile mürşidin sorulması konusunda hacet namazına inanırım ama öyle insanlar nerededir Allah bilir dedi. Hacet namazı ile Allah'a müracaat eden bir insanın mürşidini görmemesi mümkün müdür? Hayır. Eğer huşu sahibi ise ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormuşsa Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidi göstermemesi mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Bakara 45-46 Es'inü bisabri ve salati enne ala kebiriyetin yarar haşeyin. Öte yandan Maide 35 Ya yolle zina amin yuttakullahi ve abtagüleyi vesilete. Hem Allah diyor vesileyi benden isteyin. Hem de nasıl isteyeceğimizi, hacet namazıyla isteyeceğimizi Kur'an'da beyan etmiş. Hem de Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini yani mürşidin tayini Allah'a aittir. Bütün bunları birleştirdiğimiz an bir talebimiz varsa, ulaşmak istediğimiz bir hedef varsa o zaman Allah-u Teala'ya hacet namazıyla müracaat ediyoruz. Allah-u Teala bir insan huşuya ulaşırsa biz mürşidini rahatlıkla ona gösteririz diyor. Biz de kendi mürşidimize hacet namazı kılarak hamdolsun ulaştık. Bir insan mürşidini Allah'tan istemek konusunda ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa ve mutlaka ulaştıracağına da dair inancı yoksa, o kişi Allah-u Teala mürşidini göstermiyor. Hadis-i Şerif'te Cebrail Aleyhisselam bana iki çeşit namaz öğretti. İstihare namazı, hacet namazı. İstihare namazı bir bilginin Allah'tan öğrenmesi istikametinde başvurulması gereken bir vasıtadır. Ama hacet namazı kişinin bir dileği varsa, o dileğin Allah tarafından yerine getirilmesini istiyorsa, mutlaka yerine getirilmesi gereken namaz hacet namazıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktır. Kur'an'da bize bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik diyenleri görüyorum.

0: 55'te 15 değil, 155. Haza kitabın enzelnahu mübarekin ve tebiyuhu ve tekul leallekum turhamun. İşte bu mübarek bir kitaptır. Ona tabi olun. Takva sahibi olun ki rahmete kavuşasınız. Enam 156. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onları okuduklarından gerçekten gafildik dersiniz dememeniz için 157'de Allah Teala eğer bize bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayet erdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet erdiren beyine delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerinin yalanından ve ondan yüz çevirenden kimseden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı azapla cezalandıracağız. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize haset etmeyin, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bize de bir kitap indirilseydi onlardan daha çok hidayet ederdik dersiniz diyen insanlar Allah'ın Nebi Resulüne şerit kitabı ve Resulüne de sohbet kitabı vereceklerine inanmazlar. Oysa ki Allah-u Teala her devrin bir kitabı vardır diyor. Rahat 38'de Rahat suresinin 40. ayet-i kerimesinde. 38'de ise her devrin bir kitabı var. Rahat 38 وَلِّكُلْ عَجَلٍ كِتَابٍ Peygamber Efendimiz sallallahu sonra bir nebi gelmeyeceği için Kur'an kıyamete kadar geçerli kılmıştır. Allah-u Teala indirdiğimiz kitaplarda ispat bahsederek insanlara açıklamamıza rağmen bir kısım insanlar hidayeti ve Allah'ın ayetlerini bilerek gizliyorlar. Bakara 159'da Allah-u Teala bu konuyu dile getiriyor. Rahat 38'de her devrin bir kitabı var. Zuhruf 44'te hepiniz bu Kur'an'dan sorumlusunuz buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm kutsal kitaplarda bir mutluluk daveti sunmuş ve mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı reçete olarak vermiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Allah'a yakın olmaktır.
3: Faydası kuş kim eder seni, uçurur seni zikir yaparsan.
4: Faydası huzur bulmak, Allah'a daha çok yakın olursun, mutlu olursun.
5: Allah'a ne kadar çok zikredersen o kadar sağlıklı, sıhhatlı, huzurlu, mutlu.
6: Yani vesile olur.
7: Allah Allah dediğimiz zaman Cenab-ı Mevla kalbimizi daha yumuşatıyor, daha güzel şeyler vücudum yumuşuyor.
8: Zikir yapan bir insan etrafındaki insanlarla ilişki durumu nasıl olur?
9: Kul hakkına itina gösterir. Hakkında dedikodu yapmaz diye düşünüyorum. Onun hayatına müdahale etmez. Ha uyarır kendince dinine göre uyarır ama ilerisini yapmaz diye düşünüyorum. Saygı duyar diye düşünüyorum.
1: Sizce herkes Allah'ın mutluluk reçetesini uygulayıp zikir yapsa sahabe gibi bir mutluluk devri yaşar mıyız?
2: Evet yaşarız.
10: Evet yaşarız. Mesela ben bazen şu sokaktan çıktığımda bir kişinin Kur'an-ı Kerim okuduğunu görüyorum. O da yaşlı bir teyze. Başka da hiç kimsenin ışığı da yanmıyor. Belki de namaz bile kılmıyorlar. Şu dönemde mesela şu kadar şey olduğu halde daha hala bilmeyeyim açıklar çok. Çirkin şeyler çok.
0: Misafirimiz Allah'ın ne kadar zikredersen o kadar sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu olursun. Yani vesile olur. Bir insanın maddi manevi rahatla kavuşması zikre paralel midir? Evet. Allah'ın edebi dünyadaki en büyük düşmanınız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır. Sonra da tasfiyesi, bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Nefsimize verdiğimiz sürece mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayız. Bir tek şartı vardır. Allah'ın yolunda olup da nefsimizin kalbini temizlememiz başka bir alternatif yok. Yunus Emre hayra döndü benim işim, endişeler, mazat başım, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum diyor. Evet, hayra döndü benim işin. Endişeden azat başım, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Hepimizin bu noktaya gelmesi söz konusu.

0: Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok Efendimizin himmetiyle kalbimden seviyorum. Eğer uygun görürseniz sorumu arz etmek istiyorum inşallah. Tüm kutsal kitap sahipler arasında bir dostluğu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sağlamak için ne yapmalıyız? Allah razı olsun. Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinize çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tüm kutsal kitap sahipleri arasında bir dostluğu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sağlamak için ne yapmalıyız? Bunu Allah-u Teala'nın dizayn içinde düşünmek durumundayız. İnsanlar kafirdir, değildir diye negatif olarak değerlendirmek bize yakışmaz. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. O zaman bir görevimiz olmalı, onlarla dost olmalıyız. Dünya sulhu bu statü üzerine kurulacaktır. Herkesin hedefi insanları Allah'ın dostları olarak bir arada görmek olmalıdır. Bu konunun temelini sevgi teşkil eder. Bütün insanlar için sevmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Allah-u Teala'nın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a verdiği görev, Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesine belirlenmiş. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ سُمَا جَاءَكُمْ مِنْ رَسُولٍ مُصَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Allah ezelde nebilerden misak aldı, size kitap ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. Mehdi Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor Kur'an ayetleriyle. Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Mehdi Aleyhisselam, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik ediyor. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. Kur'an-ı Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı 7 sabah 4 teslim. Ve eğer olay buysa, dinler yoksa, tek bir din varsa, Allah tek, din tek ve bu dinin teslim dini olduğunu ayetler bize net olarak söylüyorsa, hepimizin bu 7 sabah 4 teslimi yaşayarak dünyada sulh ve sükunu tesis etmemiz, barış ve huzur içerisinde bir dünya hayatı hepimizin Allah için olması, Allah'a kendimizi adamamız söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her'an Kur'an, Her'an Mutfuğu'nun sonuna geldik. Bir başka Her'an Kur'an, Her'an Mutfuğu'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü programımız sorular ve cevaplar. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci sorusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir hadis-i şerifte yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır, buyuruyor. Hadisi açıklayabilir misiniz? Ruhun talibi istikametinde davranan herkes bu yumuşak davranışın içindedir. Çünkü ruhun bütün talepleri hayırdır. Ama nefsin taleplerine gelince, nefsin taleplerini aktif hale getiren şeytandır. Şeytanın da hiç yumuşaklıkla bir ilişkisi yok. Tam tersi, her şeyi zorla ve adeta insanı istila ederek gerçekleştiriyor. Öyle olunca kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gerçekten bütün hayırlardan mahrum kalır. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ruhun bir talebidir. Allah razı olsun. İkinci sorusu, Yunus Emre'nin canlar öylesi değil, tenler öylesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Evet, Allah Teala hepimizi üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalim denilen kuru topraktan ve şeklenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden bu zahiri aleme aittir. Ve Yunus Emre'nin şiirinde ten dediği fizik bedendir. Ama Allah-u Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve masevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz bu Yunus Emre'nin şiirinde can olarak zikrediliyor. Gerçekten de nefs öylesi değil, çünkü Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde kullu nefsin zâikatil mevt. Nefsler ölümü tadıcıdır. Ölücü değildir. Ölümü tadan nefstir, candır. Ölen ise fizik bedendir, tendir. İnşallah. Allah razı olsun. Aradan bir kardeş muhterem hocam, irade bağlanmasında sorumluluktan kurtulan insan hatadan da kurtulur mu? Allah Teala irade bağlanmasına geçen kişinin evvela tövbe-i nasuhla tövbe etmesi gerekir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra o kişinin müşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala bir kere daha örtüyor. Ve daha sonra salahın birinci kademesinde örtüyor. İkinci kademesinde salahın ürünü veriyor. Üçüncü kademesinde sevaba çeviriyor. Ve dördüncü kademesi iradesini Allah'a teslim ediyor. İrade bağlanmasında. Öyleyse irade bağlanmasında artık irade Allah'ın kontrolünde olması hasebiyle elbette. Çünkü o kişi artık eğer dünyadayken seçilmişse külli irade ile tesbihtedir. Ama doğmadan evvel seçilmişse ilahi irade ile tesbihtedir inşallah. Üçüncü sual, Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir televizyonda vaaz veren kişi mülaki olmak kavramını Allah'a ulaşmak olarak açıkladıktan sonra bu ulaşmanın öldükten sonra olduğunu ifade etmişti. Mülaki olmak kavramını Kur'an standartlarında bahseder misiniz? Sevgili kardeşlerim, mülaki olmanın ne anlama geldiğini, mülaki kelimesi veya kavramının geçtiği ayetlere bakmamız lazım. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilemeyenlere bakalım beraberce. 7 tane ayeti kerime Yunus 7 ile başlıyor. İnnellezine la yercune likana. Bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 11. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 15. Kad hasirellezine kezubu bilikallahi. Mülaki olmayı yalanlayanlar. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Rablerine mülaki olmayı inkar ederler. Bunlar için dünya hayatında bir hidayetçi yok. Onlar dünyadayken Allah'a ulaşmayı dilemedikleri hidayetçi yok ve onlar ancak ölümle ruhu Allah'a ulaşır. Eğer Zat-ı Muhterem diyorsa ki mülaki olmak kavramını Allah'a ulaşmak olarak açıkladıktan sonra bu ulaşmanın öldükten sonra olduğunu ifade ediyorsa o zaman herkes ölümle ruhu Allah'a ulaşır. İstisnasız ister kafir, ister putperest, ister mücusi, ister veli, ister nebi ölümle ruhu Allah'a ulaşmayan hiç kimse yok. Ama burada Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede mülaki olmayı dilemeyenlerin Allah delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir hidayetçi yok. 10 tane ayet-i kerime gelince delalette olanlar için hidayetçi yok. Onlar 7 okurum ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Yani ölümle ruhu Allah'a ulaşanların sadece gideceği cehennem. Ama hayattayken ruhu Allah'a ulaştıranlar da onlar da tam 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor Allah-u Teala. Şimdi bakalım Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ. Onlar %100 Rablerine mülaki olacaklarını yakinen iman ederler. Bakara 29 Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak bilenler. Enam 154 Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbimize mülaki olmayı yakin hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Rabbine mülaki olmayı dilenler ve mülaki olanlar. Onlar içinde hidayetçi veli mürşit var ve onlar bir veli mürşitte hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ayetler bunlar o zaman böylesi bu Zat-ı Muhterem bunu söylüyorsa o zaman bize hangi ayet-i kerimeye dayandığını da ifade etmeli. Yuvarlak bir söz söylemek suretiyle hiçbir delile dayanmadan zanına tabi olması, tabi o da onunla Allah arasında. Ama ayetler bunlar. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi bütün insanlar için geçerli midir? Hayır, Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah Teala Yusuf 53'te Yusuf Aleyhisselam ve ma bu erin nefse inne nefse lemaretin büsuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefsindeki 19 afet sebebiyle şiddetle nefs kötülüğü emreder. Ama Rahim ismasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefse müstesna. Rahim ismasıyla nefse Allah Teala tecelli ederse o zaman evvela 7 Furkan peşinden 12 tane insanla %2'lik huşuyla o kişi mürşide ulaşır. O %2'lik nur artık o noktada kişiye kötülüğü emretmez. Takvayı emreder. Daha sonra 7 kademe nefsi tezkiye eden kişinin de nefsinin %51'i takvayı emreder, %49'u fücuru emreder. Kötülüğü emreder. Ve nefs tezkiye ve tasfiye oldukça nefse artık ruh gibi kesinlikle Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi bütün insanlar için geçerli midir? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için geçerlidir. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'a göre hidayet Allah'a ulaşmak olduğu halde bugün din adamına hidayeti doğru yol demelerin arkasında Mantık nedir açıklar mısınız? Kur'an'a göre hidayet Allah'a ulaşmak olduğu halde din adamlarının hidayeti doğru yol demelerinin arkasında kendi zanlarına ve şeytanın dış tesirine tabi olması vardır. Şeytanın adımlarına tabidirler ve kendi zanlarına tabidirler. Ama Kur'an'daki Allah'ın hükümlerine tabi olabilmeleri öncelikle bir mürşide iman etmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala en üst seviyedeki mürşidin, devrin imamının 5 görevinden bahsediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. Hiçbir insana sen git Kur'an-ı Kerim'i oku, hiç mürşide gerek yoktur demiyor. Dikkat ederseniz bir Allah'ın indirdiği dinimizin yegane kaynağı Kur'an var. Ama bir de bu Kur'an'ı öğretmekle, yaşatmakla vazifeli kıldığı mürşit var. Yani ancak kişi nasıl Kur'an'ı öğrenebilir? Kendisini Allah'a davet eden kişinin davetini kabul etmesi halinde. Davet eden kişinin birinci görevini ayetleri tilavet etmek. Daveti kabul eden kişi mutlaka Allah-u Teala kendisine mürşit gösterir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o zaman nefsini tezkiye eder. Nefs tezkiyesiyle ruhu Allah'ın zatına ulaşan kişi kitabı öğrenir. Bu da Kur'an-ı Kerim ilk 4 ruhudur. Sonra daimi zikirle hikmeti öğrenir. Sonra iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra hikmetin ötesini öğrenir. Öyleyse Kur'an'ın bütününün bize öğreteceği Allah'ın tayin ettiği en üst seviyede mürşit var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i mürşitten değil, devrin imamından, veli resulden, veli mürşitlerden değil, vekil mürşitlerden değil, kendi zanlarına tabi olup insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrendikleri için. İblis de herhalde insanlara hidayeti tarif edecek değil. Doğal olarak insanı hidayetten saptırmak için ne yapması lazım? Böyle yuvarlak laflarla insanları tamamen uzaktan, Kur'an'dan uzaklaştırması lazım ki nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Öyleyse mescitleri dolduran insanlar hidayeti doğru yol bildikleri için hidayetten mahrumdurlar. Halbuki hidayet Kur'an'ın standartları içinde hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve o gün bu öğretinin sahipleri gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileridir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecek. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Muhterem Cevap Hocamız. Efendimiz zimmetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Yüksek müsaadenizle bir sual arz etmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde dua bizzat kulluktur buyuruyor. Dua ve kulluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Efendimiz Hazretleri'nin nimetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Nebiye Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde dua bizzat kulluktur buyuruyor. Dua ve kulluk arasında nasıl bir ilişki var? Sevgili kardeşlerim, 5 şey vardır ki kaderdir. Bu 5 şeyden bir tanesi de duadır. Yani doğum kaderdir, ölüm kaderdir, veli olmak kaderdir. Dualar kaderdir, evlilik kaderdir. Öyleyse dua bizzat kulluk arasında kulluktur buyurduğuna göre artık her daim dua eden kişi kesinlikle Allah'ın temel emrini, farzını yerine getirmiştir. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Nitekim Allah'ın Resulü başka bir hadis-i şerifinde kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Öyleyse dua bizzat kulluktur buyurduğuna göre bu iki hadisle ilişkilendirecek olursak, evet, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek duadır ve bizi kul yapar, kul olmak duanın kabul edilerek. Hangi dua kabul ediliyor? Kim hayattayken ruhunu yükselterek Allah'a ulaştırmak istiyorsa, böyle bir duada bulunuyorsa, o duasını kabul eder ve o birinci safa kul oluyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mamen Tüşer'indeki inan şartından bir tanesi Resullere imandır. Buradaki Resuller sadece Nebi Resuller mi, yoksa Veli Resuller içinde geçerli midir? Evet, Veli Resuller içinde geçerlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz birçok Resullerden bahsettik size, bazılarını da bildirmedik. İşte bildirilenler Nebi Resullerdir. Bildirmeyenler de Veli Resuller. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ. Senden önce de çok Resuller gönderdik. مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ. Sana bazılarının kısasını anlattık. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ. Ve bazılarının kısasını sana anlatmadık. مَا كَانَ لِي رَسُولٌ اَنْ يَتِيَ بِي آيَتِنْ اِلَا بِزْنَا. Allah'ın izni olmadan hiçbir Resulün bir ayet getirmesi söz konusu değil. Resulün birinci görevi ayetleri tilavet etmek. فَاِذَا جَا اَمْرُ اللّٰهِ قُدِيَ بِالْحَقِّ. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükümlenir. Allah'ın emrini yerine getiren kimdir? Resuldür. O sebeple Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve bütün Resullere imandır. Sadece Nebi Resuller değil. Tüm Resullere imandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim herkes öpüp başına koyuyor. Ama her devirde bu Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Resulleri kullarla arasına kimse giremez, İslam'da ruban sınavı yoktur dediği zaman zaten farz emirlerden ikinci safhayı reddetmiş oluyor, inkar ediyor. Bu inkar aynı zamanda birinci safhanın da kalbinde olmaması halini ifade ediyor. Dolayısıyla evet, emendü şerrinde, emendü billahi, herkes Allah'a inanıyor. Ve melaikede herkes melekine ve kütübi, herkes kitaplarına inanıyor. Ve Resulihi, burada kitaplarda da bir sorun çıkıyor. Mesela şu anda İslam alemi ve daha birçokları ne diyor? Biz kitaplara inanıyoruz ama İncil tahrif olmuş, Tevrat tahrif olmuş, hepsini sadece şey. Halbuki bugün bu kitaplarla amel eden, necata ulaşan bir fırka var. Çünkü Peygamber Efendimiz haber veriyor. Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 71 fırkaya, biri hariç, hepsi cehenneme gidecek. Öyleyse her devirde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da bir fırka hariç, o fırka-i naciye, diğerleri cehenneme gidiyor. Bu fırka-i naciye hangi kitaplarla amel ediyor? Fırka-i naciye Yahudilerden fırka-i naciye olanlar Tevrat'la amel ediyorlar. Hristiyanlardan fırka-i naciye olanlar İncil'le amel ediyorlar. Müslümanlardan fırka-i naciye olanlar Kur'an'la amel ediyorlar. O zaman Amentü şerinde buradaki Resuller sadece Nebi Resuller değil, Veli Resulleri de muhtevasını alıyor. Yetmez, kitaplarından da bu kütübi kitaplarına diyoruz. Bu kitaplarına iman, içinde Tevrat'ın da İncil'in de gerekli olması gerekir. Yani olması gerekir. Halbuki son Veli Resul olan hidayet içinde, bunun hidayet çağını devrilen İmam Mehdi Resul bir Veli Resul'dür. Ve Beyne Suresinin 2-3. ayet-i kerimesinde bütün kitapları öğretiyor. Resulü minallahi, Allah'tan bir Resul, yette suhufun mutahara, tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. Bu Nuh Aleyhisselam'ın da sahifesidir, İbrahim Aleyhisselam'ın da sahifesi, Musa Aleyhisselam'ın sahifesi, İsa Aleyhisselam'ın sahifesi ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in. Fiyâ kütübün kayyime. Kutuvalar içinde temel değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Esmaların Adem Aleyhisselam'a öğretilmesindeki maksadı açıklar mısınız? Melekler insandaki nefse işaret ederek fesat çıkaracak, kan dökecek birisi mi? Ama Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Gerçekten de meleklerin işaret ettiği nefsine tabi olanlar fesat çıkaran, kan döken insanlar mıdır? Evet. Evet, yani her fesat çıkaran aynı zamanda kan dökmeye de meyhan olan birisidir. Ama hepsi öyle değil. Nitekim insanların çoğunluğu %90'dan fazlası bu şekilde olsa dahi %10'dan azı Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olup 7 safayı yaşayanlar var. Ve bu neyle gerçekleşecek? Esmaların zikriyle. Yani Allah isminin zikri, diğer esmaların da zikriyle ancak bu hedefe ulaşabilecek. Dolayısıyla esmaların Adem Aleyhisselam'a öğretilmesindeki maksadı onun nefsinin tezkiye ve tasfiyesinden geliyor inşallah. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, cezbesi olmayan kişinin Allah'a bağlılığı daha mı az? Hayır, öyle bir şey yok. Cezbe Allah'a yakınlığın bir ölçüsü değildir. Bazı vücutlar Allah'tan gelen cezbeye müsaittir, bazıları değildir. Yani dolayısıyla cezbe sahibi olmayan, cezbeli olup da cezbe sahibi olmayan insanlar onların önünde olabilir. Öyle bir şey yok. Ama genellikle Allah'a bağlanmasında muhterem Efendimizin kullandığı ölçü vekil mürşit de olsa cezbe sahibi olması, çünkü el öptürdüğü zaman Allah'ın ceryanının o kişiden diğerine geçmesini gerektirdiği için bu tatbikat gerçekleştiriliyor. Yoksa cezbeli olmayan cezbeliden çok ötede Allah'a yakın olabilir. Cezbenin kişinin vücuduyla alakalı bir durumu söz konusudur. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, sen çakarsan aradan kalır seni yaradan sözünün tasavvufi anlamdaki manası nedir? Yani sen nefsini tezkiye ve tasfiye edersen o zaman bütünüyle Allah devrede olur. Bu da neyle mümkündür? Ruhunu teslim edersen, fizik vücut teslimi yaparsın, nefsini teslim edersen o zaman aradan çıkarsın. Allah-u Teala seni tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tövbe ederek de iradeni Allah'a bağlarsın inşallah. Bunun manası kişinin irşada mebul ve mezun kılınmasıdır. İrade teslimine kadarki olan bütün safaları içeriyor. Sen çıkarsan aradan. Kimdir yani o kişinin aradan çıkabilmesi ne lazım? Ruhunu teslim etmesi lazım bir. Fizik vücut teslimini yapması lazım iki. Nefsini teslim etmesi lazım üç. İradesini teslim etmesi lazım 4. 4 teslimi gerçekleştiren kişi için o artık yoktur. Çünkü Allah'a teslim olmuştur. O zaman kalır seni yaradan Allah-u Teala'nın izahını tahakkuk ediyor inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, dinde zorlama yoktur sözünü nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşim, dinde gerçekten zorlama yoktur. 4 tane ayet-i kerime onlara baktığımız zaman ve Haşiye 23, 21, 22'de sen artık sen zikret, sen sadece müzekirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Kaf 45, sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Yunus 99, insanlardan mümin oluncaya kadar onları sen mi zorlayacaksın? Ve Bakara 256'da dinde zorlama yoktur. Çünkü mümin olmak kalbi taleple gerçekleşir. Bütün insanlar bir araya gelseler bir insan kafiri, bir kafiri mümin kılamazlar. Bütün insanlar bir araya gelseler kalbi imanla dolu olan bir mümini de kafir yapamazlar. Tamamen iman, mümin olmak kalbi taleple gerçekleşiyor. Allah Teala daima kalbe bakıyor ve kalbi talebi önemli. Dıştan zorla ona yaptırdığın şey değil. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Cemal Hocam. İnşallah Efendimizin himmetiyle bir soru arz edebilir miyim? Beklettiği içinde olmamak konusunda açıklama yapar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, beklenti içinde olmamak konusunda açıklama yapar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanlardan beklenti içinde olmayacağız. İnsanlar bir sebeptir ama o yaptıklarımızın hepsini kim için yapıyoruz? Allah için. Muhterem Efendimizin buyurduğu, hak için halk ile. Öyleyse teslim olana kadarki olan muhtevada hepsini hak için yapıyoruz. Ama hak ile, halk ile yapıyoruz. Dolayısıyla halk birer sebep ama bütün bu yapa geldiklerimizin hepsini hak için, o da bize karşılığını veriyor. O zaman hem Allah-u Teala'dan ücreti alıp hem de diğer insanlardan ücret beklemek faiz hükmüne girmiyor mu? Zaten Allah için yaptıysanız onun karşılığını Allah size verecektir. İnsanlardan beklenti içinde olursanız o zaman ne olur? Nefsin taleplerine girer. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Yani insanlardan bir şey bekleme. Beklenti içinde olma. Burada da beklenti içinde olmamak için mutlaka nefs teslimi gerekli. Nefsin varlığı miktarınca o kişi her zaman böyle bir riske girebilir. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsa o zaman bunun da tamamen bittiğini göreceğiz inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha sualler ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Bir başka sualle ve cevaplarla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik vücut teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş, iradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal, kutsal iradeye karşımadı, kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehylere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha maselavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a verdiğimiz yeminler. Allah'a verdiğimiz yeminlerin muhtevası nedir? Allah'a verdiğimiz yemin muhtevasını anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Şu anda slaytta gördüğünüz gibi Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Bizi bir nefse dizayn etmiş ve zatına bize ruh vermiş. Ve Allah Teala bu üç vücudu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Burada Allah Teala bize verdiklerini bizden geri alması ve teslim alması bizim sonsuz mutluluğu yaşamamız içindir. Allah her şeyi bir hedefe dönüp yaratmıştır. Evet, bir fizik vücut, bir nefs ve zatından üfürdüğü bir ruhla üç vücut serbest irade aklın standartları içinde hayatı yaşıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman ruhumuz Allah'a misak vermiş. Dünya hayatında Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya hayat vermiş, teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş, teslim olacağına dair. İrademiz de misak vermiş, teslim olacağına dair. 7 sabah 4 teslimi yaşamamız bizi sonsuz iki cihan saadetine ulaştırıyor. Allah-u Teala bizden aldığı yeminleri Araf 172'de açıklıyor. Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın ezelde biz insanlardan 3 tane yemin aldığını görüyoruz. Yemin, misak ve ahd. Sırasıyla söylemek gerekirse misak, ahd ve yemin, bu yeminleri yerine getirmemiz emrolunuyor, üzerimize farz kılınıyor. Bu yeminleri yerine getiren kişi için Allah sonucu bildiriyor ve cennetime gir. Allah-u Teala bu yeminleri bize yaptırmak gereğini niçin duyuyoruz? Çünkü Allah'ın indinde en çok sevilen bu varlığın insanın mutlu olmasını istiyor. O mutluluğun bir hedef olmak üzere bizleri yeminlere davet ediyor. İşte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sırasıyla tekrar bu slaytımıza dönecek olursak misakimizi Allah Teala Rad 20-21'de, ahdimizi Yasin 60-61'de ve yeminimizi Müddessir 38-39'da bildiriyor. Ama tatbikata geçtiğimiz zaman bu olay yeminle başlıyor. Çünkü Allah bizden Allah'a ulaşma dileğini nefsimizin manevi kalbinden yapmamızı istiyor. Örneğin 7 inanç şartının sahibi olan kişi diliyle ne kadar tekrar ederse etsin, dili kalbe indirmedikçe Allah-u Teala o kişi üzerinde işlem yapmıyor. Öyleyse işte inanç şartları. Diliyle tekrar ediyor. Allah'a inanıyorum. Allah'a amentu billahi ve melaiketi ve kutubihi ve resulihi vel yevmil ahiri وَبِلْ قَدِرِ خَيْرِ شَرِ مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى بَعْسُ بَعْدِ مَذْ Samantü şerri bu şekilde ifade ediliyor. Ama bu dilden olduğu zaman, kalbe inmediği zaman Allah-u Teala'nın indinde hiçbir hükmü yok. O kişi kendisini cehennemden kurtaramaz. Bunlardan hangisi kalbe inmeli ki Allah-u Teala üzerimizde işlem yapsın? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Çünkü ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması Allah'ın ayetlerinin bir sonucudur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması Allah Teala ölmeden evvel olmasının bir sonucudur. Ba'su ba'den mevt. Dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olmasının bir sonucudur. Bütün bunlar hepsi tek bir dileğe bizi ulaştıran Allah'ın bir Resulü olduğunu ifade buyuruyor. O zaman dili kalbe indirmek asıldır. İşte dili kalbe indirenler onlar yedi sabah dört teslimi yerine getirenlerdir. Allah Teala bunu Fecr suresinin 27-28-29. Ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ey mutmain olan nefs! Sen Rabbinden razı, Rabbinden razı olarak Rabbine dön, gir kullarımın arasına. Yani nefsimizin yemin, misak ve ahd. Bu sıra dahilinde gerekenleri yerine getirdiğimiz zaman hedefe ulaşabiliriz. Yeminimizin yerine gelmesi o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, misak ruhumuzun bizden ayrılması ancak mürşide tabiyetle ve ahd da aynı standart içerisinde yedi kademede nefs tezkiyesi, ruhunu da yedi tane gök katı yükseltikten sonra Allah'ın zatına ulaşması, o kişi Allah'a kul ediyor. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmak zaten. Allah razı olsun. Bir kişinin Allah'a verdiğim yeminlerden haberdar değildim demesi onu sorumluluktan kurtarır mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın erkeğin üzerine farz. Arap 172'de Allah Adem oğlunun zanında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve fizik vücudu nefsi ruhun üzerine ruhu nefsin üzerine şahit tutarak onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galibela diyorlar. Şahit olduk. Öyleyse kıyamet günü kimse benim bundan haberim yoktu demesin diye. Yani Allah Teala dünya hayatını yaşarken herkese bunu bildiriyor. Resuller vasıtasıyla. Resuller, Resul göndermezsem azap etmem. İşte yedi tane ayet-i kerime. Resul de onlara duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Nefsinizi tezkiye edin, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Böylece yaratılış gayenize ulaşın demedikçe hiç kimseye ölüm gelmez. İşte Nahl 125, Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36 yani mutlaka kendilerine tebliğ ulaşıyor. Benim bundan haberim yoktu diyemezler. Enam 48'de وَمَنْ رَسُولُ الْمُسْلِينَ اَلْيَوْمَ بِشَرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ Resul göndermesek azap etmeyiz. İsra 15. Her devirde Resul var mı? Evet, şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa bunlar içinden ayrı ayrı ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi biz Resullerimizi ardı arda gönderiyoruz. İnsan için Allah'la yapılan bir anlaşma söz konusu. Bütün insanlar ezelde ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair söz vermişler. İlk insan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşamakta olan son insana kadar herkes orada bulunmuş ve kıyamet günü biz bundan gafildik, haberdar değildik demesinler diye Allah insanları nefslerin üzerine şahit tutuyor. Allah-u Teala Hac 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi huve eştevâkum ve ma ceal aleykum fi dini min kharac millete ebikum İbrahim'e. Huve semi'ul müslümine min kabli ve fiyaza. Liyekûne Resûlü aleyküm şehîden ve tekûne şuhadâye alennâz. Öyleyse Resulleri insanlar üzerine şahit kılıyor, insanları da nefslerin üzerine şahit tutuyor. Sonra diyor ki, insanlar yeminlerini unutmuş olabilirler. Evvela ben onlara hatırlatayım. Resuller göndererek hatırlatıyor bizlere. Öyleyse hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez olayı. Ben Resul göndermesem kimseye azap etmemle eş değer. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Araf 172'de En tekulu yevmul kıyamet enne huzâ gâfilin. Kıyamet günü benim ondan haberim yoktu demesinler diye Allah Teala Resul göndererek onları hatırlatıyor. Yani Resul'ün kendisine gelmediği hiçbir insan olmaz, mutlaka gelir. Üçüncü sual, Allah'a karşı verdiğimiz yeminleri nasıl yerine getirebiliriz? Allah Teala Rum 30'da ve kimme şekele dini hanife veçini, fizik vücudunu hanife olan dine yönel. Fıtratallâhe elleti feteren nâsı aleyhâ. Allah Teala bütün insanları bu fıtratta yaratmıştır. La tebdile halkıyla, Allah'ın yaratmasına bir değişiklik yok. Zalike dinun kayime, kayim olan, zeli olan din budur. Lakin ekseren nasi la ya'lemun. Bütün bunların gerçekleşebilmesi Kur'an-ı Kerim'de son derece basit bir anahtara bağlanmış. Allah sizlerden Allah'a ulaşmayı dilemenizi bekliyor. Dilerseniz mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Allah'a ulaşmaksa bir kişiyi Allah'ın evliyası kılar, mutlak cennet saadetine ulaştırır. Biz insanları dünya saadetine ulaştırmak da onun temel hedefi. Bu istikamette üç emri var. Birincisi irşad, ikincisi daimi zikir, üçüncüsü teslim. Tekrar ediyoruz. Sırasıyla söylemek gerekirse, birincisi daimi zikir, ikincisi irşad, üçüncüsü teslim. Teslim. Bu hedeflere ulaşan herkesin asr-ı saadetin içindeymiş gibi dünya saadetini yaşayacağını ve selamete ereceğini söylüyor. Bütün insanlardan bu fıtrat mevcut. Yerine getirmek herkes, isteyen herkes bunu yapabilir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kalü Bela günü tüm insanlardan dünya hayatında Allah'a teslim olacaklarına dair yeminler almış. Bu yeminlerin gerçekleşmesi için de önce bizim kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua, dua, dua. Kalbinde inandıktan sonra, inanacağını hükmettikten sonra her şey biter.
3: Müslüman olmak, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ibadet etmek, zikir çekmek, yani tevhid vurmak. Yani işte Allah'a yakın ne olacaksa onları yapmak.
4: Müslümanız anlıyoruz. Müslümanız Allah'a.
5: Onun kurallarına uyacağız. Onun yasaklarında hiç yani yanına uğramayacağız.
6: Onun emirlerinden, ibadetlerinden çıkmamak lazım.
1: Peki siz yaşarken Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
7: Yemem olur mu? Her gece teveccüh namazı kılarım.
8: Elhamdülillah ediyorum.
9: Evet, çok diliyorum. Diliyorum.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, bütün ermiş evliyaları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ruhlarını ulaştırıp Allah'ın dostu olmuşlar. Onların yaptığı o mübarek duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
10: İnşallah. Ey Yüce Allah'ım,
11: seni çok seviyoruz.
12: Ben de bütün dostların gibi.
13: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
14: Beni de dostlarının arasına.
1: Nasıl bir dua, nasıl hissediyorsunuz?
15: Çok duygulandım.
16: Allah'a ulaşır diye inşallah umut ediyor.
17: Anlamışımdır.
13: kuş gibiyim şu anda. Yemin ederim kuş gibiyim şu anda. Allah sizden razı olsun böyle bir şey bize nüfrettiğiniz için.
0: Bize Allah'a ulaşmak konusunda onun emirlerinden, ibadetlerinden çıkmamak lazım dedi. İnsanları Allah'a ulaştıracak en önemli emir nedir? Hedefler ve vasıtalar diye kardeşimiz ifade etmiş. Evet, gerçekten de 7 tane hedef emir var, 7 vasıta emir var. Ama insanları Allah'a ulaştıracak en önemli emir o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala bütün insanları amrini veriyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz bunu dilediğiniz zaman ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım. Bu Allah'ın şeriatıdır ve bu Kur'an'ın temel emrini, Allah'a ulaşma emrini İblis 14 asırda unutturmayı başarmıştır. Yani bize düşen sadece bir dilek, geri kalanı Allah garanti ediyor. Bana ulaşmayı dileyin ama tabii kalpten. Kalpten ulaşmayı dilememiz halinde Allah bu dileği kimin kalbinde görürse ondan sonrasının ruhun Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması tamamen Allah'ın üzerine bir garantidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verdiğimiz sözleri, yeminleri yerine getirebilmemiz için Allah'ın tayin ettiği bir dosta, bir Resul'e tabi olmamız farz kılınmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
13: Biz onları görmeden sevdik. Mesela Hazreti Muhammed Mustafa'yı biz görmeden sevdik. Görmeden inandık. Ne mutlu bize, Müslüman olduğumuz için.
7: Bize bir öğretmen, yani yol gösterici, bir halife.
2: Onlar çok iyi insanlar. Onları zaten biz kavuşamayız.
1: Ki günümüzde de yaşayan Allah'ın dostları, Resulleri var mıdır?
13: Vallahi bilemeyeceğim. Vardır ama çok az.
2: Var, var, çok var.
7: Vardır inşallah, inşallah Allah buldurmayı nasip eder. Vardır yavrum, iyiler olmasa biz nasıl yaşarız?
1: Biz Allah'ın mürşitlerini, hakiki dostlarını nasıl bulabiliriz?
13: Hiç bulamayız yavrum, burada hiç yok. Bu dünyada yok.
2: Emrettiklerini yapacaksan, Allah'tan korkacaksan.
1: Allah'ın hakiki dostunu, kendi mürşidimizi bulduğumuz vakitte bize neler kazandırır?
13: Allah'a ibadeti, saygıyı, sevgiyi, yani bütün Müslümanları kucaklarının altında toplamayı.
7: Allah yolunu kazandırır, Allah'a ibadetini kazandırır.
2: Her şey, her şey, her şey. Onun yasaklarına uydun mu, onun emrettiklerine uydun mu? Bir insanın imanı yüzüne yansır. O zaten kendini gösterir.
1: Allah'ın hakiki dostlarını bulabilmemiz için bizim hacet namazını kılıp Rabbimize sormamız gerekiyor. Bunu duymuş muydunuz?
13: Duydum. Ben kılıyorum hacet namazı zaten. Duydum da ben yani burada bu dünyada çok zor.
2: Evet evet duymuştum.
7: Evet gösterici bir mürşide bağlanıyor işte ne dersen onu yapıyor Allah razı olsun.
0: Sabirin mürşidi bulmak konusunda hacet namazını da kılıyorum ama hiç bulamayız. Burada hiç yok. Bu dünyada yok dedi. İşte namazı kılmasına rağmen mürşidine ulaşamayan insanlar da olabilir mi? Evet yani bu kişi hacet namazı da kılsa o da olsa dilden diliyor, dili kalbe indirmiyor. Dili kalbe indirse Allah-u Teala ona mürşid sevgisini gösterecektir ve o zaman da o kişi kesinlikle mürşide ulaşacağını İmanın sahibi. Bakara Suresi'nin 45-46. ayet-i kerimesi Allah Teala bunu söylüyor. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّ عَلَى كَبِرِيَةٍ اِلَى الْخَاشِعِينَ Sabır ve namazla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Onlar dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşacağından emin. Ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin. Yani ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Bir hayattayken diğeri ölümle. Allah Teala Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. İnşallah size bir soru arz edebilir miyim? Nefsin yeminini yerine getirmeden kurtuluşa ulaşmak mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Nefsin yeminini yerine getirmeden kurtuluşa ulaşmak mümkündür? Hayır. Allah-u Teala nefsimizden yemin almış. Bu yemin nefsimizin temizlenmesi, bütün afetlerden temizlenmesine, yani halis olmasına halidir. Kim nefsinin temize tezkiye etmişse felaha, kurtuluşa ermiştir. Öyleyse nefsin kalbindeki tek bir dilekle kurtuluş mümkün. Müşride tabiyet ikinci safa cenneti, nefs tezkiyesi üçüncü safa cenneti ifade ediyor inşallah. Allah-u Teala nefslerimizden yemin almış ve bu yemini dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Din suresinin 4 ve 5. 4. ayet kelimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı bir zaman dilim içinde ahsana ulaştın diye yarattık. Şems 9'da ise قَتَفْ الْحَمَّنْ زَكَى Nefsine tezkiyeden felaha ermiştir. Ama bunun giriş kapısı bir dilektir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirip bütünüyle Allah'a teslim olabilmemiz için Allah'ı çokça zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir yapmak vallahi benim el ele tutuşup da hani hu çekiyorlar ya, ben onlara karşıyım. Zikrini de evinde yap, ibadetini de evinde yap, orucunu da evinde tut. Allah zaten her şeyi görüyor.
4: Ben hançesini sayayım sen, hançesini. Burası zikir yeridir, çok günahlar eridir. Allah-u Teala'nın yoludur, biz de ona devam edeceğiz.
2: Peki sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
3: Farklı kılan yani kalabalık olması, ne bileyim hu çekmeleri.
4: Yavrum onun da lezzeti, onun da şefkati bir başka.
3: Vallahi dört kitabın özü bu. Kürsüdeki yazı bu, kurtaracak bizi bu diyor. La ilahe illallah devam ana.
2: Peki siz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz andığınızda neler hissediyorsunuz?
4: Allah diyorum ya işte daha duygulanırım, çok duygulanırım.
3: Allahu Ekber dendi miydi? Ben içimdeki ağdı tutamıyorum.
4: Zikir bittikten sonra kendimi yesin, sanki ulaşmışım kadar var veriyor Allah'a teala.
1: Bir misafirimiz zikir konusunda dört kitabın özü bu, kürsüdeki yazı bu, kurtaracak bizi bu, la ilahe illallah. Allah'ın zikrinden muradı kelime-i tevhid midir? Kelime-i tevhid de bir zikirdir. Ama Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اُتْلُ مَا هُيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمُ السَّلَاتَ اِنَّ السَّلَاتَ تَنَامُنَ عَنْ فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهُ الْاَكْبَرِ Peki Allah'ın zikri en büyüktür. Allah-u Teala sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i oku. Namazı kıl çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. La ilahe illallah da bir zikirdir. Ama Allah, Allah isminin tekrarı da bir zikirdir. La ilahe illallah demek Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Hakikatin ta kendisidir. Çünkü sadece bir tek Allah vardır, başka bir ilah yoktur. Tek ilah odur. Bu hakikatin bilinmesi, bir insanı dinin temel kaidelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Eğer bir kimse buna Muhammed'in Resulullah'ı ilave ederse, derse, bir hakikati açıklamış olur ama bu onu cennete ulaştırmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın zikirden muradı Allah kelimesini Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. İşte bu Allah'ın isminin tekrar edilişi zikirdir inşallah. Hürafe la ilahe illallah diyen cennete gider. Kale men la ilahe illallah dekhalel cenne. Bu tabi geçerli değildir. Ona derecet kazandırır ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de

0: La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bir hakikatin ifadesidir. Ama bunu kalbe indirenler kurtuluştadır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Allah-u Teala'nın nevilerden aldığı misakın mutavasını farklı mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın nevilerden aldığı misakın mutavası farklı mıdır? Evet, Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde "Ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyîne lemâ âtaytukum min kitâbin hikmetin sümâ câkum resûlun musaddikan limâ ma'akum letûmînu nebiyyî ve tenzerûnnehu kâhâratum." Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman. İkrar ettik, kabul ettiniz mi? Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala şöyle, öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Gerçekten de Allah Resulü onlar üzerine şahit. Sizi de insanlar üzerine şahit kıldım buyuruyor. Haç 78'de. Öyleyse şahit olun. Allah Teala öyleyse şahit olun. Ve ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. İşte bu tövbe sırasında 7 tane şahit var. Birinci şahit Allah Teala. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamın ruhu. Dördüncü şahit aşıklar melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kiramen katibim ve yedinci şahit amel defteri. Kur'an-ı Kerim'de misak Allah'a verilen söz anlamında da kullanılıyor. Ruhumuzun Allah'a teslimi istikametinde de kullanılıyor. Allah Teala bütün nebileri huzurunda toplamış. Hepsinden yemini, misakı almış. Tüm nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vereceksiniz diyor Allah Teala. İşte bu nebilerin misakidir. Allah Teala'nın nebilerden aldığı misakın muhtevasını içeriyor inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha muhasserevat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kibir, gurur ve onun zıttı olan tevazu. Allah-u Teala birinci sual: niçin insanları kibirden sakınmasını emretmiştir? Mütekebbir insanlar, kibir sahibi insanlar, başka insanlardan üstün olduklarını düşünen, başka insanlara üstün taslayanlardır. Allah Teala böyle insanları sevmiyor. Vallahu la yuhibbul mutekebbirin. Bu insanlar en güzelini yaptıklarını zannederler ama ortaya koydukları sonuç Allah'ın ayetlerini inkar etmek, örtmek, hatta gizlemektir. Allah Teala bu insanların amellerin boşa gittiğini söylüyor. Sa'srifu an ayatillezine allazine tekebbene fi'l-ardi bighayri hakkin. وَاِنْ يَرُوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرُوْ سَبِيلَ رُشْدُ لَا يَتَخُذُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرُوْ سَبِيلَ الْغَيِّ تَخُذُ سَبِيلًا ذَلِكَ بَاَنَّمْ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنَّا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَقَالَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşan, Araf 146-147. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanlar, ayetlerimizden çevireceğim, bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları, ondan gafil olmaları sebebiyledir. Onlar ki ayetlerimizi ve ahirette ulaşmayı, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. İşte onların ameli heba oldu, boşa gitti. Onları yaptıklarından başka bir şeyle cezalandırmayız. Öte yandan Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde bir kere daha kibirlerden bahsediyor. İnnezinne yucadülünna fi ayetillahi bi gayri sultanin. Ata'hum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bi baliha. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan deli olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinirlerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Allah'a ulaşamayacakları bir kibir söz konusu. Öte yandan Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا آيَاتِنَا وَاسْتَحْبَرُوا عَنَا لَا تُفَتْتُوا أَبْوَابِ سَمَائِ. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Bütün bunlar kibrin, kalbinde kibir bulunanın asla cennete gidemeyeceği, bütün cennetliklerin tevazu sahibi insanlar olduğu buyuruluyor. İşte eğer bu insanlar buna daha fazlasını katmışlarsa, kibirleri sebebiyle Allah'ın ayetlerini Allah'ın Resulü ile alay etmişlerse, o zaman da Allah Teala onlar için mizan tutmayız diyor. Hangi ayet-i kerimede? Kehf suresinin 106. ayet-i kerimesi. Hadis-i şerifte kibirden sakının. Zira iblis kibir sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz kalplerinde zerre kadar kibir bulunanlar cennete giremezler. Evet, kalplerinde zerre kadar kibir bulunanlar, onlar cennete giremezler. İşte kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytan lane oldu. Hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Görüyoruz ki insanı Allah'ın yanında mahcup bırakan olay hep nefsimizin afetleri olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sual, kibir ve gurur afetinin yerini tevazu nasıl alır? Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadur Rahmani ellezine yemşunne alel herden izâ khatabul cahilûne kâlû selâmâ. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Sosyal hayatta insanlar başka insanlarla birlikte yaşarlar. Davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman üç davranış biçimini görüyoruz. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısas, kötülüğe karşı kötülüktür, zulme karşı zulümdür. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, kötülüğe karşı kötülük yoktur, zulme karşı zulüm doğru değildir. Kötülüğe karşı, zulme karşı af veya ikinci bir davranış biçimi, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kibir ve gururdan kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi daha evvel kibri sebebiyle irşat yolunu kabul etmezken Allah'a ulaşmayı dilediği an kibirden kurtulur. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasetten sakın, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytani lane oldu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an kibirden kurtulur ve Allah-u Teala bütün sevgileri ona vererek onun mürşidine ulaştırır. Bundan sonra da kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bir insan ne zaman Allah'ın evliyası olursa o adım adım tevazuyu yakalamaya başlar. Zira zikri arttıkça nefsindeki gurur afeti, kibir afeti azalacağı için ruhani yüceliğin ancak tevazu ile sanılacağını görür. O kişi hep başka insanlara tevazu ile davranacaktır. Gerçekten de af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme, kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu gösteriyor. Rad 22, Mumin 96, Kasas 54 ve Fusilat 34. Onlar seyyiat-ı hasenatla savunlardır. Seyyiat-ı kötülüğü en güzel olanla yok et. Onlar seyyiat-ı hasenat ile savarlar. Onlar hasenatla seyyiat-ı müsavi eşit değildir. Onlar seyyiat-ı hasenatla giderirler. Üçüncü sual, tevazunun öğrenilmesinde alınan ilmin etkisi var mıdır? İnsanın nefsindeki gurur ve kibir afeti, insanın başkalarından üstün olma arzusunu, kendisini onlara üstün gösterme arzusunu ifade eder. Halbuki bilmezler ki tevazu yaşadıkça ilme nail olursunuz. İlme nail oldukça Allah'ın indinde yücelirsiniz. İnsanların indinde de yücelirsiniz. Bu kibirli insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Kur'an onlar için inanmış olarak göründükleri ama inanmadıkları bir kitaptır. Bugün zamanımız alimlerin en büyük handikapı bu gurur ve kibrin sahibi olmalarıdır. Gerçekten de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde ilimleri var ama bu ilimler faydasız ilim. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّقَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَذَا اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِي وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَرًا مُشَاوَةٍ. İşte el yazması kitaplardaki bu faydasız ilim onları Allah katında yüceltmiyor. Bakara 79-80'de el yazması kitaplarından elde edilen zanlardan ibaret ilim onları Allah'a yaklaştırmıyor. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesinde قَالُوا رَبَّنْ اَنَّا اَتَانَا سَادَتَنَا كُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Rabbena defenni mine azabi. Onlara iki kat azap ver. Ve lâne al-lânehum lânen kebîre ve en büyük lâtine onları lanetle. Öte yandan irşat makamının sahibi olan ve Allah-u Teala'nın ilim sahibi kıldığı ama Allah'a davetle diğer insanların da ilim verilenler olduğu bir muhtevayı görüyoruz. Bakara 151'de كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ. Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesindekini o size öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim verilenlerden bahsediyor. İlmin sahiplerinden bahsediyor. Ve cahillerden bahsediyor. خوز العوفة وعمر بالعرف وعرض أن الجاهلين سنافت معروف الأمرت ve cahillerden yüz çevir. İşte bu muhtevada üç tür davranış biçimi. Affetmek, marufla emretmek ve cahillerden yüz çevirmek. Kimdir cahiller? Zanlarına tabi olanlar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala açıkça bunu beyan ediyor. Öyleyse görüyoruz ki İnsanın nefsindeki gurur ve kibir afeti insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. İnsanın nefsindeki gurur ve kibir afeti insanın başkalarından üstün olma arzusunu, kendisini onlara üstün gösterme arzusunu ifade eder. Olay zamanımız alimlerinin belirgin özelliklerini ifade ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kibirden kurtulup tevazu sahibi olmamızı istiyor. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Dua, dua. Allah ne diyor? Ben hiçbir yere, alemlere sığmadım. Kulumun bir parça eti olan kalbine sığdım. Onun için biz Allah yolunda gidersek önce dilimize, elimize sahip olursak Allah'ın yoluna girmiş oluruz zaten.
3: Sabretmek, onun yolunda gitmek.
1: Nasıl Allah'a ulaşırız? Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Dualarımız ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır. Onlarla irtibat kurabiliriz ancak. Tabii ki ruhumuz ve düşüncelerimiz.
1: Peki ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Yani ulaşır. Tabii ki bir yerde en çok onunla intibak kuruyorsun. Etrafında bir sürü insan var. Çok iyi günler de geçiriyorsun ama onunla baş başa kalmak başka bir şey. Onu anmak, onunla olmak, ona sığınmak daha çok.
1: Allah Teala diyor ki bu ruhu ben size emanet olarak üfürdüm ve bu dünya hayatını yaşarken bu emaneti bana teslim edin diyor. Siz de bu dünya hayatını yaşarken Allah'ım ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum. Bu duayı yapar mısınız?
3: Yaparım, neden yapmayayım? Allah'ım ruhumu sana teslim ediyorum. Sen bilirsin, ona göre yolumu çiz.
2: Allah'ım ruhumu sana havale ediyorum. Sen en doğrusunu, en iyisini bilen sensin ya Rabbi.
3: Allah'ım ben de sana ruhumu ölmeden önce ve her zaman senin yanında olmayı istiyorum. Bizi seninle kıl ya Rabbi.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a dualarımız ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır. Ancak onlarla irtibat kurabiliriz. Allah'a yakınlaşmanın yolu dua ve ibadet midir? Elbette birçok vasıtalar var. Allah'a yakınlaşmanın vasıtaları var. Bunlardan bir tanesi secdedir. Yeri de duadır. Alak suresinin 19. ayet-i kerimesinde "Vascit vaktarip, secde et Rabbine yaklaş" diyor. Ama Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde "Duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var?" Öyleyse asıl bizi Allah'a ulaştıran, mukarreplerden kılan, Allah'a ulaştıran ruhtur. Mukarreplerden kılan da ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah Teala sadece bizlerin mutlu olmasını ister. Bütün mutluluğumuzun bir vasıtasıdır İbadetler. Ama ibadet etmek için yaratılmadık. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldık. Buna dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramıdır. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ve bunu öğrenmek gereğini duymadıkları için şeytan onlara diyor ki Allah'a yakınlaşmanın yolu ibadettir. Oysa ki manevi tekamülün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbim ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte bizi hayata bağlayacak, bizi cennete ulaşacak temel dua budur. O sebeple Furkan 77 çok önemli. Onlara Rabbinizin, Rabbim dualarınız olmazsa, duanız olmazsa size ne yer vermez. Oysa ki siz yalanlamıştınız. Öyleyse Allah'a yakınlaşmanın giriş kapısı bir duadır. Dua müminin silahıdır. Dua ibadetin özüdür. Mutlaka duanızın kabul edileceğine inanarak dua edin. Şunu bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Konumuzla ilgili bir videomuz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de kibir sahibi insanların Allah'ın ayetlerini ve bu ayetleri açıklayan resulleri, mürşitleri yalanladıklarını açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Evet, Allah'a gönlünü verenler, evet, evet onlar.
2: Allah yolunda giden, Allah'ını bilen insanları doğru yola çekenlerdir.
3: Onlar da tabii ki Allah'ın izninden gidiyor. Ona karşı elinden geldiği kadar iyi hareket etmeye çalışıyor. İnsanları yönlendiriyor. Ruhunu teslim ediyor. Yaşıyor ama ruh Allah'ına.
1: Siz de Allah yolunda bir mürşidinizin olması ister miydiniz?
3: İsterim. Niye istemeyeyim? Öyle bir şeye bağlı. Kim istemez? Bağlanmayı, öyle bir yolda yürümeyi, doğru yolda yürümeyi yani. Bir bilgili bir insanın yanında olmayı kim istemez?
1: Sizin bir mürşidiniz var mı?
2: Var benim. Abdülkadir Geylani, Aziz Mahmut Hüdayi. Ben onları kefe seçtim.
3: Tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanıyorum. Bir birine sığınmak mı? Tabii ki sığınmak isterim ama bilmiyorum. O kadar insanlara güvenemiyorum. Belki de etrafımdaki yaşadığım olaylar beni bazı şeylere çekiyor. Ama inşallah hep beraber cennette buluşuruz. Ne diyeyim?
1: hacet namazı kılıp Allah'a sormanızı istiyor. Herkes için bir mürşit tayin etmiş. Allah'ım ben de bana tayin ettiği mürşidi görmeyi diliyorum deyip bir hacet namazı kılıyorsunuz.
3: Kılarım. Niye kılmayayım? İnşallah.
1: İnşallah.
0: Evet. Evvela bizi mürşide ulaştıran yegane vasıta bir duadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala Bakara 45-46'da mürşidinizi istaneyi Allah'tan isteyin. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّ هَلَا كَبِيرَةٍ اِلَّا لَرْخَاشَيْنَ Zordur ama huşu sahipleri içindeyim. Ama kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّ مَنَّ مُلَيْ رَاجُونَ Onlar hayattayken Rablerine mülaki olacaklarını bölümünü bir kere daha Allah'a döneceklerini buyururlar. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusudur. Ölümle ruhu Allah'a ulaşanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar mutlaka cennet ehlidir. O sebeple Rum 31'de minübine eyley ve takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ama Şura 13'te Allah'a yönelmenin kişiyi mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağının garantisini veriyor. Neyse Kur'an-ı Kerim'in hedef emirleri var. Kur'an-ı Kerim'in vasıta emirleri var. Vasıtaları yerine getirmek kişiyi abid kılar. Ama hedefler kişiyi abd kılar. Bu sebeple bize düşen Allah-u Teala'nın bir sevgilisi olarak mürşidimize ulaşmak ve onunla, onun duasıyla gerekli hedeflere ulaşmak söz konusu. Bu sebeple bir misafirimin mürşid konusunda birine sığınmak isterim ama insanlara o kadar güvenemiyorum. Allah'ın Resullerine, mürşitlerine olan güven nasıl sağlanır? Bir kere her şeyden evvel her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var. Bu devrin imamıdır. Devrin imamını temsil eden kavim resulleridir. Kavim resullerini temsil eden veli mürşitlerdir. Daha doğrusu veli mürşitler kavmin resulünün temsilcileridir. Veli mürşitlerin de vekil mürşitler temsilcileri oluyor. Yani mutlaka silsile-i meratiple Allah-u Teala'ya kadar gidiyor. İşte Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yutur rasule fakat atallah rasule itaat Allah'a itaattir. Çünkü devrin imamı olan Resul Allah'ın tasarrufundadır. Diğer kavim Resulleri de devrin imamını temsil ettikleri için doğrudan doğruya Allah'a bağlıdırlar. Sadece Allah'a tevekkül edenler Resul'e tam bir sadakatin içindedirler. Nâ suresinin 100. ayet-i kerimesinde لَيْسَ لَهَمْ سُلْطَانًا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى يَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا السُّلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِمْ مُشْرِكُونَ Şeytanın sultanlığı. Nal 99'da şeytanın sultanlığı Allah'ı kendisine amin olanlara ve Allah'ı kendisine vekil tayin edenlere yoktur. Şeytanın sultanlığı kendisini dost kılanlardır. İşte Allah'a tevekkül edenler Resul'e tam bir sadakat içindedirler. Allah'ın yolunda olanların gururları, onların kibirleri yoktur. Onlar hep Allah'a dayanırlar. Allah'a tevekkül ederler. Tevekkül gün geçtikçe artan bir tempoda o kişiyi bütün hedeflere birer birer ulaştırır. Nefsinizi Resul'den önde tuttuğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız. Resul'e itaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişiyi Allah-u Teala muhafaza altına alır. O kişiyi mürşid sevgisini verir ve mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimde inşallah. Muhterem hocam, bir sorum olacaktı. Tavazu ve vakar arasındaki farkı açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Tevazu ve vakar arasındaki farkı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Her bir insanın belli bir seviyesi vardır. Seviyesinin üzerindeki davranışların adı kibirdir. Seviyesinin gerektiğini ispat eden davranışlarda bulunuyorsa bunun adı vakardır. Yani bulunduğu seviyenin gereğini ifade ediyorsa vakardır. Ne zaman kişi bulunduğu seviyeden daha aşağı bir seviye temsil ediyorsa, onun davranışlarının sahibi ise onun adı da tevazudur. Sessiz olun, sakın kibir sahibi olmayın. Bizim tasavvuf arababına tavsiyemiz, vakar sahibi de olmayın. Sizin için söz konusu olan şey tevazudur. Kim vakarın sahibi olmak mecburiyetindedir? Allah'ın katında kendisine görev verilmiş olan kişiler. Öyleyse mühtevayı ona göre izah edin ve Allah-u Teala tarafından size verilmiş bir makam olmadıkça vakarı da kullanmayın. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların kalp yapısının değişmesinde ve tevazu sahibi olmasında en önemli vasıta emrin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan kişide nasıl bir değişim olur?
3: Ruhu rahatlıyor. Ben çünkü eşim rahatsızlandı bundan bir sene önce. Hastanede hep zikir çektim, tesbih çektim. Yani bildiğim kadarıyla yani sayı falan da tutmadım. Ama insan o an ruhu rahatlıyor, bir huzur buluyor.
2: O insanın her darlığa ferahla baktığı, ne kadar başına musibet gelirse ona böyle nasıl karanlıkta bir aydınlığa çıktığını, zifir karanlıkta bir aydınlık olduğunu düşünüyorum.
5: Tabii o çok fark ediyor zikir. Bir yerde teslimiyet, bir yerde o andaki saflık, temizlik, o andaki düşünceler. Gerçekten zikir başka bir şey. İnsanı alıp götürüyor.
2: Mutlu olur mu? Evet, ben kendim yaşadığım için biliyorum. Zikir çektiğim zaman sanki benim içimdeki nefesim yenileniyor. Hani nasıl tabiri caizse edit kesim yoga falan filan değil. O ben Allah'a çağırdığım zaman Allah'ın bana resmen böyle üzerime ferahlığın indiğini hissediyorum.
5: O düşünceler, üstündeki enerji tamamen değişiyor.
1: Peki çevremizle ilişkimiz değişir mi? İnsanlar değişir mi?
5: Hayır, değişmiyor. İnsanları değiştiremiyorsun. İnsanlar değişmesini de olduğu gibi kabul etmek zorunda kalıyorsun. Yoksa yalnız kalıyorsun. Yalnız da yaşayamıyorsun.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda tabiri caizse nasıl elit kesim yoga falan diyor. Ben Allah'ı çağırdıkça üzerime ferahlığın indirdiğini hissediyorum. Yoga benzeri uygulamalarla zikrin sağladığı etki yaşanabilir mi? Hayır. Yoga ve diğer transandal meditasyon, bunlar hepsi bir zikir sehtekârıdır, şeytani tuzaktır. Yoga ve transandal meditasyon şeytani kültürün bir eseridir. Yogada iletişim Allah ile değil, okült kültürün bir ürünü olan şeytanla ilişki kurulur. Bu ilişkinin neticesinde o kişinin kalbine yoga boyunca hep karanlıklar yığılmaktadır. Allah ile iletişim kurmanın yolu ise yoga değildir, zikirdir. Allah'ın zikriyle nefsin kalbine gelen Allah'ın nurları, nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek için yegane silahtır. Allah'a verdiğimiz yemini nefsimizi tezkiye etmeyi ve bir başka vasıtayla tahakkuk ettirmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Zikir yoksa mutluluk yoktur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü, kıymetli Cappar hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasıtayla yapıyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinizden inşallah kıymetli hocam. İzninizle bir sualim olacak kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Said-i Mursi Hazretleri'nin büyük görünme, küçülürsün sözünden ne anlamalıyız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Said-i Mursi Hazretleri'nin büyük görünme, küçülürsün ifadesinden ne anlamalıyız diyor kardeşimiz. Kişinin nefsinin afetleri başkalarına kötü davranarak onları küçülterek kendisinin büyümesini ister. Büyük görülmesini ister. Başkalarının bize saygı göstermesinden hoşlanmamız, hurafetin, kibir afetinin, büyük taslim afetinin bir tezahürüdür. Ruh ne isterse, ne ister, herkese onun en çok mutlu olacağını, mutlu edecek davranışlar davranarak Allah'ın emrettiği standartları gerçekleştiren birisi olduğumuzu başkalarına ispat etmemizi ister. Arkasında ise bizim mutluluğumuz var. Çünkü her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Muhterem Hocam, günümüz bazı insanları dini yaşamak için birçok cemaate gittim, aradığımı bulamadım. İnsanların aradıkları dini yaşamak için yapmaları gereken doğru yöntemler nelerdir? Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için bütün Allah dostlarının evvel emirde kutsal kitapların kendilerine indirdiği peygamberler, onları her devirde temsil eden kavim resulleri, o kavim resullerini temsil eden veli mürşitler vasıtasıyla 7 tane hedef, emir söz konusu, bu 7 hedefin yerine getirilmesi kişiyi mutlaka ki can saadetinin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır. Bu talebin sahibi olan herkesin kalbinde Allah'a mürşit sevgisini oluşturur ve mürşide tabi olan insan zikirle evvela ruhun teslimini, daha sonra fizik vücut teslimini, daha sonra nefsin teslimi, en sonunda da iradenin teslimiyle tesbihe ulaşır ki bu sahabenin de bu diğer peygamberler döneminde onlara itaat eden, sünnetini yerine getiren Allah dostlarının yaşantısını ifade eder. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağut mudur? Tağut kimlere denir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Cehennemlikler iki gruptan oluşuyor. Bir, kalbi kasiyet bağlayanlar Allah tarafından seçilmişlerdir. Ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Delalet üzerlerine hak olur. Bunlar gideceği yer cehennem. Tağutun bunlar üzerinde tesiri söz konusu. Ama bir de kalbi hasta olanlar var. Bu kalbi hasta olanlar da kendileri ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar, işte bunlar tağuttur. Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok. Katte ben üçtü milagay. Ve men yekfir bi tağuti. Kim tağutu inkar eder? Tağut ne yapıyor? Tağut diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İşte burada ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır diyen kişiyi inkar etmek. Çünkü ölümle Azrail Aleyhisselam tarafından ruhu Allah'a ulaştırılan kişi, onun gideceği yer cehennemdir. Secde 11-12 bunu söylüyor. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, o dileyecek. Allah da bu dileği kendi kalbinde gördüğü zaman Allah gerçekleştirecek. Yani kendisi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış olacak Allah'ın yardımıyla. İşte bunlar da cennetliklerdir. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Maide 67 ve Araf 175-176 ayet arasında bir illet rabıtası var mı? Araf 175-176'da onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra o andan ayetlerden ayrıldı ve artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Arap 176'da ise şayet dileseydik onu, o ayetlerimiz elbette yükseltirdik. Fakat dünyaya meyletti, o hevasına tabi oldu. Öyleyse bir taraftan ayetlerde gelen Allah'ın Resulü, öte yandan o ayetleri dikkate almayan, nefsin hevasına tabi olan, dünyaya meyleden, dünyayı talep eden kişi. Dünyayı talep eden kişinin elbette hedefine ulaşması mümkün değil. Öyle Maide 67'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Maide 60'da Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmektir. Allah-u Teala Nur Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Resullere verilen vazifenin tebliğ olduğunu net bir biçimde açıklıyor. İradesini de Allah'a teslim eden Resul, sadece Allah'ın emirlerini yerine getirir. Allah-u Teala bu ayette sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren Resul'ün insanlardan koruyacağını bildirmektedir. Allah-u Teala kafir kavmi hidayete erdirmez. Davranış biçimi olarak farkı açıklayabilir misiniz? Kusurları görmek, görmemek. Asıl olan kusurları örtmek, kusurları bağışlamakta gece gibi olun. Her şeyden evvel bize karşı negatif davranan kişi, bizim ona cevap yetiştirme değil de affedebilme davranışını sergilememiz lazım. Ama peşinden o kardeşimiz bu negatif davranışı niye sergiliyor? Biz tamam kendimizi affedip derecat kazanırken o kardeşimizi de derecat kazandırmalıyız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz taş attı bizini kanatanlara, ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Affet, onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Allah'a ulaşma dileğini bilmiyorlar. O zaman bu şekilde affettikten sonra eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ise bizim ona da nasihat edip yardım etmemiz, onun da Allah'a ulaşmayı dileme istikametinde bir gayretin sahibi olmamız lazım. O zaman kusurları bağışlamak asıldır. Allah'ın ikinci suali Ankebut 45'te namaz münkerden nehyeder buyuruluyor. Münker Allah'ın hedef emirlerini inkardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. İblis inkar ediyor. Ruh insana hayat verir. Ruh uçtan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu ulaşır. Allah-u Teala mürşidinize tabi olun diyor. İblis mürşide tabi olmak şirktir. Kullar arasına kimse giremez, inkar ediyor. Allah-u Teala ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın diyor. İblis inkar ediyor. Ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır vesaire. Bütün bu emirleri Allah emretmiş ama iblis inkar ediyor. وَمَنْ يَتَوْخُتُتُ şeytan, kim şeytanın adımlarına tabir olsa şeytan ona fuhşiyatı, münkeri emreder. İşte bu münker inkara götürür. Fuhşiyat da nefsin afetlerine dayalı Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Evet, devam edecek olursak görüyoruz ki zikrullah, yani Allah'ı zikretmek muhakkak ki en büyük ibadettir. Burada 3 tane zikir vardır. Kur'an tilaveti bir zikirdir, namaz zikirdir. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek, o da bir zikirdir. Allah Teala bu üç zikirden zikrullahın en büyük olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim namazı değil, İslam'ın 5 şartı arasında bulunmayan, Kur'an-ı Kerim'de hem zikir hem de çok zikir, aynı zikir var. O da 32 farzın içinde, ne de 54 farzın içinde mevcuttur. Geleneksel din tatbikatı ne yazık ki bunu devre dışı tutmuş. Müzemmil 8, Demek ki zikir farzdır. Ahzab 41 çok zikir de farzdır. Nisa 103 daimi zikir de farz. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam. Allah'a tevekkülümüz nasıl olmalıdır? Allah'a tevekkülümüz her konuda onu kendimize vekil tayin etmemiz söz konusu ama tevekkülümüzün dilden değil de kalpten olduğunun işareti zikrimizi arttırmaktır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam. Bir arkadaşım meditasyon yapmak istiyor. Zayıflamak ile izlediği bir videodan etkilenmiş, zayıflaması için yapması gereken birkaç el hareketleri, bunları her gün belli dakikalar tekrar etmesiyle kilo vermenin mümkün olacağını söylüyor. Meditasyon doğru bir ilim midir? Meditasyon yapması ona fayda sağlar mı? Hayır, meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Şeytani bir tuzaktır. İbadetlerin sultanı zikri yapmaması için iblisin kurduğu bir tuzaktır. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dilek onun ahiret saadetinin anahtarıdır. Dileyen kişi kalpten dilemişse mutlak surette Allah mürşid sevgisini oluşturur ve mürşide ulaştığı zaman da ibadetlerin sultanı zikre başlar ve her ikisi onun gün be gün mutluluğunu arttırır. Allah'ın koruması altında Resulullah'ın reçetesini tatbik ederse nedir Resulullah'ın reçetesi? Tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve bir lokmayı 33 kere çiğneyin. İşte bunu tatbik eden kişinin fazla kilo alması söz konusu değil. Çünkü tokken sofraya oturmayın ve doymadan kalkın. Sofraya oturuyoruz. Mideden giden sinyal beyne ulaştığı zaman tokluk sinyali 20 dakika geçiyor. İşte siz doyuncaya kadar sofrada oturursanız 20 dakikalık bir fazlalığı vücudunuz almış ve yağları biriktirmiş olursunuz. Bunu önlemek için doymadan kalkarsanız 20 saniye 20 dakika sonra bunun doyduğunuzu göreceksiniz ve fazla kilolarını da bu şekilde devreden çıkartmış, önlemiş olursunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldi. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
7: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
8: Ey kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
9: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
10: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
11: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
12: Size şah damarınızdan daha yakınım.
13: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
10: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz, Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize de yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisidir bu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruhu verenler gelecek. Her devirde Allah Teala devrin imamının ruhunu 12 tane insanla tabi olanların başlarının üzerine gönderiyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu konuyu şöyle ifade ediyor. Refi'i derecatun zül arşi yulki'i ruha min emri ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala'nın insanların işini görmeleri için seçtiği kullar var. Onlar azaptan kurtulanlardır. Evet, her devirde ya insanlar nübüvvetle veya kutbu velayetle hidayete ererler. Dinimizin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an. Kur'an-ı Kerim hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur ki Allah Teala bütün insanları iki cihan saadetine ulaşsın diye yaratmıştır. Ve insanlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de ifade buyurduğu gibi iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nüvvetle hidayete erenler başların üzerinde asaleten devrin imamının ruhu vardır. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fil hayrati ve ikamis salati ve itaz zekati ve kanu lena abidin. Biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık.

hidayete ererler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Kur'an-ı Kerim mütevasına baktığımız zaman kökü şeriat, gövdesi tarikat, meyvesi hakikat, dalları marifet, kurbiyet, ubudiyet ve kutbiyet olarak ifade edilebilir ve her devirde mutlaka hidayete erdiren ya asaleten devrin imamı veya vekaleten devrin imamı vardır. Allah Teala her devirdeki devrin imamıyla ya insanlar hidayete ererler, iki cihan saadetinin sahibi olurlar veya hidayet kendilerine tebliğ ettiği an kulak asmazlar, hidayetçinin tebliğine, davetine icabet etmezler ve başlangıç noktasını zaten herkes delalette, delalet onların üzerinde hak olur. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun hitabı aslında delalette olan insanlardır. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde قَالَ اَبِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ بَعْدٍ عَدُوٌ. Hepiniz siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte en üst noktada hidayet devrin imamıyla gerçekleştirilir. Her devirde devrin imamı, her devirde Allah-u Teala'nın o kavmin ana lisanıyla hidayeti tebliğ edecek olan kavim resulleri, onları kavimleri de temsil edecek olan maruf emreden, münkerden nehyeden veli mürşitler ve vekil mürşitler vasıtasıyla insanlara tebliğ edilir. Yani insanlar Allah'a davet edilirler. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide davete icabet edenler, kısacası ruhunu Allah'a ulaştıran, ermiş evliya olan zahitler, muhsinler, ulul elbab, muhlisler, salihler, mürşitler ve kavim resulleri olarak karşımıza çıkıyor. Devrin imamları Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi ise, peygamber ise o asaleten devrin imamıdır. Ama devrin imamlarının asaleten devrin imamı olmadığı, nebilerin olmadığı dönemlerde Allah Teala kavim resulleri arasında seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanların Allah'a ulaştırılması, hidayete erdirilmesi söz konusu. Yani ruh verenler Allah Teala'nın daveti kabul eden, başlarının üzerine devrin imamın ruhunu gönderdiği kişiler, bu ruh ya asaleten devrin imamının ruhu bir peygamberin ruhudur veya onun olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamının ruhudur. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vekaleten devrin imamlarından bahsediyor.

İnsanlar Allah'ın katında iki grup olarak mütalaa edilirler. Delalette olan insanlar ve delaletten kurtulan insanlar. Başlangıç noktasında herkes negatif özelliklerin sahibi, ayetlerden gafil, hüsranda, cehennemlik, helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, gay yolunda, birbirinin düşmanı, fıskta, isyanda, fitnede, tüm bu negatif özellikler herkeste var. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'ın katından hidayetçiler gönderiliyor. Daha 123'e göre. Hidayetçilerin Allah'a daveti söz konusu. 7 safa davet söz konusu. Allah-u Teala'nın irşatla, mürşitle vazifeli kıldığı herkes insanları Allah'a davet eder. Bu Allah'a davet edenlerin başında elbette devrin imamları geliyor. İşte bu devrin imamları ve onun etrafındaki sahabe veli mürşitler Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte bu bizim yolumuzdur. Bu Allah Teala'nın en üst noktada devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi Allah'a davet ederler. Yunus 25'te Allah teslim yolu olan zatına davet eder. Nahl 125'te ise hikmetle Allah'ın yoluna davet et ki hikmetle davet etmek Kur'an ayetleriyle davet etmektir. Ve Hac 67'de sen Rabbine davet et. Kasas 87'de sen Rabbine davet. Fusilet 33'te Allah'a davet eden, ıslah-ı nefs yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyorsunuz ki Allah'a giden yolun başında Allah'ın zatına davet vardır. Ve bu davet negatif özelliklerinin sahibi olan delalette olan insanlara yapılıyor. Daveti kabul edenler hidayet üzere olanlardır. Daveti kabul etmeyenler ölüme kadar üzerlerine delalet hak olanlardır. Allah Teala en şerefli varlık olan insanı üç vücut ve serbest irade ile yaratmıştır. Hicr 26'da fizik bedenimiz, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsimiz ve her insan anne karnından fizik vücut ve nefsle delalet standardında dünyaya geliyor. Allah-u Teala doğar doğmaz zatından secde 9'a göre ruh üfürüyor ve böylece kişi üç vücut serbest irade aklın standardı içinde hayata devam ediyor, hayata başlıyor. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da nefsimizin 19 afetine %100 tesir ediyor.

Hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, teslim olmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ruh Allah'ın bizdeki emanetidir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَتْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik. Teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. İşte emanet Allah'ın zatından üfürülen ruh. Bu ruhu yüklenen, bu emaneti yüklenen fizik vücut ve nefstir. Ve ruhumuzun emanet olan ruhumuzun sahibine iade edilmesi, teslim edilmesi Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Bu tebliğ kendilerine yapıldığı zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu seyri sülükle 7 tane gök katı aşarak 7. gök katında 7 alimi geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve ermiş evliyadan olur. Allah'ın zatına ulaşması ruhun Allah'ın zatına yok olarak Allah'ın zatına teslim olması İslam'ın 1. safhası olan ruhun Allah'a teslimi gerçekleşir. Başlangıç noktasında söylemiştim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliği söz konusu. Ama tebliğin kendisine ulaşmadığı, Allah'a davetin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yoktur. İşte İsra 71'de Allah Teala şöyle buyuruyor. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler böylece kitaplarını okurlar. Onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Evet. O gün diyor bütün insanlar küllü inasın bir imamiyim. Öyleyse herkes imamlarıyla çağrıldığına göre tebliğ hayattayken, dünyayı yaşarken herkese ulaşmıştır. Hadis-i şerifte bu ayetleri tutuşan hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz herkes kendi zamanlarının imamıyla Rablerinin kitabı peygamberlerin sünnetiyle çağrılacaktır. Hidayet ve delalet dediğimiz zaman konu başından itibaren ikiye ayrılıyor. Hidayete adım atmak, delaletten kurtulmak anlamına geliyor. Herkes doğduğunda itibaren delalettedir. 19 negatif özellikten bir tanesi de delalettir. Allah Teala herkesi delalette olarak bu dünya üzerinde yaşatıyor ve kendi iradesiyle delaletten kurtulmayı dilemedikçe o kişi ebediyen delalette kalmaya mahkumdur. Hidayet nedir? 3 ayet-i kerime bunun manasını açıklıyor. Alimran 73 Kul innel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Alimran 120 Kul innel hüdallah ve hüda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ve 3. ayet Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırsa o hidayet erer. Ve men yudlil Allah kimi delalete bırakırsa فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيَنْ مُرْشِدَ
Kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşid yoktur. Allah kimi kendi zatına ulaşırsa o zaman o kişi hidayet erer. Kimi de delalete bırakmışsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. Veli olan evliyadan bir mürşid bulunmaz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde ise وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ وَاَنَ الْقَاسِتُونَ bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar, irşadı, mürşidi arayanlardır. Kimdir mürşidini arayacak olan? İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Allah Teala birinci basamağın, 28 baskın İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bu ikinci basamakta olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını Allah seçiyor, diğerlerini seçmiyor. Seçilmeyen insanlar uzak delalette olan insanlardır. Yakın delalette olanların hepsi seçiliyor. Uzak delalette olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu insanlar, uzak delalette olan insanlar, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olarak açıklamasına rağmen bu insanlar uzak delalette olan insanlar, insan ruhu insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur diyerek Allah'ın yoluna ki insanların girmesine engel oluyorlar. Ve Allah Teala onların uzak delalette olduğunu buyuruyor. Kişi üçüncü basamakta olayları yaşar. Başlarına musibet gelen kişiler o gelen musibetlerden ders alırlarsa o zaman bir taraftan musibetlerle imtihan olmak, öbür taraftan Allah'ın zatına davet, kendisine tebliğ ulaşması, bunları değerlendiren kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman bu dilekle o kişi hidayete adım atar. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve beşinci basamakta o kişi Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Rahim esmasının tecellisiyle Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı alır. Allah'ın ayetlerinin manasına varır o kişi. Kalbindeki ekiniti alır, fıkıh hasasını açar, ifatı koyar. O kişi ayetleri kalbine indirir, kendisine mal eder. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sualinde fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kimin kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmaz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar ayetlerden gafildirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diler de Allah Teala Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederse o zaman kulaklardaki işitmeye mani olan engeli vakrayı alır. Kalbindeki ekiniti almak suretiyle o kişi Allah'ın ayetlerini kalbine indirir, ona iman eder. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ kendilerine ilim verilenlerin irşat makamının veli resul ve nebi resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Yani veli resul, nebi resulün söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilmeleri için. Mürşid kimdir? Mürşid, Allah'a davet eden kişidir. Mürşid, Allah'ın sözlerini insanlara söyleyen kişidir. O zaman o kişi ameni olur.
Ama Allah Teala amini olan kişiyi de o halde bırakmaz. Kalbine hidayet de ulaşır. Tekabül 11, Kaf 33 o kalbi kendisine çevirir. Ve Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde o kişinin göğsünden kalbine nöronlar açar. Böylece o kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı an bir çift nur o kişinin göğsüne açılan yolu takip ederek kalbine rahmet sızar. İşte bu kalbine ulaşan rahmet sızıntısıyla o kişi huşu sahibi olur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ne demiştik? Emanet ruhtur. Ümmetinden emanetin kaldırılması bu uzak delalete olanların insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaları sebebiyledir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiiller ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklamasına rağmen kitabı bilmeyen 19 tane zanna tabi olanlar Bakara 78'e göre ve minhum ummiyyun la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlar kitabı bilmezler. Sadece emaniyi bilirler. Öyleyse bu insanlar 19 fiille 73 ayet-i kerimede insan ruhunun hayatta Allah'a ulaşmasını bilmiyorlar. Bilmiyorlar neyi biliyorlar? Zannı biliyorlar. İnsanların zannı ne? İşte bu kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kişi dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman delalet üzerine hak olur. Başkasının dilemesine mani olursa o zaman uzak delalet standartlarında değerlendirir ve Allah'ın düşmanı olur. O halde kalbine rahmet sızan kişi, huşu sahibi olan kişi ne yapar? Mutlak surette mürşidini arar. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala o kişinin gözlerinden perde icab etme süreyi basar azazın müşahatlar perdeyi almak suretiyle mürşidi mürşid olarak o kişi algılar. İşte huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Allah Resulü mübeşşirat salih rüyadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Allah'ın müjdesi olan rüya mübeşşirattır. Allah'ın müjdesi olan rüyalar ki bunlar kimlerdir? Allah Teala'nın peygamberleri salih rüya mübeşşirattır. İşte rüya ile ilgili Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bunların başında Hazreti İbrahim geliyor. Hazreti İbrahim Saffat suresinin 103. ayet-i kerimesinde 102. ayet-i kerimesinde ey oğulcağızım gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı görüyorum. Hazreti İsmail'in kurban edilmesi olayını Allah'a rüyada Hazreti İbrahim'e gösteriyor. Hazreti Yusuf'un gördüğü rüya salih rüyadır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethinde gördüğü rüya salih rüyadır. Kişinin kalben ulaşmayı diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın kendisine mürşid göstermesi salih rüyadır.
Allah Teala mürşidi Allah tayin eder ve mürşide tabi olmayı Allah Teala farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenü takullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Yetmez. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu eyne masiqu fi hablin min Allah ve hablin minen nas ayet-i kerimesinde insanların üzerine nerede olursa olsun zillet damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine sirat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar hariç. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Sırat-ı müstakime adım atmıştır. Ama kim 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa o da insanlardan bir ipe tutunmuştur. Ve insanlardan bir ipe tutunan mürşidine tabi olur ki Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَاَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a amenun ve Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala kendisinden bir fazıl ve rahmetin içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İşte bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim Allah'ın ipi. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe şöyle buyuruyor. Ayet-i kerime Yusuf 108. Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ene ve men ittabani. İşte bu ben ve bana tabi olanların Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte o bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bizim yolumuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta çıktığı yol gene sırat-ı müstakim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde kim bir hidayetçiye devrin imamına tabi olmadığı cihetle itaatsiz biatsiz ölürse cahiliye üzere ölür. Kim de bunu kabul ettikten sonra çıkarır atarsa biatını yanında kurtarıcı bir delil olmaksızın Allah'a kavuşur. Bu kavuşma şirkli bir kavuşmadır. Cehennemi hak eder. Hadis-i şerifte şirksiz Allah'a kavuşana cennet vacip olur. Şirkli Allah'a ulaşana cehennem. Yine Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde bir imama biat edip de ona elinin safkasını ve kalbinin semeresini veren samimi olarak biat eden kişi gücü yettiğince ona itaat etsin. Öyleyse her devirde devrin imamına itaat asıldır. Devrin imamına itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde Men yut'ur rasule fakat atallah. Resule itaat Allah'a itaattir. Kim hidayettedir? Kim delalettedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça ifade etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit, bir hidayetçi yok. 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin delalette olduğunu buyuruyor. Evet, 10 tane ayet-i kerime Ali İmran 164, Araf 186, Nahl 36, Kehf 17, Taha 123, Kasas 50, Zümer 23, Câsiye 23, Âkâf 32 ve Cuma 2 mürşidine tabi olmayanın delalette olduğu buyuruluyor. Mürşidine tabi olmayan o ayet gelince delalette. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dilemeyenler hidayetçi talep etmiyorlar ve onlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugüne kadar gelmiş geçmiş ve gelecek bütün insanların en üstünüdür. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne buyuruyor? Sen de kimseyi hidayete erdiremezsin diyor.
Çünkü Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz amcasına tebliğ ediyor. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için de delalet hak oluyor. Peygamberler de insanları hidayete erdiremez diyorlar. Halbuki söz konusu olan hidayete vesile olmaktır. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün sahabenin nefsini tezkiye etmiştir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimizin 5 görevini açıklıyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Öyleyse Allah Resulü sahabeye sizin nefsinizi Allah Resulü tezkiye etsin diyor. Tezkiye etmiş mi? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeden kendisine tabi olanların hepsinin nefsini tezkiye etmiş. Nefsini tezkiye etmek isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu sebeple mürşitlerine kainattaki en büyük mürşidi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane ayet-i kerimede kesinlikle mürşide tabiyeti açıklıyor. 7 tane hadiste. 7 ayeti evvela söyleyelim. Mürşide tabi olmanın 7 tane ayet-i kerimesi. Allah Teala İn kuntum tuhibbun Allah'a Allah'ı seviyorsanız mürşide tabiyette evvelki slaytımızda Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Âlimler 164'te Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resul bahsetti. Meryem 43 Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına çağrıdan gel bana tabi ol ki senin sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21 sizden ücret istemeyen mürşitlere tabi olun. Mümin 38 ey kavmin bana tabi ol ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Zuruf 61 bana tabi ol işte bu sırat-ı müstakimdir. Ve Cuma 2 öyle. Yani 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyeti Allah Teala farz kılıyor. Ve marufla emreden, münkerden nehyeden Allah'ın irşat da vazifeli kıldığı kişiler de 7 ayet-i kerimede anlatılıyor. Kimdir marufla emreden, münkerden nehyedenler? Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Alimen 104, Alimen 110, Alimen 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Haç 41 ve Lokman 17. Bu ayetlerin hepsinde Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitleri Allah Teala açıklıyor. Allah'ın peygamberleri, resulleri, peygamber olmayan resulleri, mürşitler hepsi nefsleri tezkiye etmekle vazifelidir. Aslında nefsi tezkiye eden Allah'tır. Ama onları vazifeli kılar. Onları vasıta kılar. Onlar vesile olurlar. Onlar olmazsa irşadı bulmaz. Çünkü bir insan mürşidine ulaşmazsa kalbinin mührü açılmaz. İçine iman yazılmaz. Kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansızdır. Nefs tezkiyesine başlayabilmek bir başka açıdan kişinin hidayete ermesi mürşidine ulaşmasa mümkün değildir. Mürşidine ulaşamazsa ruhu asla vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Yola çıkması için Allah'ın tayin ettiği mürşidi kişinin görmesi lazım. Rüyasında ona ulaşıp önünde diz çökmesi ve tövbe etmesi lazım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi lazım. El öpmesi lazım. Allah'ın ceryanın mürşitten o kişiye geçmesi gerekir. Kişinin ruhu sadece o dergaha gidebilir. Başka bir dergahta onun yeri yoktur. Ama günümüze bakıyoruz. Konumuza ilgili din adamları tamamen Kur'an'a aykırı zanlarda bulunuyorlar. Kur'an mürşit farzdır diyor. Kur'an
Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır diyor. İşte Kur'an ayetleri 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar delalette kalır, onlar için mürşit yoktur. Kur'an demek Allah demiş oluyor yani. Evet, Kur'an diyor. Allah diyor ki 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler delalette kalır. Vallahi diyor, delalette olanlar için bir mürşit yok 10 ayet gereğince. Ama yine aynı Kur'an 7 ayette Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hidayet üzere olur ve Allah Teala onlar için mürşit olduğunu, mürşide tabi olmanın farz olduğunu buyuruyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Kur'an'ı açıklayan Allah Resulü 7 hadiste Allah'a ulaşmayı dilemeyi açıklıyor. İşte 7 hadis. Yine Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. Hem Kur'an farz kılıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ama bizim zanlarına tabi olanlar, kitabı bilmeyenler, onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ancak ölümle insan varlığa ulaşır diyor. Kur'an Allah-u Teala mürşide tabiyeti farz kılıyor, ama zanlara tabi olanlar, zancılar, ki Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır, zancılardan önce ilim öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, hayır, kullarla arasına kimse giremez, mürşide tabiye şirktir diyor. İşte günümüz gereken dil tatbikatı, insanların zanlarından oluşan, Kur'an'dan uzak, tamamen hürafelerle bir din yaşantısı söz konusu. İnsana hayat veren ruhtur. Veren nedir deniyor insanlara? İnsana hayat veren ruh mudur? Evet diyorlar. Tarikata bağlanmak, cennete girmek için tarikata girmek farz mıdır? Değildir. Müslüman ilmihal ve ahlak kitaplarındaki bilgileri uygularsa cennet ehli olur diyorlar. Allah ile kul arasında kimse giremez, bir din adamına soruyorlar. Mürşide tabi olmak gerekli midir? Allah ile kul arasında kimse giremez. Allah insana şah damarından daha yakındır. Tamamen zanlardan oluşan insanların bidatlerle bir din yaşantısı söz konusu. Ve böyle olunca da delalette kalıyorlar. Delalette olan 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Ve bir kısım Allah tarafından seçilmeyenler de kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar da gay yolu üzerinde insanları tamamen şeytana bağlayarak cehenneme doğru götürüyorlar. Söylemiştik, mürşidine tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalettedir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar sebil-i reşat üzerindedirler. Onlar için 7 ayet-i kerimede mürşit farz. Maruf emreden münkerden nehyedenler, yine 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor. Her zaman diliminde mutlaka kavim resulleri, veli mürşitler vardır. Her devirde devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. O devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. O kavim resulleri temsil eden veli mürşitler var. Ve vekil mürşitler silsile-i meratiple hep insanlara tebliğ yapılıyor, Allah'a davet ediliyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde ümmetim içinde her zaman bir adil imam var olacaktır. Hakimlerin tarifini, batıl ehlinin biadetlerini, cehillerin yorumundan dinini uzaklaştırıp yok etsin diye Allah vazifeyi kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçen mürşitlerin 19 tane ayrı ismi söz konusu. Ve bu 19 isimle Kur'an'da belirtilen mürşitlerden birisine ulaşmak ancak hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulmasıyla mümkündür. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa arza, hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi, o ayetlere bakalım inşallah. 7 ayet-i kerimede istihane. Evet. Hacet namazıyla mürşidin
kalp doktorunun Allah'tan istenmesi. Fatiha 5, Bakara 45, 46, Nisa 75, Maide 35, Maide 90, Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi mutlak surette mürşide tabiyeti açıklıyor bizlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ey insanlar hepiniz zerahattesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Akabe'de biat olayını, Resulullah'a biat olayını gerçekleştirdiklerinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ın durumuna bakması için Mekke'ye elçi olarak gönderdi. Daha sonra Hazreti Osman dönmeden oradakiler için biat emri gelir ve herkes Peygamber Efendimiz'e biat ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu da Osman'ın biatı diyerek sağ elini sol elinin üzerine koyarak kendi elini sağ kendisi öper. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz duruyor ki Hüdeybiye ağaç altında biat edenler hiç kimse ateşe girmeyecektir. Başka bir hadisinde kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim imama, kamil mürşide veya devrin imamına itaat ederse muhakkak ki bana itaat etmiş. Her kim imama isyan ederse o da bana isyan etmiştir. Öyleyse bir kere daha söyleyelim. 7 hadis-i şerifte Allah-u Teala Allah'ın Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Ve mürşide tabi olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini açıkça ayetlerde Allah-u Teala buyuruyor. O halde size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Bu ruh verenler her devirde Allah tarafından devrin imamının ruhu insanların başlarının üzerine gönderiliyor. Ama onları, o ruhu arayıp bulanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın davetini kabul eden 12 tane insanla hacet namazını, mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişilerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz'in nimetiyle dileyerek size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Allah'ın davetine icabet etmiş, kalben ulaşmayı dileyen, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiyseniz ve siz de ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden Rabbinize ulaşmasını ermiş evliya olmak istiyorsanız, Allah'ın bir sevgili dostu olmak, iki cihan saadetinin sahibi olmak istiyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekiline, vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Toplum olarak insana hayat veren ruhtur diye biliniyor. Bizlere ruh vermeye gelenler manevi açıdan bize hayat veriyorlar diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Gerçekten de 7 sabah davette baktığımız zaman 1. sabah davette Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin ki Allah kişiyle kalbi arasına gidiyor. O zaman bu açıdan başlangıç noktasında insanlar 19 negatif özelliğin sahibi sağır, dilsiz ve kör ölüdürler. 19 tane negatif özelliğe bakacak olursak onlar sağır, dilsiz ve ölüdürler. İşte bu ölü olan insanlar daveti kabul etmeleri halinde onlar ne yapıyor? Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve ölüyken
diriliyorlar. O açıdan bakıldığı zaman evet, bunu söyleyebiliriz. 19 açıdan bakın, sağır, dilsiz ve kör ölüdürler. İşte Allah Teala bu ölü insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler ölüyken diriliyorlar. O zaman Enfal suresi 24. ayet-i kerimesi böyle ve yine kardeşimizin suali toplumla insana hayat veren ruhtur diye biliniyor. Bizlere ruh vermeyen gelenler manevi açıdan bize hayat veriyorlar diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, gök katlarına göre zikrin çekilmesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kalpte 15 bin zikir, ruhta 2 bin zikir daha, 17 bin zikir. Hafi sırda 2 bin zikir daha, 19 bin zikir. Hafi daha 2 bin zikir daha, 21 bin zikir. Afada 23 bin zikir ve Letaif-i Nefs'te 25 bin zikir, Letaif-i Ruh'ta 33 bin zikir çekiliyor. 7 tane vücudun 7 noktası söz konusu. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, bazen virt ortasında sıkıntılar gelebiliyor. Bunun sebebi nedir? Açıklar mısınız? Düşünceleriniz zikirden sapıyor. Allah'ı düşünerek zikrederseniz o zaman bu mutluluğu hep yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali, gün içinde yaptığımız hatalar zikrimize ve günlük ibadetlerimize negatif tesir yapabilir mi? Tabii ki derecat kaybedersiniz. Zikirden de alıkoyar mı? Evet. Düşünceniz başlayaya kaydarsa tabii. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanlardan önce başka canlılar yaratıldı. İnsanlar sonradan mı oluştu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evelem yerlezine keberu enne semavate velerde kânete ratkân." فَتَقْنَهُنَّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْنْ حَيْ İnkar eden kafirler semanın arzın bitişik olduğunu görmediler. Tek bir noktaydı. Büyük patlamayla Allah-u Teala o tek noktadan bütün kainatı oluşturacak olan enerji partiküllerini yarattı. Sonra enerji maddeye dönüştürdü. Ve Allah-u Teala bu ayette diyor ki, her canlı şeyi sudan yarattık. Suda başlayan tek hücreli bir amip, bu hücrelerin bir araya gelmesiyle çeşitli canlı türleri, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılı zinciri. Günümüzde genetik mühendislik ileri safhada gelişmiş durumda. Maymunlar üzerinde yapılan incelemede 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer Darwin'in söylediği doğru olsaydı, insan maymundan türemesi 35 çift kromozomun sahibi olması gerekir. Hayır ki, yapılan bütün incelemeler insan 23 çift kromozomun sahibi. Yetmez, ayaklar el hüviyetinde. Hiçbir topuk olayı yok. Yetmez, insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açılardan hiçbir zaman insan bir maymunun devamı değildir. Sosyal medyadan başka bir kardeşim, hayat sadece sevgiden oluşsaydı Peygamber Efendimiz kafirlerle karşı savaşa çıkar mıydı? Kin ve nefret duyguları da Allah içindir diyebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala en çok insanı seviyor ve insanları seviyor. Her şeyi severek yaratmıştır. En üstünde yarattığı varlık da insandır. İnsanları da severek yaratmıştır ve Allah insanı çok seviyor, mutlu olmasını istiyor. Bizlerin de Allah'ı sevenlerini de insanları sevmesi söz konusu. İşte etazibul emrillah, şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, Allah sevginin işaretidir, sembolüdür. Yani siz Allah'ı seviyorsanız ona itaat edersiniz.
Din Allah'a itaatle başlar ve mahlukata şefkat, insanları sevmek. Allah'a itaat eden, Allah'ı sevenin insanı sevmemesi mümkün değil. Eğer ben Allah'ı seviyorum ama insanı sevmiyorum diyorsa o yalan söylüyor. Onun kalbinde Allah sevgisi yok. Allah Teala nasıl severek yaratmışsa bizim de sevmemizi istiyor ve sevgiyi daima öğrenen ve öğretenler olmayız. Bizden bunu istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa Allah herkesin sevmesini istiyor. Burada sevgiyi yayanların, sevgiyi kalplere taşıyanların, bu sevgiyi bilmeyen, nefret ve kin içerisinde olan insanların onlara karşı savaşına karşı bir nefsi müdafaadır cihat. Yoksa kin ve nefret söz konusu değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, 10 aydır tabibim, görevlerini yapıyorum. Kendimi sakin hissediyorum ama mutlu olduğumu hissetmiyorum. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum? Evet sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin zannettiğiniz gibi zevkler şu bu değil. Mutluluk bir uyum halidir. Şimdi kardeşimiz diyor ki görevlerimi yapıyorum. Demek ki Allah'la kişi arasındaki durum, itaat olayı var. Kendisine verilen görevleri yerine getiriyor. Öte yandan çevresiyle de kavga halinde değil, sakin hissediyorum kendimi. O da var söz konusu. Zaten iş dünyasında da bu afetler faal halde değilse o zaman kişi mutludur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutluluk bir uyum halidir. Üç alemde kavganın bittiği, Allah'la ilişkilerde emir ve nehirler itaat, başka insanlarla ilişkilerde dostluk, sevgi, kardeşlik, el ele gönül gönül olmak, iş dünyamızda da nefsler ruh arasındaki kavganın tamamen sona ermesi. Başlangıçta tamamen insanlar bunun zıttı durumda. Ama kişi Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak o üst seviyedeki mutluluğa ulaşabilir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Nisa suresinin 78-79. Ayetlerinde hayrın Allah'tan, şerrin ise kendi nefsimizden olduğunu söylüyor Allah-u Teala ama bir yandan da ikisi de Allah'tandır diyor. Bu iki ayette ikisi de Allah'tandır demesinin sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda ve münafıklar kendilerine bir hayır ulaştığı zaman bu Allah'tandır. Kendisini üzecek bir durumla karşılaştığı zaman Peygamber Efendimiz'i bu sendendir diyorlar. Her ikisi de Allah'tandır diyor. Çünkü hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Ama öte yandan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle o münafıkları üzen durum da eğer böyle de olsa o da yine Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda, aklıyla da Allah'a teslim. Öyleyse her ikisine de Allah'tandır demesi öyle. Yani birinci açıdan hayır Allah'tandır, tamam. İkinci açıdan her ikisi de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'den münafıkları üzen bir durumla karşılaştığı zaman münafıklar bu sendendir diyorlar. Hayır de ki diyor, o da Allah'tandır. Çünkü Allah Resulü tasarrufta. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Bir hasenat ulaşırsa Allah'tan, bir seyyiat ulaşırsa senden. Ama münafıklara gelince o kendisini üzen durumu Allah Resulüne atfediyorlar. Hayır diyor. Allah, o da Allah'tan çünkü bizim tasarrufumuzda. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Haram Kur'an, Haram Mutluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki
Dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Rusya'yla. İnnellezine la yercun likana ve radibul hayatid dünya ve tmunna biha vellezina atina gafilun. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilme inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım. Dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın zatını görmek. Birinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülemeyeceği doğru mudur? Ayetleri incelediğimiz an bunun sadece fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmez diyebiliriz. Ama yaratılışımıza baktığımız zaman

talebin devam ediyorsa konuşalım. Araf suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Fizik bedenin baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğini Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim bana kendini göster, sana bakayım. Allah-u Teala beni asla göremezsin. Fakat daha bak, o mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün buyurdu. Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onun paramparça etti ve Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sana sonra ayıldığı zaman sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim. Ben müminlerin ilkiyim. Yani Hazreti Musa aleyhisselam baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğine iman edenlerden. Fakat insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve nefsimizin baş gözü olduğu gibi kalp gözü de var. Nefsimizin kalp gözü açıldığı zaman, ki daimi zikirde açılır herkes için müktesevak olarak o, ama kalp gözü açıldığı zaman direkt kişi Allah'ın zatını görür mü? Hayır. Bir de üçüncü vücudumuz ruhun, Allah'ın zatından bize üfürdüğü ruhumuzun da baş gözüyle Allah-u Teala görülüyor. Secde 9'da sümme sevvaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Şimdi üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan söz konusu. Evet, gerçekten de halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülmeyeceği, fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğini Allah-u Teala Araf 143'te açıklıyor zaten Hazreti Musa'ya. Ama iki vücudumuz daha var. Nefsimiz, nefsimizin kalp gözü. Sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuzun baş gözü var. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünya hayatını yaşarken nefsin kalp gözüyle defaatle Allah'a gördü. İşte hadis-i şerifte her kulun bir yüzünde iki gözü vardır ki onlarla dünyevi olan şeyleri görür. Bir de kalbinde iki gözü vardır ki onlarla uhrevi olan şeyleri görür. Eğer Allah bir kula hayrı dilerse kalbinde olan gözlerini açar. Onlarla o kuluna gaybden vaat ettiği şeyleri görür. O zaman gaybi bir vesileyle, kalp gözüyle gaybi olan şeye iman eder. Yani kalp gözüyle kesinlikle Allah'ın zatı görülür. Nitekim birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklamış. Al-İmran 18'de Allah'ın zatının görüldüğü, Zuruf 86'da Allah'ın zatının dünya hayatında görüldüğü, Kaf 37'de Allah'ın zatının görüldüğü, Yusuf 108'de Allah'ın zatının görüldüğü, Bakara 140'da Allah'ın zatının görüldüğü, Necm 11'de Allah'ın zatının görüldüğünü Allah-u Teala ayetlerde bir bir açıklıyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ı görebilir miyiz? Göremeyiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. İrademizi Allah'a teslim ettikten sonra Allah'ın zatını görebilir miyiz? Evet, görürüz. İşte dünya hayatında özellikle kalp gözüyle Allah'ın zatının görülmesi iradenin tesliminden sonraki bir müjdedir. Öyleyse kişi Allah'ın zatını görmeyi istiyorsa yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim edecek. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerde açıkça Allah-u Teala

0: Allah'ın zatının görüleceğini ifade ediyor. Necm 11'de ise ruhun baş gözü yeri de Miraç'ta Allah'ın zatını Allah Resulü gördü. Allah Teala bir sual sorulduğu zaman onun kafadan verilen cevaplarla savuşturmasını uygun görmez. Kur'an'da ayet desteklemesini, ispat etmesini ister. Allah görülür mü? Sualin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görülür ama herkes görür mü? Herkes görmez tabii. Allah'ın zatını görebilmek için her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü de bedavadan açılmaz. Allah'ın zatı değil, görülmek, ona fizik vücutla da ulaşılabilir. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç olayında fizik vücuduyla yokluğa ulaşmış ve Allah'ın zatını görmüştür. Bir hürafe Allah bir insan mıdır ki görülsün, Allah görülmez diyenler bu söylediğimiz ayet-i kerimelere inkar edenlerdir. Al-İmran 18 Şehid Allahu ennehu La ilahe illahu vel melaiketu ve ulimi. Yani Allah kendi zatına şahitlik ediyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Melekler şahittirler ve ilim sahipleri, ulul ilim şahittirler. Allah'ın zatını görenlerdir. Zuruf 86'da her devirde şefaat etme yetkisine sahip olan devrin imamı Allah'ın zatını görendir. Kaf 37'de keza öyle sahabe ve Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin Allah'ın zatını gördüğünü Yusuf 108 açıklıyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyor. Daha birçok ayet-i kerime. İkinci sual, Allah'ın zatını görmek şerefine erenler bunlar nasıl başarmışlardır? Allah'ın zatını görenler bir, ruhlarını, iki, fizik vücutlarını, üç, nefslerini, dört, iradelerini Allah'a teslim ederek başarmışlardır. Yunus 25-26 Vallahu yedu ila dar selam ve yehti men yaşa ila siratil mustakim lillezine ahsenel husna ve ziyade. İşte bu ayetlerde Allah teslim ürde olan zatına davet ediyor ve dilediğini de siratil mustakim ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yol. Lillezine ahsenel husna. Ruhun teslimiye Allah'ın zatına ulaşmak var. Ve ziyadesi ve daha sonra fizik vücut teslimi, nefs teslimi ve iradenin teslimiyle de Allah'ın zatını görmek söz konusu. Zaten Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef iki etapta gerçekleşiyor. Allah'ın zatına ulaşmak, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın zatını görmek, bu da nefs tasfiyesidir. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Evet, normal statüde budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse Allah'ı görmeye hak kazanır. Allah'ı görenler her devirde mutlaka vardır. Bu olgu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak tahakkuk eder. Huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını görecekleri de kesin bir teminata bağlanmıştır. Allah'ın üst seviye evliyaları açık açık Allah'a gördüğünü söylüyor. Yunus Emre can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Allah'ın görünmeyeceğini iddia etmek Kur'an'ın bilinmemesinden kaynaklanır mı? Evet. Allah Teala Al-İmran 18'de Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ulemi. Yani Allah kendi zatına Allah'tan başka ilah yoktur diye şahitlik ediyor. Melekler de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Ve ilim sahipleri de. Kimdir ilim sahipleri? İşte iradesini Allah'a teslim edenler. İlim açısından insanların hangi durumda olduğuna Kur'an perspektifinden bakarsak, cahiller, ilim verilenler ve ilim sahipleri. Cahiller, Kur'an'ı bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlim verilenler, Kur'an'ı öğrenmeye başlayanlardır. İlim sahipleri de gerçekten bir hakkın 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın ilim sahibi kıldığı kişilerdir. Allah'ın zatını gören herkes Allah'ın göreceğine şahitlik edenlerdir. Bu kişiler dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görüyorlar. Ama Allah Teala bu şahadeti Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık yazmasına rağmen gizleyen bir takım din adamları var. Her devirde olacağını söylüyor. Şahadeti gizleyenler aslında kendilerini görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenlerdir. Allah Teala onlara da zalimler diyor. Onlar sadece inkar ederler. Onların böyle söylemesi de Allah'ın hakikaten hiçbir zaman değiştirmez. Allah dünyada görülmediği gibi ahirette de görülmesi mümkün değildir diyenler bu söylediğimiz ayetlere iftira edenlerdir. Bakara 140'ta Allah Teala Allah'ın katındaki şahadeti ketmedenden gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah katındakilerin hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın insan adı verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Bu şerefe layık olmak içinse önce Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ın görevlerini yerine getirmektir. Allah'a ulaşmak bunlardır. Dini görevlerimizi yerine getirmektir.
3: İbadet, güzel kulluk.
4: Onun isteklerini yerine getirebilmek falan yani.
5: Ölüm aklıma geliyor aslında. Ölüm bir nevi Allah'a ulaşmak değil mi? Herkesin Allah'a ulaştığı gün yani. Hani illaki buluşacağız.
1: Peki biz bu dünyadayken de Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Tabii ki. Allah'ın dediği dini görevlerimizi yerimize yaparsak tabii ki her zaman ulaşabiliriz yani.
3: Yani bizzat kendisini göremeyiz tabii ki ama yani alimler zaten var yani. Bizzat önümüzdeler. Bu şekilde ulaşabiliriz yani düzenli ibadet, takva.
5: Kalben Allah'a ulaşmak olabilir. Bu yüzden de belki ibadetle Allah'a ulaşabiliriz.
4: Yani namaz kılarken bir nevi onun yanındaymış gibi kıldığımız için yani her an yanımızda gibi sonuçta.
1: Bütün Allah'ın dostları da hepsi Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ona dost olmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki. Neden olması? Çok istedim. Kaç sene önce namaz kılıyordum. Yani namaz kıldım. Bayağı güzel şeyler yaşadım. Hayatımda değişiklikler oldu. Namazı bıraktım. Her şey mahsus olmaya başladı.
3: Tabii bu dünyavi ve şu çağda biraz zor tabii ki. Biri söylemişti herhalde. Bu devirde diyor, yani namazını düzenli bir şekilde kılan bir insan zaten en iyi Müslümandır diyor.
0: Misafirimize Allah'a ulaşmak, dini görevimizi yerine getirmektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmış olur mu? Hayır. Her şeyden evvel bütün insanlar için Allah'a ulaşmak, dünya hayatını yaşarken Allah'ın 12 kere farz kıldığı ruh emanetini mürşide tabi olarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'a ulaşması vuslatı gerçekleştirmesiyle olur. İslam'ın 5 şartını yerine getirenler hiçbirisi bunu gerçekleştiremez. Kaldı ki Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. Eğer kişi gerçekten kalben ulaşmayı dilemiş, imanı artan mümin, kalbine iman yazılan mümin olmuşsa o zaman namazda miracı yaşar, huzur namazını da iştirak eder. Ama o yoksa o zaman o da mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yerine getirerek hiç kimsenin Allah'a ulaşması mümkün değil. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Ameller niyete tabidir. İbadet İbadetin imamı ilimdir. İlim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani hem ilmi yok hem devamlı ibadet yapıyor. O aslında şeytanın maskarası. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedefe ulaşmamızı, 7 menzile ulaşmamızı Allah istiyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Rum 31. Bu bizi şirkten kurtarır. 12 tane insanla Allah'ın bizim için ayet müşride tabi olmamızı istiyor. Bu da tövbe kapısından geçmek demektir. Mümin 15. Allah dünya hayatını yaşarken ruhun teslimini istiyor. Rahat 21. Bu vuslatı gerçekleştirmektir. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememektir. Allah nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Bu da nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetleri temizlemektir. Allah Teala ihlasa ulaşmamızı istiyor ve Allah Teala iradenin de teslimini istiyor bizden. İrade teslimiyle de Allah'ın zatını görmek. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. 7 tane de vasıta var. Şimdi 7 tane vasıta, evvela 7 hedef emir, sonra altına 7 vasıtayı yazacak olursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki 7 hedef emre bizi ulaştırıyor. Ama şu anda İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde zikir yok. Kara kanı ne var? Sevmü selat, haccü zekat. Kelime-i şehadet diyorlar ama kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. Hiç kimse kendi kendine kelime-i şehadet söylediği zaman o gerçekleşmiyor. Kelime-i şehadet 7 şahidin huzurunda mürşide tabi olduğu zaman söylenmesi halinde geçerlidir. Birinci şahit Allah-u Teala, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü arşı tutan melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katibi melek, yedinci şahit amel defteri. Bir kere kiramen katibi melek amel defteri herkes için geçerli. Öte yandan Allah-u Teala devrin imamı, devrin imamının ruhu, arşı tutan melekler de herkes için geçerli. O zaman gelelim bütün insanlar için bunu söylenebilmesi kalbine imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Kalbe iman yazıldığı zaman o kişi La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i şehadeti getirirse o kişi kurtuluşa ulaştırır. Ama ondan sonra da zikir yok. Yani sadece sevmü selat, haccü zekatla olmuyor. Yunus Emre bu sebeple ne diyor? Sevmü zekat, sevmü selat, haccü zekatla zanmaki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Yani mürşide tabiyet mutlak surette gerekli. İslam teslim demektir. Bu konuda şeytanın korkunç tuzağıyla insanların mahvolduğunu görüyoruz. Diyorlar ki İslam dini İslam'ın 5 şartından ibarettir. Bunları yapan herkes İslam'dır. Biz de diyoruz ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de 7'li bir sistemden oluşur. İslam'ın şartı 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. safa ifade ediyor. Allah'a teslim olmak, ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekse konunun bütününü ifade ediyor. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözünün açılması için de daimi olarak Allah'ı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Dediğiniz gibi kalp gözünün açılması başta. Allah'a daha çok yaklaşmak.
5: Allah'ı hatırlamak. Sık sık Allah'ı hatırlamamıza yardımcı oluyor bence. Çünkü gerçekten günlük hayata çok fazla daldığımızı unutuyoruz.
1: Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir? Nasıl bir insan olur zikreden kişi?
4: Görünüş açısından da değişiklik olur bence.
3: Hal ve hareketler.
4: Evet. Yani dışarıya yansır bu bence. Yani düzenli
3: Allah'ını
4: bir şekilde yaptık
3: sonuç. Allah'ını düşünerek adım atar birçok konuda bence.
5: Bence sürekli izlendiğini farkında olarak yaşar. Hani yalnız başına hissetmek, kimsenin onu izlemediğini düşünerek hareket etmek çok korkunç çünkü. Sürekli izlendiğini bilerek bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur bence.
2: Zikreden insan her zaman huzurlu. Allah'a karşı görevini yapmış olur. Evindeki bolluk, bereket olur. Ama zikretmeyen insan da, Allah'a karşı gelen insan da her zaman huzursuz olur benim bildiğim yani.
1: Başımıza bir sıkıntı geldiğinde Allah'ı biz eğer zikrediyorsak nasıl karşılarız?
3: Nasip mi denir yani, Allah'ın zaten birçok olayda, birçok şeyde zaten Allah yani bir şekilde yol gösteriyor. Kötü bir şey gelse bile Allah diyor ki benim bir bildiğim var, ben sana bunu verdim zaten. Şükredip devam etmek gerek bence ya.
4: Bence onu zaten Allah hani bir dert vermiştir ama onun dermanını da vereceğini bildiğin için hani içinde yine de bir rahatlık olur. Yani ben bunu yaşadım ama Allah en iyisini biliyordur dersin.
0: Kim misafirimiz zikir konusunda devamlı izlenin farkına olarak yaşar. Bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur. Zikir Allah'ın varlığını hatırlamak mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah Allah diye zikret diyor. Şimdi bu zikrin Allah Allah demek olduğunu nereden biliyoruz? Gerçekten de İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasında yaratılan her şey Allah'ın ismini tesbih ediyor. Tesbih gayri iradi varlıkların külli iradenin tesiriyle Allah isminin tekrarına tesbih ediyor Allah-u Teala. Bir ecnebi prof Müslümanlardan şunu duyuyor. Biz Müslümanlar her şeyi Allah'a zikrettiğine inanıyoruz. Adam da merak ediyor, ya nasıl olur bu? Kur'an'ımı eline alıyor ve araştırıyor. Diyor ki bu Müslümanların söyledikleri doğruysa o zaman Bakara 26'da bir sivrisineğin de Allah demesi lazım. Ve sivrisineği Allah laboratuvara koyuyor. Ve hareketlerini incelemeye başlıyor. Gerçekten bu profun yaptığı araştırmada neticede de yüksek frekans altında bir çekimle sivrisineği inceliyor ve düşük frekansta da çekimle sivrisineği inceliyor. Yüksek frekans altındaki çekilen şeyde sivrisineğin devamlı bir teviye Allah ismini tekrar ettiğini söylüyor ve o zaman Arşimet'in Suyu Kaldırma Kuvveti'nin keşfettiği gibi o da diyor ki Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor, Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor ve bu ecnebi prof eğer o şeye bakacak olursak net olarak görüyoruz. Şimdi en küçük atom hidrojen atomu merkezinde bir proton, etrafında 10 üzerine eksi 10 saatinde bir elektron. Sivrisineğin zikrettiğine o slaytımızı gösterebilirsek iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor. Nedir bu? Elektron bir tam dönüşünde Allah Teala açıkça onu ispat ediyor. Gelen enerji elektronuna enerjisini aktarırken otomatik bir ses çıkartıyor. Topaçlar var. Veya düdük diyebiliriz. Düdüğe üflediğiniz zaman nasıl bir ses çıkartıyorsa Allah'ın katından gelen enerji elektrona çarpıp enerjisini aktardığı zaman elektron da bir ses çıkartıyor. İşte bu ses kendi lisanıyla Allah isminin tekrarıdır. Öyleyse her zerre Allah'ın ismini tekrar ediyor. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz zikir bu manadaki bir zikir. Allah'ı hatırlamak da zikirdi, evet. Zaten zikir hatırlamak manasına gelen bir kelimedir. Allah-u Teala hatırladığımız zaman isminin tekrarıyla hatırlamamız emrediliyor. Papağan gibi bu ismi, Allah'ın ismini tekrarlamamızı Allah-u Teala tekrar lamamamızı Allah emrediyor. Papandığı sevmeyenler Allah'ın ismini zikretmezler. Ve ne yazık ki yerleri kurtuluş yeri olamaz. Allah-u Teala Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُمُ زِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُوبِ. Şunu büyütürsek elektronlar çekirdek etrafında dönerler. Her yarım turda bir kere Allah'ı tesbih ederler. Böylelikle Allah'ın katından bir çift nötrino rahmet denilen enerji parçacığı hızla gelip enerjilerini elektrona aktarırlar. Bu da elektronların tekrar yarım bir tur yapmasını sağlar. Bu işlem yaklaşık saniyede 120 milyon kez gerçekleşir. Ve her şey Allah'ı tesbih ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Bazı insanlar Allah'a rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülebilir mi? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Suali de tekrar edecek olursak, bazı insanlar Allah'ı rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülür mü? Hayır. Sevgili kardeşlerim, nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmüyorsa, nefsimizin de baş gözüyle Allah-u Teala görülmez. Rüyada rüyayı yaşayan nefsimizdir ve baş gözüyle böyle bir muhtevaya sahip olur. Ama Allah hiç kimseyi rüyada göremez. Allah rüya standartlarında görülebilen bir varlık değildir. Allah ancak onu size tevdi ettiği kalp gözüyle görülebilir. Allah sizin kalp gözünüzü atmayacak da, kalbinizde bir engel var. Kışavet adlı bir perde, o perde oradayken kalp gözünüz açılmaz, göremezsiniz. Bütün Allah'ı görenler, dostları ayan beyan kalp gözüyle görenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın irşat makamına tayin ettiği tüm resuller, mürşitler Allah'ın zatını görmüştür ve Allah-u Teala o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mevlana gibi keşke olabilsek ama olamayız sanmıyorum. Ama Allah'ın görevlerini yerine getirirsek oluruz.
5: Bir yoldayız ama haritamız yok. Hani belki o mürşitler bize bir harita olabilir. Hani gitmek istediğimiz yola daha kolay gitmemizi sağlayabilir.
3: Öğretmen gibi bir şey yani. Yani Allah'la iletişimi daha doğru ve güzel bir şekilde yapılmasını öğreten kişi olarak geliyor bana.
1: Sizce bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Benim çevremde yok, bilmiyorum ama Türkiye genelinde vardır herhalde.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Çağımızda zaten hani sosyal medya olsun, bazı yerlerde hani görüyoruz. Yani bu kadar sadece, yani dışarıdaki, yani herkesi bilmesek de bildiklerimiz de var.
5: Zor olduğunu düşünüyorum. Hani nasip. İnşallah herkese bulmak nasip olur ama hani biraz, bilmiyorum, onların yolunu aramak, biraz da aramak gerekiyor bence. Hani oturduğumuz yerden de bulunmuyor.
3: Sizin gibi insanlara da vesile olabilir bunu aslında. Evet.
1: Konuda Rabbimiz aslında hacet namazını emrediyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
3: Öyle mi?
4: Ne yapıyorsun?
3: Mesela ben de bu yolda gitmek istedim. Ama işte dünyavi şeyler seni tutuyor, bırakamıyor ya. İşte nefis, şeytan. Yapamadım. En azından hiç başlamamak daha mantıklı geliyor şimdi bana.
0: Misafirimiz mürşit konusunda, ben de bu yolda gitmek istedim, yapamadım. Hiç başlamamak daha mantıklı geliyor bana. Allah'ın emrini yarıda bırakmak yerine hiç yapmamak daha mı doğrudur? Hayır, doğru değil. Bir insan tövbe ederse, görevlerini yapmasa daha çok günaha girmez. Eğer öyle olmasaydı, ne kadar günaha girecekse o kadar günaha girer. Allah'ın emrettiği şeyler için siz yapmayın, bu sizi daha çok günaha sokar arasındaki bir talep hiçbir zaman geçerli değil. Allah Teala kaideleri koyarken kademeleri devreye sokar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman her şeyin değiştiğini, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman her şeyin değiştiğini görecektir. Mürşid sevgisini Allah ona verecektir. Görevlerini yerine getirmekte hiçbir zorluk çekmeyecektir. Allah Teala zikri sevdirecektir, namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, bütün ibadetleri sevdirecektir ve bunları yapmanın da huzurunu, mutluluğunu o kişi yaşayacaktır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sonsuz hürmet ve hasretle ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam, basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısın inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Çok berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah-u Teala'nın dizaynında insanların istifadesine sunulan iki tane göz var. Birisi Baş gözü onun görme hastası bunun sonucunu rüyet olarak ifade ediyor. İkincisi ise kalp gözün bunun görüşü de basar hastasıdır. Allah-u Teala, Allah-u Teala sana baktıklarını görürsün. Ama onlar seni göremezler. وَمِنُمْ مَنْ يُزُرْنَ اِلَيْكَ Nazar ederler, bakarlar ama onlar göremezler. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِنَ اِلَيْكَ Bir kısmı seni duyuyor ama işitemezler. İşte bütün bunlar o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğinin bir neticesidir. Öyleyse kalp gözüyle görüş basarı ifade ediyor. Baş gözüyle görmek rüyeti ifade ediyor. Allah-u Teala'ya basiret gözüyle, kalp gözüyle bakılır. Allah'ı gören kişi basiret üzere Allah'ı görür. Basiret bütün insanlar için bir formül ifade eder. Kalp gözleri açılırsa basar hastaları çalışacaktır. Basar üzere olacaklardır. Kalp gözleri görüşe açık olacaklardır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi onlar basiretle, yani kalp gözüyle görerek Allah'ın zatını görenlerdeniz. Yunus suresinin 42-43. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ve minu meyestemine ileyk efeente tüsmeyusume ve levkânü la yâkilûn. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Ve minhum men yenzurune ileyk efente tehtül ümye ve levkânü la yipsürün. Onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hazları çalışmıyorsa amaları sen mi hidayete erdireceksin? Öyleyse gerçekten basar hassasıyla rüyet birbirinden farklı olan şeylerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzereva. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühüm.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sıralı Antalya'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, sosyal medyada bir din adamını dinlerken herhangi birini evliya olarak gösterip de gidip ona tabi olmak şirktir. Allah ile kul arasına kimse giremez dedi. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, bu görüşteki insanlar Kur'an'dan nasibini almayan insanlar. Gerçekten de eğer Kur'an-ı Kerim'i okumuş olsaydı, tabi okumak yetmiyor. Mürşidine tabi olan birisi olsaydı bu sözü söylemezdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim mürşitle okunan bir kitap. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur. İşte hidayetle Kur'an'ı okumak mutlaka mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de özellikle Enbiya 73'te ve cealnâhum eymeten yehdüne bi emrina ve uhayna fil hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Allah Teala buyuruyor ki onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse bizzat Allah Teala kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Bu her devirde huzur namazının imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Sadece onlar mı var? Hayır. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavimde لَقَدْ بَعَثْنَا فِكُلِّ اُمَّتَ رَسُولًا اَنِي اَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَهُ تَعْغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolmaz diye Resuller bahsettik. Belki o zat-ı muhterem diyecek ki tamam, Enbiya 73 peygamberleri ifade ediyor, evet. Ama peygamberlerin fetret döneminde ne diyeceksin? İşte bu her kavimdeki Resullerin arasından bir tanesini Nahl 36'da her kavimde Allah'ın ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli Resuller var. Onlardan bir tanesini yine Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazının imamı olmasın. Huzur namazının imamı Allah'a temsil ediyor. Ama huzur namazını temsil eden kavim resulleri var Nahl 36'da. Onların arkasından onların yetiştirdiği o kavim resullerini temsil eden veli mürşitler var. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudil, ama kimi de hayatta bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşit yok. İşte bu zat-ı muhterem bir veli mürşidin olmayacağını ifade ediyor. O zaman veli mürşit yoktur diyen kişi delalette. Onun için bir Allah dostu şöyle ifade ediyor. Demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mu acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. İşte bu zat-ı muhterem de henüz edep ehlinden olmamıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, 10 ayet gereğince delalette olan birisi. Evet, 10 tane ayet bunu söylüyor. Bu 10 ayetten bir tanesi de Kehf 17. Evet, Alimen 164. Onlar ondan evvel açık bir delalet içindeydiler. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok, mürşit yok. Nahl 36. Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o hidayete ermiştir. Kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Ta 123. Öyleyse bu vatandaş evliya olarak gösterip de gidip ona tabi olmak şirktir diyen kişi için o 10 ayet gereğince delalette ve delalette olduğu için de Allah'a ulaşmayı dileyemeyen birisi. Henüz ehli edep arasına girmemiş. Ehli edepten olmayan bir insanın da mürşide tabi olması daha düşünülemez. Zaten o şekilde oluyor. Yetmez. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Ey amin olanlar takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa mürşid onu Allah'tan isteyin. İşte her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Ama kavim resulleri, veli mürşidler, vekil mürşidler hepsi hidayete vesile olanlardır. Ve Allah Teala vesileyi Allah'tan isteyin. Herhangi birisine tabi olunmuyor. Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olunuyor. Allah da şirki mi emrediyor? Zat-ı muhterem. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Çok mutsuzum, mutlu olamıyorum. Mutlu olmak için ne yapmalıyım? Mutluğa giden yol nasıl bulunabilirim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, kendileriyle birlikte Allah'ın gönderdiği şeriat kitapları, bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse mutluluğu ait olduğu yerde aramak durumundayız. Kitaplarda değil, Allah'ın kutsal kitaplarında aramalıyız. Allah'ın kutsal kitaplarında baktığımız zaman mutluluğun enfusi ve afaki olmak üzere iki kanadı olduğunu görüyoruz. Enfusi mutluluk bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak muhtevası içinde gerçekleşir. Ve bu tamamen Allah'tan hoşlanmak, Allah'a sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, sevgiye dayalı, zikre dayalı bir muhteva ifade ediyor. Enfüsî mutluluk zikirle gerçekleşen bir. Bir de afaki mutluluk var. İnsanlarla olan ilişkilerimiz. Allah-u Teala toplumsal hayatın içerisinde insanların birbiriyle ahenk içerisinde bir toplumsal yaşamı yaşayabilmeleri için en az seviyede kısası koymuş. Ama bu konuda bir emri yok. Kısas toplumsal hayatın bir gereği olarak Allah'ın koyduğu şeriat hükmüdür. Yani şeriat kısası emrediyor. Ama kim mürşidine tabi olmuşsa, tarikat ise affı emrediyor. Hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemi emrediyor. Öyleyse kim mürşidine tabi ise onun toplumsal hayattaki ait olduğu standart nedir? Kim kendisine bir haksızlıkta bulunursa o kesinlikle affedebilmelidir. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam en adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Hazreti İsa Aleyhisselam komşunu kendin gibi sev. Nevira Sultanı Peygamber Efendimizin afaki mutluluğun olmasa olmaz şartı kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe kendin için istemediğini kardeşin için istemedikçe imanın kemaline eremezsin buyuruyor. O halde mutluluğu evet şu anda sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe iman etmiş olamaz. Hakkı manada. O halde her halükarda bu hedefe ulaşmak durumundayız. Yani şunu istiyoruz. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak onları mutlu etmekten geçer. Biz kimi mutlu edersek onun kat be katını Allah Teala bize yaşatıyor. O zaman mutlu olmak istiyorsak etrafımızda 8 milyar insan var. Onlara hangi mutluluğu verirsek, onlardan gelmese dahi mutlaka Allah görüyor. Onun için iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halık bilir. Allah mutlaka o mutluluğu bize veriyor. Yani bizimle Allah arasındaki ilişkiler ve bizim diğer insan arasındaki ilişkiler. İnsanlar ben Allah katında nasıl bir yerin sahibiyim diye merak ediyorlarsa toplumsal hayat içinde başka insanlara karşı davranış biçimlerine baksınlar. Eğer kendisine yapılan zulmü o da intikam almak istiyorsa bu şeriatı ifade ediyor. Ama şartlar ne olursa olsun nefs eskesi yapmış tahrikat ehli olan birisi Rabbim beni imtihan ediyor. Çünkü her olayda muhatap Allah Teala'dır ve ya takdiri ya izni tahtında gerçekleşiyor. O zaman olay buysa o daima affı seçer. Kendisi başka insanlar ne yaparsa yapsın. Onları affedebilmelidir. Kötüle karşı hayırla mukabele etmek de en üst noktadaki hakikati ifade ediyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Bakara Suresi 187. ayet-i kerime izah eder misiniz? Bakara 187'de Muhterem Efendimizin tefsiri, itikaf, insanın bir bina içinde 40 günlük bir sureyi dışarıya çıkmadan geçirmesidir. İtikaftaki kişi dünya cuma namazlarının dışında ile irtibatını keser. Evet, dünya ile cuma namazlarının dışında ile irtibatını keser. İtikaf süresince cinsel temas da bütünüyle yasak edilmiştir. Bu süreç içerisinde Ramazan ayı varsa 30 günü Ramazan ayına ait olur. İtikaf orucunda hayvani gıdalar yenmez ama itikaf Ramazan orucuna döndürülürse özel bir perhizi yoktur. İftar vaktinde sabahın fecrine kadar insanlar yiyip içebilirler. İftardan sonra da Allah'ın helal kıldıkları olmak şartıyla ne istenirse yenilebilir. İtikafe ya Ramazan itikafı değilse kişi arbain çıkarıyor demektir. Tarihi camilerin alt katlarında arbain çıkartmak için hücreler vardır. Arbain 40 demektir. Allah'ın evliyasına mutlaka itikafı yaşamışlardır. Her perşembe günü tasavvuftakiler mutlaka oruç tutarlar. Perşembe günü itikafın 40. günden sonra gelirse 40 günlük süreç 41 güne ulaşıyor. Bakara 187. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti. Ve sizi affetti. Şimdi artık onlara Allah'ın sizin için yazdığı şeyleri fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye kadar gündüzün aydınlığı gecenin karanlığından erinceye kadar yiyin. İçin. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz onlarla kadınlarınıza yaklaşmayın. Artık ona yasaklara yaklaşmayın diye Allah Teala emrediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Cappar Hocam, hasretli ümmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, izninizle bir sual arz edecektim. Bizim için bir mürşidin rolü nedir? Mürşidlik, manevi yolculuğumuzda bize nasıl rehberlik eder? Allah razı olsun. Tekrardan hasretli ümmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı Sünnetim. Ehl-i Beyt Burada mürşitlik makamını ifade eden bir muhteva içeriyor. Ve Kur'an-ı Kerim mürşitle okunan bir kitap. Bunu en güzel biçimiyle Yunus diyor ki, gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen, daha birinci safayla alakalı bir kamil mürşide varmasa olmaz. Yani Allah'a ulaşma dileği o kişi dilememişse, sabahtan akşama kadar insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin sözü bir başkasına tesir etmez pozitif istikamette. Çünkü kendisinin kalbi kapalı, Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalp kapalı ve kalbi kapalı olan bir insan sadece dilden söyler. Dilden söylen de başkasının kulağından düşer. Ama ancak kalpten söylenen kalbe işler. İşte bir insanın kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka kalpten ulaşmayı dileyen bir kişinin davetiyle, Allah'a ruhunu ulaştırmış olan kişinin davetiyle gerçekleşir. Hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yine Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz yolun uğramadıysa Hazreti Muhammed'e gitti kervan kaldın dağlar başında. E bizim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e yolumuzun uğrayabilmesi mutlak surette mürşid-i kamile ihtiyaç vardır, tabiyet. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Neceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Neyle arayacağız? Haccet namazıyla. Haccet namazı olmadan mürşide ulaşmak mümkün değil. Bin kez okuysan aktan karayı, bir kamil mürşide, yani yeni yaşamak üzere bin tane kitap okusan yine bir sonuç alamazsın mürşitsiz. Ve kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan, mürşitle kadılar, müftülerin söyledikleri birbirinden farklı. Kadı, müftü ve diğerleri fıkıh açısından belki bir yerdedirler ama mürşit, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen, yaşayan ve öğreten, Allah'ın emriyle öğreten kişidir. Gel ey kardeş, şimdi gidelim böyle nice aşıkların bağrını dere, Cebrail delildir Ahmet'e bile. Allah-u Teala'nın uğruna kainatı yarattığı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi var mıydı? Evet. Cebrail Aleyhisselam'dı. Cebrail Aleyhisselam onun mürşidiydi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz levlel murabbi lema araftu Rabbi. Benim mürrebim, benim mürşidim olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım buyuruyor. Öyleyse mürşidsiz dini yaşamak mümkün değil. Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Yunus Emre oğulları neyle olmuştur? Mürşidi Tapduk Emre ile olmuştur. Tapduk'un tapusunda kul olduk kapısında. Yunus miskinçiydik, piştik elhamdülillah. Öyleyse manevi kemalatın olmasa olmaz farzı mürşide tabiyettir. Mürşid de bu dini yaşamaktır. Ve bütün Allah dostları mürşidlerine tabi olmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önce kabile hayatını yaşayan bedeviler cahiliye döneminde birbirler arasında kan davaları vardı. Alabildiğine cahiliye hükümleri sürüyordu. Ama 23 senelik kısa süre içerisinde Resulullah'ın, müşriklerin hası olan Resulullah'ın eğitimiyle, ona tabiyetiyle asr-ı saadete ulaştılar. Öyleyse bir insanın kamil manada değişebilmesi mutlaka daha önce 7 sava 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir mürşide %100 ihtiyaç var. İşte bu geleneksel din tatbikatının içerisinde 7 hedefin 7'si de yok. Geleneksel din tatbikatının Allah'a ulaşmayı dilemek yok, mürşide tabiyet yok, ruhun teslimi yok, fizik vücut teslimi yok, nefsin teslimi yok, irşada ulaşmak yok, iradenin teslimi yok. 7 safhanın 7'si de yok. Ama sahabe Kur'an ayetleriyle sabittir ki bu yedi safhanın yedisini yaşayarak asıl saadete ulaştı. Bugün de bu genel din tatbikatında milyarca sene kalsanız asla kamil manada değişen, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bir kişi bulamazsınız mürşitsiz olan. Çünkü onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhallahlaşır. Daha başında bu hükmü kabul eden, inanan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşma dileği dilemeyince de hiçbir zaman Allah-u Teala ona mürşit göstermeyecektir. Mürşidi olmayan kişinin ruhu asla hayattayken Allah'a ulaşmayacaktır. Ruhu onu Allah'a teslim eden hiç kimsenin fizik vücut teslim yapması mümkün değil. Fizik vücut teslimi yapmayan kimsenin nefsini teslim etmesi mümkün değil. Nefs teslimi yapmayan bir insan irşada ulaşamaz, iradesini teslim edemez. Yedi safhanın yedisi yok. Belki diyeceksiniz ki tamam yedi safha yok ama vasıta emirler var, İslam'ın beş şartı. İşte sevgili kardeşlerim, hayati öneme haiz olan vasıta emirlerin içerisinde de Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve her şeyden önce zikir yok. Çünkü Allah'a ulaşma dileği yoksa Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve rahmet gelmiyor, gelse bile onun kalbine girmiyor. Bu insanlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmeyen bir muhtevada. Öyleyse Allah'a giden yolda mürşid bizim kılavuzumuzdur. Yedi safhanın yedisinde ve seyri sülükte o bizimle beraberdir. Manevi bir takım güzelliklerin yaşamasında bizimle beraberdir. Kısacası gök katların hepsinde onunla bir bir çıkıyoruz. Nasıl ölümle vazifeli melekler ruhu yedeni alıp yükselebiliyorlarsa, ölmeden evvel ruhumuzun gök katlarına yükselebilmesi ancak mürşidin kılavuzluğuyla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Aradan bir kardeşim muhterem hocam, günümüze baktığımız zaman Ramazan'dan Ramazan'a zekatlarını verenler vardır. En güzeli zekatımızı kazancımıza göre nasıl vermeliyiz? Gün, ay, yıl olarak nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, günümüz şartlarında insanlar ev kiralıyorlar, birçok ihtiyaçlarını aylık olarak gerçekleştiriyorlar ve çalıştıkları yerlerde maaşlarını aylık olarak alıyorlar. Öyle olunca kazancımızın %2,5 her ay zekattır. %2,5 da bir toplam %5'ini vermekle mükellefiz. Bu bizim dışımızda çalışamayacak durumda olan insanların hakkıdır. Bakara 177'de Allah-u Teala bunu söylüyor. İnan şartlarını ifade ettikten sonra çok enteresan, Bakara 177 bakın. Evvela inan şartlarını Allah-u Teala sayıyor. Bir, Allah'a inanmak, ruhun dünyasına ulaşmasına inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, nebilerine inanmak, inan şartları. Ama bu inan şartlarının kalp şartlarına dönüşebilmesi mutlak surette akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilenenlere ve köle azadına onlara haklarını vermektir. Namazı kılmaktır, zekat vermektir vesaire. Öyleyse bir dediğimiz zaman %2,5'u mutlaka hak sahiplerine vermek durumundayız. Onlar da yaşamlarını bu şekilde sürdürürler. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde buna çok önem vermiş. Malınızın zekatını veriniz. Zekatı kul hakkı olarak değerlendiriyor. Onu olmayan namazı, orucu, haccı, zekatı, cihadı ve imanı yoktur. İstanbul'dan bir kardeşimiz, "Durum hocam, tebliğ yaptığım bir kişi tövbe edip görevlerine başladı. Tekrar görevlerini bıraktı. Şöyle dedi, ben tövbe alınca el öpmeyi yanlış görüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasına rağmen bir hadiste el öpmek anlat düşünüyor dedi. Bu konuyu açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَنَّلَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنَّمَا يُبَيْنَ اللّٰهِ يَعْدُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ. Burada muhakkak onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinde tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa öyle.

0: Gidiyorlar ama müşrik ve kafirler onları Mekke'ye sokmuyorlar. Sokmadan evvel bir yerde Allah'ın Resulü sahabesini çağırıyor. Bana bütün koşullarda biat etmeye hazır mısınız? Hazırız diyorlar. Ama orada daha önce Resulullah'ın elçi olarak gönderdiği Hazreti Osman var. Oradaki bütün sahabe biat ediyor ve elçi olarak gönderdikleri Hazreti Osman onların yanında olmaması hasebiyle Allah Resulü sağ elini sol elinin üzerine de koyarak biat oluyor. Bu da Hazreti Osman'ın yerine diyerek elini öpüyor. Öyleyse biatta el üstünde el ve el öpmek Resulullah tarafından bizzat bize gösterilmiş. Ama kendi paşa gönlü bilir tabii, din bir gönül işidir, sevgi işidir. İsteyerek yapılan iştir. Zorla güzellik olmaz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim Zümer 17 ile Yunus 62-63 arasında yine bir zabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Zümer 17 Ela enne evliya Allahu ve la Zümer 17 Vellezine neştenebu tağut en ya'buduha ve anabu ilallah ilahemül büşra fe beşri vadi. Evet. Var. Neden var? Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. İşte Fethuli fi ibadi ruhunu Allah'a ulaştıranların Allah'ın kulları arasına girdiğini ve onlara müjdele olduğunu söylüyor. Burada da mürşide tabi olmayan evvela tağutun kuluyken Allah'ın kulu olarak kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kesinlikle var. Yeter ki o kişi Allah'a yönelsin, Allah'a ulaşmayı dilesin. Yunus 62-63'te de onlar Allah'ın velileri için korkuyordur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar üçüncü safhada amin olup takva sahibi olmuşlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Onlara müjdeler vardır. Ahiret ve dünya müjdesi. Üç tane cennet, dünya saadetin yarısı. Daha ötesi de Fevzül Azim'e kadar uzanan bir mutluluk. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre abd ve abid kelimeleri ne anlama geliyor? İbadet eden herkes abittir. Ama abd olmak o ibadetlerle bir hedefi yerine getirmektir. Sabahtan akşama 85 şartı yerine getiren bir insan abittir. Ama abd olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İkinci safa abd olabilmesi mürşidine tabi olmasına bağlı vesaire. Ama ne yazık ki günümüz geleneksel din tatbikatında hedef emirlerin hepsi yok edildiği için İslam'ın beş şartıyla sadece abid olunabiliyor ama abd olma noktasına kimse gelemiyor. Onun için kurtuluş söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyor.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Azerbaycan Nahçıvan'dan Rauf Cenazade. Siz sokağımı çok seviyoruz. Hürmetle hasret ellerinizden öpüyoruz. İzniniz olsa bir sualım olacaktı inşallah. Başkalarını mutlu etmenin Allah açısından önemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkalarını mutlu etmenin Allah için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanları yaratan Allah'tır. Allah insanları çok seviyor ve insanlar için tek dilediği şey insanları mutlu etmek. Öyleyse Allah'ın ahlakı başkalarını, bütün insanları mutlu etmek. Siz de başkalarını mutlu ederseniz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah için yaşayan birisi olursunuz. O sebeple Allah'ın irşada memul ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, onlar en üst noktada başkalarını mutlu etmeye çalışan insanlardır. Yetmez,

Enfusi mutluluk zikirle kaimdir. Ama o üst noktadaki mutluluğu yaşayan bir insan daha üst seviyede mutlu olmak istiyorsa o zaman başkalarını mutlu etmelidir. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığı zaman iki katlı ekmek kadayıf. Yani bir zaten zikir yaparak o mutluluğu yaşıyor. Ama başkalarının da mutluluğunda bir payı varsa o daha üst seviyede bir mutluluk. Öyleyse hepimizin önünde 8 milyar insanı evine alırsak, onları mutlu etmek için bir gayretin içinde olursak, onlara vermek istediğimiz mutluluğun aynısını onlar bize ulaştırmasalar dahi Allah biliyor ve Allah Teala da onların mutluluğa ulaşması noktasında Allah bizi mutlu ediyor. Öyleyse dinin özü Allah için olmak ve Allah için olmanın sağlaması da başkaları insan için yaşamak, başkalarını mutlu etmektir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes, kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor.
Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan, siz gidiyorsunuz eline o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, stresle nasıl başa çıkılır? Birinci sual, insanlarda strese neden olan faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, stres kişiyi dehşetle rahatsız edici bir faktör olarak hayatımıza yer alıyor. Ne zaman bu stres bize tesir icra eder, huzursuz oluruz? Nerede savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Savaşın var olmasının arkasında nefse ruh arasındaki kavga sebebiyledir. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtilen bir fizik bedenin sahibi olarak Allah bizi yaratmış. Et ve kemikten oluşan İnsanın kalıbı, doktorların ihtisas alanı ama fizik beden nefsimiz için bir mekan, ruhumuz için de bir mekandır. Nefs berzah alemine aittir ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rüşvet ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bir de Allah-u Teala secde 9'a göre zatından bize ruhu üfürüyor. Sümme sevvâhe ve nefâhâ fîhî min ruhî, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da afetlerin zıttı olan hasretler var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Ruhun hasretleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiillerin hiçbirisini işlemeyen bir yapıdadır. Ve ruh, nefsten bunun olmasını istiyor. Nefs de yapısındaki 19 afet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini isyan eden yasak olan fiilleri işliyor. Şeytan nefsin yanında yer alarak Allah Teala Nur 21'de ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olan kimdir? Nefsimizdir. Yani nefsinize uymayın demiş oluyor. Kim nefsine uyarsa, kin ve nefret afetine uyarsa, Allah'ın yerine, sevgi yerine, kin ve nefreti geçirerek, kavga ve kaosa sebep olur. Kim imanın yerine küfrü tercih ederse, kavga ve kaosa, strese sebep olur. Kim doğruluğun yerine yalanı tercih ederse, keza öyle. Yani kısacası şeytanın anlamına tabi olmayın demekle nefsinizin afetlerine tabi olmayın demiş oluyor. İşte stresin temel faktörleri nefsimizdeki afetlerdir. Yani stres varsa bunun tek sebebi nefsimizdeki afetlerdir. İçimizde nefsin orduları, ruhun orduları devamlı kavga halindedir. Az evvel ifade ettiğim gibi birbiriyle çatışma halindeler. Böyle bir savaşın varlığıdır ki kişiyi evvela iş dünyasında huzursuz eder. Böyle bir insanın şuur altında birikim oluştuğu için çevresine de zulmedecektir. Ve bu birikim strese dönüşür. Evvela kin vardır. Kin alınmamış istikamdır. Kin belli bir ölçüden sonra strese dönüşür. Stres depresyona ve daha öteye geçer. Bu birikim strese dönüşüyor ve kişi stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaktır. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar ve sosyal bir varlık olan insanın başka insanlarla birlikte yaşamasında bir barış, huzur karşındakinden yana olan bir mutluluğu yaşayabilir, huzur içinde olabilir ki karşındakini düşman beller ve hep onun karşısında yer alır. Şimdi insanlar neden mutsuzdur? Bir slaytımız var, onu görelim. Başlangıç noktasında üç alemde kişi hep kavga halindedir. İnsan neden mutsuz? Evet, dikkat edin. Evvela nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle. Bak, ruh 19 tane hasretin sahibi, nefs 19 afetin sahibi ve nefs akıldan dediklerinin yapılmasını ister. Ruh da akıldan dediklerinin yapılmasını ister. Sonuçta akıl birisinin lehine karar verecektir. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Akıl o güne kadar Allah'ın emirlerine isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa nefsin taleplerine evet diyecek. Akıl Allah'ın emrinden yerine getirdiği yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman o istikamette karar verecektir. Bu şekildeki bir insan çevresiyle de kavga halindedir. İşte görüyorsunuz devamlı çevresiyle kavga halinde bir insan. Allah'ın emirleri açısından olaya baktığınız zaman tamamıyla dünyaya dönük Allah'ın emirlerine isyan eden yapıda işleyen birisidir. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala %51 oranda nefsinin manevi kalbindeki afetleri devreden çıkartıyor. Şeytan artık sadece %49'una tesir edebiliyor. %51 oranda kalp nurlanıyor. Kalbi %51 oranda nurlanmış olan kişi çevresindeki insanlarla %51 oranda uzlaşma halinde. Allah'ın emirlerini de yarı yarıya yani yerine getiriyor ve %51 oranda emre itaat ediyor. Ama fizik vücut teslimine baktığımız zaman bu oran %81'e ulaşıyor. Çevresindeki insanlarla %81 halinde o paylaşma halinde ve bu şekilde devam ediyor. Ama nefsin Allah'a teslimi, nefs de ruh gibi 19 faziletin sahibi olduğu an o zaman bu kişi çevresiyle olan insanlarda devamlı yardımlaşma ve Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. İkinci sual, stresle nasıl başa çıkılır? Sevgili kardeşlerim, stresle başa çıkmanın yolu Allah'ın emirlerine itaat etmekten geçer. Zariyat 56'da Allah Teala ve ma halaktel cinni vel insi illa liyabudun. İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kul olmak bir dilektir. Nereden biliyoruz? Zümer 17'den. Vellezine neştene bu tağuta en yabuduha ve ana abdullahi. İşte onlar ki insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte onlara müjdeler vardır. Öyleyse yaratılış gayemiz kul olmaksa o zaman herkes şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecek. İşte başlangıç noktasına 19 tane negatif özelliğin sahibi olan kişi 19 negatif özellikten kurtulup 19 pozitif özelliğin sahibi olmak istiyorsa sadece bir dilektir bu. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulanlardır. Rum 31. Kalpten ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulanlardır. Sebe 20. Kalpten ulaşmayı dileyenler delaletten kurtulanlardır. Rahat 27. Kalpten ulaşmayı dileyenler sağırdı kör olmaktan kurtulanlardır. Kalpten ulaşmayı dileyen fısktan kurtulan, kalpten ulaşmayı dileyen şeytana kul olmaktan, onun dostu olmaktan kurtulanlardır. Bir dilek sadece. İşte bu dileğin sahibi olan kişi 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olması halinde 7 kadeh, 7 tane inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi oluyor. Bu slaytımıza da bakacak olursak, evet, 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. Bu 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimette o kişi nefs tezkiyesi ve tasfiyesine başlıyor Allah'ın izniyle. Ve o zaman da mutsuz olan kişi mutsuz üçgeninden mutluluk üçgeni ve en sonunda mutluluk karesi. Nefsini tamamen tasfiye ettiği zaman mutluluk karesine ulaşacak. İnsanlara dikkatle bakın. Bir stres dünyası insanları devamlı kemiriyor. Hiç kimse Allah'ın kendilerini mutluluğa götürecek olan tekniklerini farkında değil. Hep mutluluğu başka yerlerde, büyücülerde, hüdamcılarda veya psikologlarda arıyorlar. Ama bunların hiçbirisi çözüm değil. Evet, görüyorsunuz ki gerçekten hep insanlar mutluluğu başka yerlerde, büyücülerde yani şeytanın tekniklerinde, büyücülerde, hüdamcılarda, psikologlarda arıyorlar. Ama bunların hiçbirisi çözüm değil. Çözüm Allah'ın verdiği teknikle ruhunuzun güzelliğini nefsinize de yaymaktır, nefsinizin 19 faziletin sahibi olmanızdır. Nefsindeki afetler olan insan hep huzursuzdur, hep sıkıntılıdır. İşte bu huzursuzluklardan kurtulmanın yegane yolu daimi zikrin sahibi olmaktır. Allah'ın ismini zikretmek stresi azaltır. Daimi zikre ulaşan kişide stres vücuda gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres sıfırdır. Öyleyse sıfır stresi bir hayata ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala mutlaka onu doktoruna ulaştırır. Reçeteyi doktorundan alacaktır. Doğuştan herkesin nefsi hastadır. Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Reçeteyi onlardan aldığımız takdirde, reçeteyi hayatımıza tatbik etmemiz halinde, Kur'an-ı Kerim ki reçetedir, bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir, bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Üçüncü sual, günümüze tavsiye edilen transandan meditasyon gibi uygulamalar stresi azaltır mı? Çoğaltır tam tersi. Genelde kullanılan kelime büyü lisanından Sanskritçe om kelimesi kullanılır. Bu transandan meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine yoğunlaştırabilirse o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistem üzerinden kalkıyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. Ama bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlara transandantal meditasyon sanki pek çok şeyi halledecekmiş gibi onlara tanıtıyor. Oysa ki transandantal meditasyon kesinlikle kişide stresi azaltmaz, sadece çoğaltır. Kişinin kalbindeki meditasyona başladığı sırada A kadar karanlık varsa meditasyonun sonunda bu karanlık A artı B kadar olacaktır. Daha da artacaktır. Yani transandantal meditasyon stresi azaltan bir faktör değil, çoğaltan bir faktör olarak hayatımızda yer alır. Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu hükümleri hayatımıza tatbik edersek güzelliğe ulaşırız. Allah'ın hükümlerinin tam tersi bunlar hep şeytanın söyledikleridir. Allah Teala da Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı münkere emreder. Şeytanın emrettikleriyle hiç kimse huzura mutluluğa ulaşamaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala depresyon, panik atak, stres gibi şeylerin insanların Allah'a uzak kalması sebebiyle oluştuğunu açıklıyor. Ve mutluluğumuz için Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufu yaşamamızı emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kalbini temizlemedikten sonra Allah'a ulaşamazsın ki. Önce kalbini temizleyeceksin. Allah'a inanacaksın. Ondan sonra ulaşacaksın. Başka türlü ulaşamam.
3: Ben Allah'a ulaşmak deyince açıkçası Allah'a vesilelerle ulaşılır. Ben kesinlikle bunun namaz olduğunu düşünüyorum. Namaz hani Allah'la aramızdaki iletişimin bir vesilesidir.
4: Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet demek.
3: Dua ettiğimizde de daha sonra kendi içimizde Allah-u Teala'yı andığımızda da hani aynı şekilde ulaşmak yani.
5: Her gün var. Her gün oluyor. Her gün yatarken o dualarımızı ediyoruz zaten. İsteklerimiz oluyor yani. İsteğimiz olmazsa olmaz zaten. Yapamayız yani.
2: Önde kalp. Haca gidip geliyor adam. Onun bunun hakkını yiyin. Evin kirasını pahalandırıyor. Sen ne hacısın sen? Hacına gidiyorsun. Bence ha.
3: En yüce Allah'ım.
2: Sana ulaşmak istiyorum.
4: Senin dostun olmak istiyorum.
3: Beni dostluğuna kabul eyle ya Rabbi.
4: Ölmeden evvel.
3: Ruhumu.
2: Sana erdirip ermiş evliyan olmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a vesileler ulaşılır. Ben kesinlikle bunun namaz olduğunu düşünüyorum. Allah'a ulaşmanın en önemli vesilesi namaz mıdır? Namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, haç olsun ve diğer bütün ibadetler bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmanın mutlak surette bidayetinde bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek, bu dileğin sahibi olan kişinin mutlaka Allah kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştırır ve mürşidle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah'a ulaşmak insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmek ise zikirle gerçekleşir. Ne kadar çok namaz kılarsanız kılın, bu hedefe ulaşamazsınız. Bu hedefin kurtuluş noktası zikirdir. Elbette Allah için namaz kılmak bir zevktir. Allah'la bir olmaktır. Allah'ın namaz sırasında verdiği mutluluğu yaşamaktır. Ama namaz başlar ve namaz biter. Allah ise namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken daima Allah'a zikredin buyuruyor. Öyleyse bizden Allah'a ulaşan fizik bedenimiz değil, nefsimiz değil, irademiz değil, bizden Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Fatır 18'de men tezekka fe innema tezekka li nefsi ve illallahul mesir. Kim tezkiye olursa kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de yegane vasıtası zikirdir. Rad 27'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulübü min zikrillah. Ela bi zikrillahi tetmeynel kulüb. Kalpler ancak Allah'a zikretmekle mutmain olur. Öyleyse zikirle kalp emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, tezkiye kademine geçecekse o zaman zikirle ruh yediğine gök katı yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır. Evet, dediğim gibi ruh Allah'a ulaştıran tir zikirdir ve nefs tezkiyesi tasfiyesi zikirle gerçekleşir. Mutlak surette hedefe ulaşmak istiyorsak zikirsiz bu mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak onları huzursuz ve mutsuz eden tüm faktörlerden kurtulmak için en önemli adımı atmıştı. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Benim için bir yol gösteren olarak ifade ediyor. Çünkü hani nasıl desem, bir yeri gezmek istediğimizde hani bazı turistlerin hep rehberleri oluyor değil mi? O yeri hiçbir şekilde bilmiyorlar. Hani bilmedikleri için de bir rehber gerek, bir gösteren gerek. Ben bir mürşidin de hani Allah-u Teala'yı kimse yani her anlamda tanıyamaz, bilemez. Bir mürşid de hani bizi tanımamızda o yolu daha kolay bir şekilde görmemize yardımcı oluyor yani.
4: Ya yol göstericidir bence bir mürşide yani tabi olmak. Ama bunu aşırıya kaçırmamak derecesinde olması lazım. Yani tapınırcasına değil de hani onun da bir Allah'ın kulu olduğunu gözeterek ben.
2: Tabii Müslüman olmak, Allah'a inanmak. Benim gördüğüm görüşüm bu yani. Peygamber Efendimiz'e inanmak. Onun yolunda gitmek.
5: En büyük şey mürşit Efendimiz'dir. Onun sünnetine uymaktır. Onun sünnetine uyarsak zaten hidayet etmiş oluruz.
4: Tabii ilk önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra bir mürşid-i kamil olabilir yani.
0: Bir misafirimiz mürşid bir yol göstericidir ama bunda aşırıya kaçırılmaması lazım. Yani tapınırcasına değil de onun da Allah'ın bir kulu olduğunu düşünerek dedi. Mürşide tabi olan insanlar onu ilah mevkine mi koyun getiriyorlar? Hayır sevgili kardeşlerim, bu tamamen insanların bir uydurması. Allah-u Teala bütün kavim resullerin mürşid olduğunu buyuruyor Vallahi Teala bütün kavim resullerine insanların itaat etmesi için Allah gönderdiğini buyuruyor. İtaat asıldır. Şimdi gelelim mürşidin görevlerine. Bu bir kavim resulü ise dört görevin sahibidir ve dört görevle vazifeli olan veli resul Haç 2'de ifade ediliyor. O size ayetleri tilavet ediyor. Şimdi tekrar oraya gelelim. Haç Cuma 2'de Allah'ın ayetlerini size okur. Yani bütün kavim resulleri Allah'ın gönderdiği mürşitlerdir ve birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde nedir? Allah'a davet vardır. Allah Teala da daveti kabul edeni mürşide ulaştırıyor, ona tabi oluyor. Tabi olduğu zaman o kişi nefs seskesine başlıyor, bir. Tabi olduğu zaman o kişi kitabın öğretilmesine başlıyor, iki. Tabi olduğu zaman o kişi hikmeti öğretmeye başlıyor. Yani nefs seskesi bir, kitabın öğretilmesi iki, hikmetin öğretilmesi üç. Nefs seskesi ruhun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Ruhun hidayeti. Kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor ve 7 safa 4 teslim, 3 teslim, diğer irade bir teslim, yani bir vücut değil ve bunun bu şekilde olmasını istiyor. Başlangıç noktasında herkes cidde, Câsiye 23'te ve Kasas 50'de eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani mürşidin davetine icabet etmezlerse. Şimdi kardeşlerimiz diyorlar ki zaten Peygamber Efendimiz bir mürşid. Evin mürşid mi? Mürşidlerin hem dahası. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki kendi dönemizdeki hayatta olan mürşide tabi olun. Nerede demiş? Tam 7 tane ayet-i kerimede. Şimdi okulduk dinleyicileri, bir daha da dinleyebiliriz. Allah-u Teala tam, Allah'ın Resulü tam 7 hadiste hayatta olan mürşide tabi olun. Bak, benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse her devirde insanların Peygamber Efendimizin bu sözünü dinleyen, onun sünnetini yerine getiren, ona tabi olmak isteyen insanların ifade ettiği şeye itaat etmesi lazım. Halife ve imamı araması lazım. İkinci hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek. Onlara tabi. O zaman hacet namazıyla kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği alimi, halifeyi sorması, Allah'tan sorması, onu bulup ona tabi olması lazım. Üçüncü hadis. Size ruh verenler gelecek, arayın bulun. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Üçüncü, dördüncü hadis. Benim sünnetime ve benden sonraki Raşid Halifelerin sünnetine, yani devrin imamına tabi olması. Hadis-i şerif 5. Bana itaat Allah'a itaattir. Bana isyan Allah'a isyandır. Ama her kim imama, devrin imamına tabi olursa o bana tabi olmuştur. Her kim devrin imamına asi olursa o bana asi olmuştur, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi soruyorum sizlere, Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul eden sevgili kardeşlerim, bu kadar Allah'ın Resulü konuşuyor. Siz kendi hayatta olan mürşidinizi arıyor musunuz? Her şeyden Allah'ın size o mürşidi gösterebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah Resulü bunu söylüyor mu? Evet, 7 tane hadisle de bunu söylüyor. Hemen altına ilave edelim ki karşılıklı kaybetmeyelim. 7 grup hadiste mürşide tabiyet, 7 grup hadiste de Allah'a ulaşmayı dilemek cümle hadisi. Bunlar da Resulullah'ın hadisleri. Şimdi Resulullah bu hadislerde Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, dileyin, dileyin. 7 kere tekrar ediyor. Bugünkü din uygulamasında Allah'a ulaşma dileği yok. Dileyen kişi mürşide ulaşır. 7 grup hadiste de hayatta olan mürşidinize tabi olun. Bunların hiçbirisi yok ama kişi diyor ki ben mürşid olarak Peygamber Efendimiz'i tanırım. Güzel de sevgili kardeşim, tanımış olsan onun dediklerini yaparsın, itaat edersin. Allah-u Teala gizli şirke düşen insanların mürşidlerine ulaşamadıkları için gizli şirkte olduklarını söylüyor. Ama birileri çıkıp diyor ki mürşide tabiyet şirktir. İnsanlar Allah'a bırakırlar, onlara tapınmaya başlarlar. Bugüne kadar acaba hangi mürşide tapmış insanlar? Yetmez. Allah haliktir. Mahluk değildir. Mürşit de olsa, mürşitlerin hepsi de mahluktur. Allah tarafından yaratılmıştır. Allah yaratılmış değil, yaratandır. Öyleyse Allah diyor ki mürşidime itaat edin. Mürşide itaat şirk midir? Mürşid kendisine tabi olanların önünde onları Allah'a ibadet ettirmekle vazifeli olan kendisi de onlarla beraber Allah'a ibadet eden olmasına rağmen insanlar tarafından kendisine ibadet edilmesini isteyen bir adam hüviyeti sokulmak isteniyor. Bu tamamen şeytanın bir tuzağı. Bütün mürşitler kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a tapınsınlar diye Allah tarafından vazifelendirilmişlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sevgiyle, hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin rolü var mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet. Stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin bir rolü var mıdır? Elbette. Kader bizim irademizin dışında vücut bulan bir olayın bize tesir etmesi halidir. Yani bize tesir eden bu olay var ama bizim irademiz bu olayın oluşmasında bir rolü yok. İşte bu bir kaderdir. Kaderin tesir ettiği kişi bu olaydan hiçbir şekilde derecat kaybedemez. İster ona tesir eden olay onun hoşuna giden bir olay olsun, derecat kaybedemez. İster ona zarar veren, onu sıkıntıya sokan, üzülmesine sebebiyet veren bir olay olsun, gene derecat kaybedemez. Öyleyse kadere iman ettiğimiz zaman problemimiz kalmıyor. Kadere iman, kederden emin olmaktır. Kadere iman eden kişi, kederden emin olur. Evet, kadere iman, gerçekten bir daha söyleyelim, stresin, yani stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin rolü var mıdır? Vardır. Kadere iman eden, kederden emin olur, stresten beri olur. Evet, stresten beri olmak, kadere imanın mutlaka bir ömrü. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tasavvufa girip de zikirlerini günden güne artıran insanların mutlulukların da her geçen gün artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Evinde mutluysa, hanımınla, hanımına saygılıysa bence mutlu olur. Yani Allah'a da ben çıkartmayacağım.
5: Allah'a yaklaşmaktır. Ne kadar zikredersek o kadar çok yaklaşmış oluruz bence.
3: Kesinlikle devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur. Hani ben mesela şahsen ruhum daraldığında, kendimi kötü hissettiğim zamanlar hani Allah'ı anıyorum, zikrediyorum. Hani bunları yaptıkça ben bunu yaşamış olarak söylüyorum. Hani başka bir şey söyleyemem. Kendim yaşadığım için hani zikrederek insan ferahlıyor yani.
4: Ayet-el Kürsi olsun, işte öbür ayetlerimiz olsun, hepsi bizi yani kötülüklerden koruyan dualar olsun, ayetler olsun, hepsi bizi kötülüklerden korur bence.
5: Allah'ı anarsak sürekli şu dünyadaki, dünyanın yani peşine düştüğümüz birçok şeyi atlatmış oluruz, tam teslim oluruz, mutluluğu da bence kazanırız yani.
4: İlla ki yani zikir yani daha şey yapıyor, daha motive ediyor. Daha tat, lezzet almayı bence.
0: Bir misafirimiz evinde mutluysa, hanımına saygılıysan bence mutlu olursun. Tabii Allah'ı da kalbinden çıkartmayacaksın dedi. Mutlu olmak için Allah'ı zikretmek kadar başkalarıyla ilişkilerimiz de önemli midir? Evet de, zikir enfusi mutluluğu, başkalarıyla olan ilişkilerimiz de afaki mutluluğu ifade ediyor. Zikir mutluluğun en büyük işareti ve teminatıdır. Zikre dayalı bir mutluluk, 24 saatlik bir zaman parçasının bütününe kadar giderek kişiyi daha çok mutluluk sadece sağlar. Ama mutluluk sadece zikre bağlı bir saadet reçetesi değildir. Mutluluğun bir kanadı da zikirdir ama ikinci kanadı başkalarıyla yaşama, mutlu bir şekilde yaşamaktır. İki ayrı cepheden de Allah insanların mutluluğu hedef göstermiştir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok Efendimizin himmetiyle kalbimden seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. stresten uzaklaşıp devamlı mutlu ve huzurlu olabilmek için Allah ve Resulü'nü ön planda tutmayı nasıl başarabiliriz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, stresten uzaklaşıp devamlı mutlu huzurlu olabilmek için Allah ve Resulü'nü ön planda tutmayı nasıl başarabiliriz? Çok çalışarak, çok tevekkül ederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Evet, tekrar ediyoruz. Bir, çok çalışarak. İki, çok tevekkül ederek. Üç, çok ibadet ederek. Dört, çok hizmet ederek. Önümüzde çok geniş bir alan var. Hepimiz insanız ve başka insanlarla birlikte bir faaliyetin içindeyiz. Allah için çalışmak asıldır. Allah Teala, biz Allah yolunda hizmet ettikçe bize sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca ihsan edecektir. Allah yolunda ibadetlerimiz bizi aklar, gayretimiz kendi mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekli ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabiliriz. Öyleyse tekrar ediyoruz, çok önemli, çok çalışarak, Allah'a çok tevekkül ederek, çok ibadet ederek ve de çok Allah yolunda hizmet ederek bu hakikate ulaşabiliriz. Hepinizin bu çoklar listesini hayatınıza tatbik etmenizi Efendimiz Himmet-i Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Maazzelevat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin alıyor o parayı katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an, öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha ma selavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh ve hasletleri. Birinci sual, ruh nedir? Hasletler neyi ifade eder? Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir mahluktur. Bizim bir vücudumuzdur. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Nitekim Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "Enne eretne emanete ale semavati vel ardi وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِنْهَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا." Emaneti, ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında yaratılan herkese tevdi ettik, yüklensinler diye. Hiçbiri yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Öyleyse ruh emaneti Allah'ın zatından üfürülmüş ve bu emanet fizik, beden ve nefse birlikte yüklenmesi için teklif edilmiş, kabul edilmiş. Şu anda Allah'ın bize bir emaneti. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesi de sadece ruhun bize verilmesi. Ruhun kalbine baktığımız zaman da orada 19 tane haslet göreceksiniz. Evvela yaratılışımıza bir beraberce bakalım. Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halakna insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan, bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu fizik beden içerisinde yarım ağırlıklar kanuna göre bulunan berzah alemine ait bir nefsimiz var. Ve nefsin o masavaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde nasıl 19 tane hastalık varsa, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte ruhumuzda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Ruhun kalbine baktığımız zaman orada 19 tane haslet görebiliriz. Ruhumuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Orada yalnız güzellikler vardır. Nefsimizdeki afetler de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla Allah-u Teala biz insanları bir denge varlık olarak yaratmış. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesine Allah-u Teala "Sana ruhtan soruyorlar. Kul er-ruhu min emri Rabbi." Ruh Rabbin emrindendir. Aslında Allah'tan bize ulaşan ve tekrar Allah'a dönecek olan her şey bir emirdir. Geliyor, bir iş yapıyor ve tekrar geri dönüyor. İşte ruh da Allah tarafından bize üfürülmüş bir vazifeyi yerine getirmek ve tekrar Rabbine, sahibine dönmek. Bu vazife nefsin yedi kademedeki tezkiyesi. Eğer gereken işlem yapılmadığı takdirde Allah ruha, nefse azap etme yetkisini vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede bunu açıklayan Rabbimiz 12 ayet-i kerimede de bize farz kılmış. İşte Nisa 58, Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7, onunla bağladığı misakinizi hatırlayın. Enam 152, Rabbi ahdullahi afu allahu lallahu ahdınızı ifa edin. Yunus 25,
Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Rad 21 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettirir, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31 Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bunun gibi devam eden tam 12 tane ayette ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmış. Bu farzı yerine getirmek Rabbe itaat etmektir. İkinci sual, ruhtaki hasletlerin zaman içerisinde değişmesi, çoğalması mümkün müdür? Hayır. Afetler azalabilir. Gerekli fazilet noktasının şeyine ulaşabilir ama ruhumuz değişmez. Ruhumuz değişmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsimiz ruhumuz gibi olmak mecburiyetindedir. Aradaki farkı tamamlayan fazilettir, fazıllardır. Fazıllar hasletlerle aynı özelliğe sahiplerdir. Nefsimizin kalbindeki afetleri azaltan, hasletleri çoğaltan faktör zikrimizdir. Evet, daha doğrusu nefsimizin manevi kalbinde afetleri azaltan ve faziletleri arttıran faktör zikirdir. Basit bir misal verelim. Diyelim ki kişinin isyanı afeti 7 puan. Buna karşılık itaat hasreti 13 puan. Toplam 20 eder. Kişi daimi zikre ulaşana kadar ruhundaki itaat hasreti 13 olmakta devam edecektir. Ama o 7 puanlık isyan afeti adım adım faziletlerle yer değiştirecek ve neticede 7 puan fazilet olacak. 19 ayrı cephede konu 20'ye tamamlanacak. Ama hasretlerle değil, faziletlerle. Evet, bizim bir slaytımız var. Yani evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlangıçta nefsimizin 19 tane afeti var. Ruhumuzda da 19 tane hasret var. Hasretler dikkat ederseniz değişmiyor. Sadece değişen afetlerdir, yerine faziletler gelip yerleşiyor. 19 tane afetin yerine 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. Öyleyse hasretlerin değişmesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz değişmez haliyle Allah'ın değişmesini istediği nefsimizdir. Örneğin Allah'ın zatına bize üfürülen ruhu Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken Allah'a ulaştırırsak Allah Teala nefsimizin manevi kalemindeki afetleri %51 oranında azaltıyor. Başta %100 afetle doluyken kalbimiz %49'a iniyor. %51 nurla doluyor. Tasfiyede ise bu olay tamamen %100'e ulaşıyor. Ve böylece 19 hasrete karşılık 19 tane fazilet. Ve böylece nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun buyuruyor. Evet, gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninde ulaşmamız gereken 7 tane menzil var. Birinci menzil Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci menzil Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Üçüncü menzil ruhu teslim etmek. Dördüncü menzil fizik vücudu teslim etmek. Beşinci menzil nefsi teslim etmek. Altıncı menzil irşad. Yedinci menzil iradeyi teslim etmek. Ama bu 7 safhanın 7'si de ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşit de oluyor. Mürşit alalede bir insan değil, 7 safa 4 teslimi yaşayan, teslimi külüyle Allah'a teslim olan kişi. İşte Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi, Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde buyurulduğu gibi insanları Allah'a davet ediyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mürşid, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Mürşid, sonsuz hazın sahibi. Fevzul azim, hazul azim, ecrul azim ve fadlul azimin sahibi. İşte kim ki
nefsini değiştirerek huzurlu mutlu iki can saadetine sahip olmak istiyorsa, o zaman mürşidin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği noktada, ki mürşitsiz bu dileme de söz konusu değil. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde, hikmet sahibi alim yani Allah'ın taniti mürşid. Onun sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Mümin kulağından sorulan işitenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani davete icabet edenlerdir. O zaman davete icabet eden kişiye Allah-u Teala sorulması halinde hacet namazıyla mürşidini göstereceğini buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde diyor ki, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa, tabiye sırasında Allah'tan yedi nimeti alır. Bu yedi nimetten bir tanesi de, birincisi de, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi. Yani o nimetin başımızın üzerinde yer alması söz konusu. İşte ruh verenler, bu ruh devrin imamının ruhudur. Mürşide tabiyet de ancak başımızın üzerine gelip yerleşir. Allah-u Teala arayın bulun. Kime bu emri veriyor? Ulaşmayı kalben dileyene. Ulaşmayı kalben dileyen emri kişinin mürşide tabi olmasını istiyor ve siz eğer hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah-u Teala o mürşidi mutlaka size gösterecektir buyuruyor. Her devirde Resul vardır. Allah'tan gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. O ruh devrin imamının ruhudur. Her devirde insanların başlarının üzerine ruhu verecek olan mutlaka devrin imamıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda başının üzerine derhal devrin imamının ruhu ulaşır. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hangi ayet-i kerime? Mümin 15. Refi-i derecatun zülharşi yulkuyur ruha min emni ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini kişinin ruhuna hitap etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruhu mutlaka gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Devrin imamının ruhu başımızın önünde yer alıyor. Nöbeti ben devralıyorum. Her bir hem bir nimettir hem de bir muhafızdır. Allah Teala Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde ve uzifetil cennetü lil muttakine gayre ba'id. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuadune likul evvabin hafiz. Bu Allah'ın kimlere için vaadidir? Evvab olan, ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, fena makamının sahibi, hafiz olan, mürşidine tabi olan, başının üzerinde devrin imamını yer alan kişi içindir. Hadis-i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartı verilir.

0: Ve halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu Allah'a ulaşmaya dileyerek hayattayken Allah'a iade etmenizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kesinlikle ibadetlerimiz. Haram denilen şeylerden uzak duracağız. Uzak durmamız gerekiyor. Zamanı gelince de zaten en temiz şekilde, en düzgün şekilde ruhumuzu teslim etmemiz.
3: Temiz bir ibadet gönülden yaptığı zaman, temiz ruhla yaptığı zaman gerçekten dualar da kabul olur. Her şeyimiz kabul olur.
4: Allah'ı zikretmek lazım çokça. Sünnetleri de uyguladığımız zaman bence Allahu Teala iyice yakınlaşırız yani.
5: Allahu Teala rızık verir. Ona sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Ona yalvarmamız lazım. Elimizi açıp dua etmemiz lazım. Şu anda buradaysak bu deprem bizi o kadar şey etti. Allah canımızı sağ koydu. Onun emanetiyle yolundayız çok şükür Rabbim.
1: Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
3: Yürekten, kalpten inanmak lazım.
6: Yani canlı bir şekilde. Biz de onun emanetleriyiz. Bizim de ruhumuz ona ulaşacak bir gün, evet.
5: Bizi yanına çağırmasının nedeni yani cennetin kapısı açık olması.
2: Ruh hayattayken ibadetle, dinden kopan Allah'tan da kopmuş oluyor. Zaten o zaman da en büyük cezayı hak etmiş oluyoruz. Zaten her şey gösteriyor bak, yıkılmış, dünya yıkılmış. Bu saatten sonra yani bunları öğrenip de sürekli Allah-u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor.
1: Bir dilekle olabilir mi?
4: Yani bir dilekle bence olabilir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşması konusunda yürekten, kalpten inanmak lazım dedi. Günümüz insanının Allah'a ulaşmayı dilememesi, bunun olacağına inanmaması sebebiyle midir? Herkes Allah'a inanarak doğar. Çünkü hani fıtratıyla doğar. Kendilerinde tek Allah'a inanmak hasreti de vardır. Allah'a üç teslimi yapabilecek olan hasretler de hasretler arasında mevcuttur. Ama şeytan insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diye bir yalanı kabul ettirmiştir. Mümin olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olaydır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılmasına inananlardır. Bunun üzerine farz olduğundan emin olanlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına inananlardır. Dolayısıyla Allah'a ulaşılmaz, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhalaşır safsatası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Ve bu kabul sebebiyle ne yazık ki insanlar davranışlarıyla ayetlere ters davranıyorlar. Rum 30'da yaratılışta hani fıtratıyla yaratılan herkes kesinlikle Allah'a inanan bir durumdadır. Ve insanın ruhu kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama Allah Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve davetçiler geliyor. Hiçbir insan kulu yoktur ki akıbe bali olduğu noktadan itibaren davete muhatap olmasın. Davetçiler duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanları uyarıyorlar. Ama insanlar, seçilenler diyorum, bir kısmı ulaşmayı diliyor. Diğer kısmı ise dinde fırkalara ayrılarak delaleti hak ediyor. Bazıları da başlangıçta seçilmiyorlar. O seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dileyenler diledikleri noktadan itibaren Allah-u Teala'nın vasıta emirleri onları sevdirtmesiyle 7-8 aylık süre içerisinde onların ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyenler Yunus 7-8'e göre ya kazandıkları sebebiyle mutlaka Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Dileyenlerin için Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek 7 inanç şartının sahibi kılıyor, 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve onları 7 nimetle destekliyor. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ulaşmayı kalben dilen kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor, Halin Allah'tan şerrin nefsinizden olur.

0: inanıyor, Mahsu Bahadır Mehmet'e inanıyor. Ama görüyorsunuz ki tek başına Allah'a inanmak kurtuluş için mümkün değil. Meleklere inanmak da kurtuluş için mümkün değil. Kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak. Dinin iki kaynağı Allah'ın kitapları ve bu kitapları açıklayan Resuller. Allah'ın kitabı ve bu kitabı açıklayan Resul ne diyor? Diyor ki ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi mutluluktur. O zaman hidayetse ruhun hidayeti, ölmeden evvel ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu da inanmasıdır. Bahsü Bahadır'ın zaten ölümden sonra herkes dirilme. Yani dinin iki kaynağı önemli. Ama ne yazık ki iblis bu ikisini de devre dışı tutmuş. Yani bu iki şey yoksa inanç şartları da gerçekleşmiyor. Bu iki şey yoksa kalp şartları da gerçekleşmiyor. Yedi nimette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerine kavuşabilmemiz ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: İlmi bilen bir kişidir herhalde. Bize daha iyi, faydalı şeyleri yaptırmamızı sağlayan, o kişilere denk gelirsek valla ben seve seve arkalarından giderim. Çünkü bilimi de öğrenmek çok isterim. Yani o şeyi mürşitlerden, o şeyleri de öğrenmek çok isterim. Ama günümüz hayatında bizi öyle bir noktaya itiyorlar ki dünya daraldıkça daralıyor, bizi farklı yönlere itiyorlar. Çalışmanız %70 artıyor, iletişim kesiliyor, küçüldükçe küçülüyoruz. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım. Öyle insanlara denk gelmemiz lazım.
3: Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor. Yani çok uzaklaştık çünkü biz. Çok da başımıza musibetler geldi. Çünkü çok vicdansız olduk her şeyle beraber.
4: Mürşit demek yani örnek insan, temiz insan, her şeyi doğru yerinde yapabilen bir insan.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Evet, bütün felaketleri olan, olacak deprem, ne bileyim açlık, her ne olursa olsun bunlar Allah'ın bir şeyi yani uyarıcısı olabilir. Ama bugünümüzde o yol göstericiyi de bulmak çok zor. Normal insanlardan daha kötü yaşayıp da bize yol göstermeye çalışan, başka yollara teşvik etmeye insanları görüyoruz. Onun için kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'imizi de takip ettiğimiz zaman zaten bunu kendimiz buluruz. Kimseye gerek yok bize yol göstericiye.
0: Misafirimizin üç konusu günümüzde o yol göstericiyi bulmak çok zor. O yüzden kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım dedi. İnsan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Bir kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Enne estakbel hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed. Öyleyse Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin İki kaynağından bahsediyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabın kendisine indirdiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca kendisine tabi olan sahabeye Kur'an'ın bütününü anlattı. Ve onlar 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. İşte sahabenin Kur'an ayetlerine göre Peygamber Efendimizle birlikte yaşadığı 7 safha. Şimdi iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, değişmez haliyle elimize var ve Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir daha nebi de gelmeyecek. Ve o nebinin sahabe ile birlikte icra ettiği, yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 safha 4 teslim. Şimdi beraberce bakalım ne görüyoruz? Kur'an diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin farz. 12 kere farz kılmış. Kur'an diyor ki mürşidinize tabi olun farz. Kur'an diyor ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın farz. Peygamber Efendimiz de bunları anlatıyor ve sahabenin bunları gerçekleştirdiğini buyuruyor. İşte sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Sahabe hepsi mümtehin 12 göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabe ruhunu Allah'a teslim etmiş. Merahat 21. Şimdi dinin iki kaynağı bunu farz kılıyorsa, yapmışlarsa, onlar örnek olmuşlarsa bize, günümüzde ne yapmamız lazım? Günümüzde de aynı şeyi icra etmemiz lazım. Bunu yaparsak biz de Kur'an'daki İslam'ı yaşarız. Ama ne oluyor? Bir insan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Başlangıç noktasında herkes delalette 19 tane negatif özelliğin sahibi. olan bir insan sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör nasıl gittiği yolun doğru olduğundan emin olabilir? İmkansız. Öyleyse mutlaka o kör olana gören, işiten ve idrak eden birisi lazım. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlara 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan bir hidayetçi, Allah vazifeli rahmet sahibi alimi, o gelip insanları Allah'a davet ediyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte dilemesi halinde Allah ona mürşit sevdiriyor ve mürşide tabi olduğu zaman dinin yaşanabilmesi için iki kaynaktan, birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul ve çok kısa süre içerisinde de o zikrini arttırırsa mutlaka Allah'ın Kur'an'daki dinini A'dan Z'ye kadar yaşamış oluyor. Zümer 9'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler daimi zikrin sahibi kişiler, bilmeyenler ise ayetlerden gafil olanlar. Ayetlerden gafil olan kendisine yol tayini yapabilir mi? İmkansız. O zaman bilmeyenlere ne yapması lazım? Enbiya'yı da bilenlerden sorup öğrenmesi lazım. Enfal 24'e göre, Enam 36'ya göre işiten birisi oluyor. Aksi takdirde bu şekildeki bir Câsiye 23'te hevasını ilah edinen birisine denk gelirse, faydasız ilimle o kişiyi Allah yolundan saptırırsa o zaman hali çok zor. İşte bu açıdan diyoruz ki Bakara 45-46'da mutlaka hacet namazı 23'ünüzü Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Resulullah'ın sünneti bu. Öğrenen ve öğreten. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan sünneti ıslah edenler öğrenenlerdir, ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de öğretenlerdir. Hayrukum men taallemel Kur'an me'allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Yani Resulullah'ın sünnetini A'dan Z'ye kadar hayatına tatbik eden. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır, Allah'ın yanlışlarıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i aklınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için indirdik. Aklını kullanmayanlara azap ederiz. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Mürşit Allah'tan aldığı ilmi öğreten ve yaşatandır. Kim hacet namazını kılarsa Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Hadis-i şerifte zancılardan önce ilim öğrenin, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Bekat Muhterem Hocam. Hocam inşallah bir sorum olarak da hocam. Ruhun nefse azap etme konusunu açıklar mısınız? Hürmetle inşallah hocam acenizden öpüyorum ve sizi çok ama çok severim kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ruhun nefse azap etmesi konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Tezkiye olması gereken, tasfiye olması gereken nefsimizdir. Ruh ise Allah'ın emrinin, ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Ama bu dönüşü nefsin afetlerinin yaradan fazla temizlemesine bağlı olduğu için Allah ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Ne zaman siz bir günah işleme tatbikatına girerseniz o anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, hiçbir suçunuza iştirak etmez, etmesi mümkün değildir ve Allah'ın fizik vücudunuza verdiği azabın aynını ruhunuzla nefsinize tatbik eder. İki defa azap yaşarsınız. Evet. Demek ki ruh zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de afetleri sebebiyle Allah'ın emrine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir muhtevadır. İşte ne zaman nefs Allah'ın bir emrine itaat etmezse, itaat ederse ruh çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşır, vazifesini yerine getirir. Ama itaat etmediği takdirde nefsin görevini yerine getirebilmesi için ona azap eder. Bir hatayı da işlerse aynı şekilde o hata işlememesi istikametinde vazifesini yapması için ona azap eder. İşte ruhun nefse yaptığı bu azap halk arasında vicdan azabı deniyor. Ve nasıl ruh nefse azap ediyorsa Allah da fizik vücuda azap ediyor. Ve böylece iki kere azabı yaşarız. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: İnsan ruhu programlandığı an Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki bizi günaha sürükleyen nefsimizi de ıslah edelim. Ruh hüviyetine büründürelim. Sizce nefs nasıl ıslah olur?
4: Allah'a yönelmekle. Başka türlü zaten ıslah etmemiz mümkün değil.
2: Allah'a teslim olmamız lazım.
3: Nefis çok basit, aslında da bize çok zor geliyor. Çünkü şeytan bizi bir şekilde yakalıyor bir yerde. Nefsimizi yendiriyor bizi.
5: Bol bol dua edip estağfur çekmek, sabretmek.
7: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsinizi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanlar neler değişir?
3: Dürüst olur. Hayatı da düzene girer.
2: Allah kazadan, beladan, yani senin görüp görmediğin bütün şeyleri, yani durduğun yerde belki de araba çarpacak, seni çarpmaz. Onlardan bile koruduğunu farkında bulmazsın.
5: Sakinliği, yani dinine daha düşkün, nefsine daha düşkün. Allah'ın huzurunda huzur bulmak yer. Küfür yok, şükür var, sabır var. Hele ölümün bile daha büyük cennete gitmesi bir vesiledir.
4: Psikolojik olarak çökmüştüm. Yani ne yapacağımı şaşırmıştım. Hayatımdan vazgeçmiştim. Öyle yani, o duruma geldi. Tüm insanlar böyle. Şimdi ben yöneldim. Tekrar kendi özümü buldum daha doğrusu. Özümü bulunca ruhsal olarak rahatladım. Buradan ibaret olmadığını anladım dünyanın. O bir tarafa hazırlık yapmaya başladım. İnşallah Allah katında da bu kabul olur. Yani en büyük zikirlerin biri bu olduğunu düşünüyorum kendimce.
0: Evet, bir misafirimiz nefsin ıslahı konusunda aslında çok basit ama şeytan bir şekilde bizi yakalıyor, nefsimizi yeniyor dedi. Şeytanın nefsimiz üzerindeki etkisini nasıl yok edebiliriz? Şeytanın üzerimizdeki etkisinde şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek bizi yakalıyor. O afetleri azaltabilirsek, yerine faziletleri yarıştırabilirsek şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Öyleyse bize düşen, mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle devamlı olarak kalbimizdeki faziletleri artırmak, afetleri azaltmaktır. Afetlerin azalması, faziletlerin artışı, şeytanın da üzerimizdeki etkisinin yavaş yavaş azalması demektir. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki, ben sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememize ve mürşide tabi olmamıza mani oluyor. Ama Allah-u Teala da tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamızla birlikte devamlı zikrimizi arttırmamızı istiyor. İblis diyor, dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Öyleyse şeytana yenilip düşmekten kurtulabilmemiz nefsimizin afetlerinin yok olmasına bağlı. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerini tesir edebilir. Biz nefsimizi tezkiye ettikçe, nefsimizin afetleri azalır. Afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Artık hiçbir negatif tesiri yok. Ve böylece biz de şeytanın hegemonyasından tamamen kurtuluruz. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın hocam mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah abimden. Size bir sorum olacak. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi ise din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil Allah'tan korkmayı öğütlüyorlar? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çok güzel bir sual. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi. Din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil de Allah'tan korkmayı öğütüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah'la aramızdaki ilişki evvela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşma dileğiyle sevmek, tabiyetle. Aşık olmak nefsin teslimiyle, hayranlık ise irade teslimiyle gerçekleşir. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki din adamlarımızın nefsin afetlerinden, ruhun hasretlerinden, bu afetlerle hasretlerin savaşı sebebiyle mutsuz oluşumuzdan ve ancak nefsimizin afetlerinin daimi zikirle tamamen yok ettiğimiz zaman mutlu bir dünya saadetine ulaşacağımızdan haberleri yok. Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korku nefsimizin bir afetidir. Korkuyu pekiştirmeniz bu afeti artırmak anlamına gelir. Sevgiye dayalı herkesin mutlu edecek bir dünya yerine korkuya dayalı herkesin mutsuz edecek olan bir dünya anlayışı söz konusu. Şeytan bizlere olan korkunç hediyesi işte bu korkudur. Halbuki Allah Resulü seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sevgisi, Allah Resulü 23 sene boyunca sahabeyi sevgiye davet etmiş ve diyor ki hadisinde Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi benden dolayı seviniz. Hiçbir zaman Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı korkunuz, beni de Allah'tan dolayı korkunuz, sahabemi de benden dolayı ondan korkunuz demiyor. Tam tersi seviyor, seviyor, seviyor ve din adamları ağzından çıkan sözlerini farkında bile değiller. Öyleyse biz hep insanları Allah'a davet edelim, sevgiye davet edelim, Resul sevgisine davet edelim, bütün müminlerin sevgisine, insan sevgisine davet edelim. Allah razı olsun. Sualler var. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Efendimiz namaz mümin miracıdır dadisi. Namazda kanitun olmak arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve neredeydi? Arştaydı. Allah Teala diyor ki her şeyi yarattı sonra arşa istiva etti. Öyleyse arştayken de varlıklar alemi yoktu, hiçbir şey yoktu. Yarattı ama yarattığı zaman da yine arşta. Allah'ın bir zamana mekana ihtiyacı yok. Ama varlıklar alemini Allah Teala ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz biz insanları da kuşatmıştır. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben dilermişine tabi olur da kalbine iman yazılırsa o zaman namazda miracı yaşar. Çünkü namaz es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. O zaman hem namaz kılar, huzur namazına iştirak eder, hem de eğer namazda kanitin olursa işte o Allah'ın ilim ve rahmetiyle kendisini kuşattığı şey onu kendisinden ayrıldığını ve Allah'ın zatında yoklukta beraber kaldığını ve namazın bitiminde tekrar kendisine geldiğini düşünmesi şeklinde ancak kanitin olabilir, yaşayabilir. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hangi basamaklara tekabül ediyor? Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ı sevmek müşride tabiyetle başlar. Bu tabiyetle birlikte hoşlanma da devam ediyor. Sevmek de devam ediyor. Ve çünkü müşride tabiyetle birlikte ruhun hidayeti söz konusu sevmek, fizik ucun hidayeti söz konusu sevmek, nefsin hidayeti söz konusu aşık olmak, iradenin hidayeti söz konusu hayran olmak. Hepsi tabiyetle birlikte başlar. Allah razı olsun. Ve ruhun hidayeti 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Fizik ucun hidayeti 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsin hidayeti 27. basamakta 26'da Allah'a teslim oluyor ve ihlasa ulaşıyor 27. basamakta. İradenin hidayeti 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Partinden birkaç muhterem hocam, insanın başkalarına güler yüzü, tatlı, alçak gönüllüğü de bir sadaka hüviyetine geçer mi? Evet. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Fecir suresi 27-28 ayeti Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini öğrendik. Tebliğ yaparken Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini nasıl ispatlayabiliriz? Açıklar mısınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette söylemiyor. Birçok ayette söylüyor. Örneğin Allah musibetleri niçin yani vücuda getiriyor? Rum suresinin yanılmıyorsam 41-42-3. Ayetlerinde belki Allah-u Teala karada ve denizde fesat vuku buldu. Rum suresinde. Ve bu fesadın bir kısmını onlara tattırırız ki Allah'a rücu etsinler. Allah'a dönsünler diye. Rum suresinin 41-42-43. Evet. İnsanların eliyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tatılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönerler. Bunun gibi birçok ayet söz konusu. Mesela Allah-u Teala Bakara 18'de sümmün bükmü humyun fe emla yercuun. Onlar sağır dilsiz ve kördür, onlar artık dönmezler. Neden öyle diyor? Çünkü ulaşmayı dilemeyenler sağır dilsiz ve kör. Ulaşmayı dileyenler, gören işten virak eden, onlar Allah'a ruhlarını dönendirenlerdir. Rum 42'de yeryüzünde dolaşın, böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Müşrik olanlar irci emrine icabet etmeyenlerdir. Rum 43'te öyleyse Allah'a onu geri döndürmeyeceği kıyamet günü gelmeden önce ve içinizi kayım olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan dine ikame için ikamet edin. Allah razı olsun. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir takım olaylar yaşıyorum. İnsanların davranışlarından ve sözlerinden negatif etkileniyorum. Bu olayların negatif etkisini üzülüm sürmemesi için ne yapabilirsin? Gayet basit sevgili kardeşim. Her olay aslında etkileniyorsak, negatif etkileniyorsak nefsimizin afetini bize bildiriyor. Eğer birisinin zulmünden dolayı bu noktadaysak bu sefer bir derecat kazandırıyor. Öyleyse bizi üzen her olay bize derecat kazandırdığı gibi aynı zamanda bizim nefsimizin afetinin de varlığına işaret ediyor. Eğer nefsimizin afetleri varsa ilacı nedir? İlacı zikir, hemen zikre başlamak inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, abdestsiz olduğumuz zamanlarda zikrediyorsak zikir olarak sayılır mı? Yoksa mutlaka abdest aldıktan sonra mı zikir yapmalıyız? Zikir sayılır, derecat kazanırsınız ama nefsin ıslahını da istiyorsanız mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, İsa suresi 105. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? İsa 105'e bakalım inşallah. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma. Sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Allah'a ihanet edenler ve Allah'a sadakat gösterenler, emaneti sahibine teslim edenler. Enfal suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam, hayır 27, Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi sadece. Ey aminu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinizde bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse ihanet edenlerden yana olma demek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Allah'a ulaşmayı dilemelerden yana olma ve ihtilaflı olan konularda Kur'an ayetlerini göstermek suretiyle onlara adaleti, hakkı tebliğ et inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha muhasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
9: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an konumda bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz evliyalık ve ermişlik. Birinci sual, evliyalık, ermişlik ne demektir? Evvela evliyalık, ermişlik ne olduğunu anlayabilmek için yaratılışa bakmamız lazım. Allah Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla mücehhez olarak serbest iradeyle yaratmış en şerefli mahluk insan. İnsandan daha üst seviyede bir mahluk yok. İşte İnsanın bu yapısına baktığımız zaman Allah Teala dinimizin adı İslam, İslam'ı yaşamamızı istiyor. İslam, Allah'a teslim olmak. Belki bir insan neyim var ki Allah'a teslim edeceğim? İnsanın kendisinin Allah'a teslim olması gerekir. Sırasıyla evvela ruhunu Allah'a teslim edecek. Daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Daha sonra nefsini, en son olarak iradesini Allah'a teslim edecek. Ve dört teslimle Allah'a teslim olan herkes Allah'ın veli mürşidi olarak Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle Allah için vazife yapacak. Ama evliyalık bir dilek. Her ne kadar evliya kelimesi tekil olarak kullanmaya dilimizde usul haline gelmişse de veli tekildir. Evliya bunun çoğuludur. Veli dost demektir. Allah'ın evliyası da Allah'ın dostları demektir. Ve evliya kelimesinin karşılığı da Türkçemizde ermiş kişi şeklinde ifade ediliyor. Nereye ermiş? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'a ermiş kişi. Ermiş olmak ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmak demektir. Allah Teala'nın da bütün insanlardan istediği budur. Bütün insanların ermiş evliya olmak gibi bir hedefi vardır. Nitekim şu anda yüzlerce Allah'ın dostu, evliyası var aramızda. Olmadığı devirde de hiçbir zaman mümkün değil. Her devirde mutlaka devrin imamı ve usul ayetimizi gösterebilirsek, her devirde mutlaka devrin imamı var en üst seviyede deryanı yaptığın sirayet. Yeni yapılan sirayeti gösterelim inşallah. Evet, her devirde mutlaka aramızda arda arkasız kesilmeksizin yani Nebi Resul veya onun olmadığı dönemlerde bir veli Resul olan devrin imamı var. Her devirde arda arkası kesilmeksizin Allah Teala'nın vazifeli kıldığı veli resuller var. Her devirde 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler, şahitler var. Mürşitler var, sıddıklar var, şehitler var ve salihler var. İşte Allah Teala herkesin bu 28 basamak İslam merdivenini yaşamasını istiyor. Ve bu 28 basamak İslam merdivenin 21. basamağında kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ruh 22. basamakta Allah'a teslim alıyor. Fizik vücut 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Ve nefs 27. basamakta Allah'a teslim oluyor. iradede 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey herkesin Allah'a dost olması, ermiş Allah'ın bir sevgilisi olması söz konusu. Evliyalar eskiden vardı, şimdi yok. Olayı tamamen hürafe, bidat, Kur'an'dan haberi olmayanların uydurduğu bir zandır. İkinci sual, bir insanın nasıl ermiş evliya olur? İşte şu anda ekranda görüyoruz. Başlangıç noktasında bütün insanlar olayları yaşarlar. Birinci basamak Bakara 216'ya göre. Arkasından ikinci basamakta Şura 13'e göre seçilenler ve seçilmeyenler diye ikiye ayrılıyor. Seçilmeyenler her devirde insanların %10'dan azı. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olmayan olan şeytanın dostları, insan ve cin şeytanlar. Bunlar seçilmiyor. Geri kalan insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ve seçilenlerden de serbest irade sahibi kişi muhakkak ki hidayete muhatap oluyor. Hidayete muhatap olan kişi diğer üçün, süresinin 3. ayet-i kerimesine göre şükür yolunu seçerse 4. basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve 5. basamakta gözlerdeki hicaben mestürü alınıyor. Mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor kişi. 6. basamakta kulaklardaki vakra alınıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. 7. basamakta kalbindeki ekinet alıyor. Kişi kalbine ihbat koruyor. Kişi mürşidin sözlerini algılamaya başlıyor. Allah Teala o halde bırakmıyor onu. 7 Furkan sahibi olan kişi Tegavun 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre göğsünden kalbinden nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'e göre göğsünde şer eden kişiye Allah Teala nurunu göndermek suretiyle 12. basamakta kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını kılması halinde Allah ona mürşidi gösteriyor. Ve mürşide tabi olan insan 7 nimet sahibi oluyor. 7 nimetle desteklenen bu kişi emmare, levame, mülime, mutmaine, raziye, maziye ve tezki kademelerini bir bir geçerek 21. basamakta 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ermiş evliya oluyor ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman mürşidi olmayan delalette. Evliya olmak demek ki mutlaka mürşide tabi olmaktan geçer. Evliya olmak dünyadaki en kolay bir şey. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altında. Allah Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi yeterlidir. Allah Teala mutlaka o kişiyi ruhunu kendisine ulaştıracak, onu ermiş evliya yapacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasının olayının bir adı da hidayettir. Allah'ın evliyası hidayete erenlerdir. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için mutlaka bir hidayetçi, bir mürşit farzdır. Yunus Emre bu sebeple evliyalık bir dilektir, bilene düğün dernek. Öyleyse evliya eskidendi, şimdi evliya yok falan olayı tamamen bir hürafe, bir bidat, Kur'an'dan haberi olmayanların uydurduğu bir takım zanlar söz konusu. Öncelikle Zümer 53'te Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Fatır 5'te sakın, Allah'ın vaadi haktır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunu kesinlikle bilin. Ve sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Öyleyse öncelikle başlangıç noktasında dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar var. Yunus 7-8'e göre. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ama dünya hayatının razı olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Şeytan devreye girmek suretiyle o kişi günahların affı istikametinde müşride ulaşması. Orada da iblis diyor ki Allah gafur rahimdir, sen hiç yapma. Mutlaka Allah seni günahlarını affedecektir. İşte Allah Teala uyarıyor, diyor ki sakın şeytan sizi Allah'ın affına gönderip aldatmasın. Sakın dünya hayatında sizi tuzağına düşürmesin. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar günümüzde evliya olabileceğine neden inanıyorlar? İnanmamaların arkasında şeytan var. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar onları Kur'an'dan uzaklaştırmış. Kur'an'ı unutmuşlar ve Kur'an'ı unutanlar kendi zanlarına tabi olarak bidatlarla yeni bir din yaşıyorlar. Bakara 78'de minhumul ümüne la ya'lemune'l kitabe illa mani. Onlardan bir kısmı ümülerdir. Kitabı bilmezler. Yani Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emani kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Allah Teala insanlık tarihinin hangi döneminde olursa olsun insanları evliya olmaya davet ediyor. Ancak insanlar buna inanmıyorlar ve diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Allah Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bir tarzda bir kolaylığa bağlamış. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. Dindeki bidatler şeytanın insanların başına uyduğu en büyük tuzaktır. Ama çağımız hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayeti erdirilme zamanı gelmiştir. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonrası tamamen Allah'a aittir. Allah'ın garantisindedir ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaşmak suretiyle ermiş evliya kılacaktır. Kendisine dost kılacaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Pek çok insan evliyalığı ulaşılmaz bir makam olarak görür. Sizce günümüzde evliya olmak mümkün müdür?
2: Tabii ki her zaman, her devirde mümkün olmuştur.
3: Mümkün değildir günümüzde.
1: Sizce?
3: Değil.
4: Günümüzde mümkün müdür değil de yani zordur diyelim.
1: Peki neden sizce?
3: Evliya olmak için şehri terk etmek lazım. İnsanları terk etmek lazım. Tek başına bir yerlerde duracaksın. O da olmuyor hayatımızda. Onun için biraz zor bu durumda, bu zamanda.
4: Eski dönemlerde bence daha temizdi insanlar. Şimdi artık kimse kimseyi istemiyor ki, herkes birbirine kötü niyetle bakıyor. Yani nefsi temizlenmek lazım biraz onlar gibi olabilmek için.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin evliyalığa adım atacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah yeri göğü dua üzerine kurmuştur. İnsan duayla kendi kaderini bile değiştirebiliyor.
3: Allah'a ulaşmak tabii ki çok güzel bir şey. Hani insan istese ulaşır mı? Ulaşır. Dua ile ulaşır çünkü.
4: Bence gönül olarak ilk önce Allah'a almak, samimiyet, bağlılık, benim aklıma ilk gelen Allah'a ulaşmak. Yani gönül olarak Rabbimize bağlanmak.
2: Ayet-i Celle'de Allah bize namazı emretmiş ya, namazla beraber duayı da emretmiş. Ben cami cemaatinde namaz kılan bir insanım devamlı. İnsanlara bakıyorum etrafımda, namazı bitirmez kaçıp gidiyor. Ya kardeşim 2 dakikada duayı ayırsana ya. Hiç mi Allah'a karşı bir ihtiyacın yok ya?
0: Misafirimiz evliya olmak konusunda eski dönemlerde insanlar daha temizdi. Onlar o gibi olabilmek için nefsi temizlemek gerekiyor dedi. Evliya olmak nefsi temizlemekten mi geçer? Evet. Evliyalık bir dilektir ama ermiş evliya olmak mutlaka 7 kademeden nefs tezkiyesini gerçekleştirmekten geçer. Fatır 18'de Allah-u Teala men tezekka fennemeyi zekeli nefsi ve ilallahel mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah razı olsun. Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın çünkü şeytan sapaçık bir düşmandır. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münker emreder. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala rahmet vasıyla tecelli eder. Onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve mürşide ulaştıktan sonra 7 kademedeki nefs gelsiyle o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Ermiş evliya olur. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmadan evliya olamaz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefs eskisi arasında mutlak bir illet rabıtası söz konusudur. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefsin tezkiyesidir. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Nefsi tezkiye etmek ise nefsi afetlerden temizlemek demektir. Allah'ın yoluna giren kişi nefs tezkiyesinin mürşidine ulaştıktan sonra başlayabilir. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır ve zikirle emmare, levame, mühime, mutmainne, raziye, marziye tezkik kademelerini bir geçmek suretiyle kişi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Allah'ın ermiş evliyası olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Evliya olarak kimleri tanıyorsanız hepsinin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit deyince Rabbimiz için çok çaba gösteren, çok emek harcayan, o yolda yürüyen, nefsini tamamen yok eden insanlar geliyor aklıma.
2: Kur'an-ı Kerim'de bir ecele ardat diyor ki, salihlerle beraber olun, yani evliyalarla beraber olun. Yani aynı namaz gibi, oruç gibi, hac zekat gibi bu bize farz olmuş oluyor. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diye bir laf vardır.
3: İlla ki bir yere tutunmak lazımdır. Ama ben sadece şuna inanıyorum. Bu ortamda diyeyim, bu zamanda Allah var, Allah birdir, peygamber onun kulu ve elçisidir. İkimizin arasına aracı koymayalım diyorum, düşüncem.
1: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Her annenin babanın 5 vakit, yani sabahtan akşama kadar evladına dua ettiği bir dua vardır. Allah seni iyilerle karşılaştırsın. İyi o evladı karşısına çıkıyor, evladı uyuyadan kaçıyor ya. O iyi, güzelliği, iyi hakikati tavsiye ediyor. Ya dayı, amca, teyze her neyse bu devirde bu kaldı mı, bu zamanda oldu mu falan. Dinin, iyiyin, güzelin zamanı devri yoktur. Bizim dinimiz evrenseldir. Milli değildir ki yani. Şimdi peygambere, peygamber arkadaşına gelen emir bizi de bağlar.
3: Her yüzyılın bir alimi vardır. Bu yüzyılın da bir alimi vardır ama nerededir, nasıldır bilmiyoruz. Rabbim karşılaşmak nasip etsin.
0: Bir misafirimiz, dinimiz evrenseldir. Peygambere gelen emir bizi de bağlar dedi. İnsanlar zaman içerisinde Allah'ın emirlerini unutmuşlar mıdır? Evet. Allah-u Teala Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُسُرُنُ الْمُسْتَلِينَ اِلَّا وَبَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz rezillerimizi ard arda müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Hiçbir kavim yoktur ki içinden nezir geçmiş olmasın. Nezir demek o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğu kendisinde tebliğ eden insan demektir. İşte Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesi de bunu ifade ediyor. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size bir nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Öyleyse her devirde nezir var mı? Var. Her devirde Resul var mı? Var. Her devirde o Resullere davetine uyan kişi mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır mı? Evet. O halde yapılması gereken mutlaka o kişinin Resul'ün davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah-u Teala اَفَتُمِنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُ مِبَعْدِ Kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte ne yazık ki insanlar Kur'an-ı Kerim'den habersiz ve farkında olmadan birçok ayet-i kerimeyi de inkar ediyorlar. Bunların başında da ruhun dünyasında Allah'a ulaşması geliyor. Din evrenseldir, sadece bizim dünyamıza değil, bütün kainatta sadece tek bir din olmuştur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hanif dini dediği Hazreti İbrahim'in dinidir. Arapça adı İslam'dır. Ancak insanlar hafızayı beşer nisanına mamur olması hasebiyle zaman içerisinde Kur'an'ı öğrenmeyince dinin emirlerini unutuyorlar. Asırlar geçince Allah'ın söylediklerini unutan bu insanlar artık Kur'an'dan uzaklaşıyorlar. Bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımıza da insanların büyük bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almıyor ve kendi zanlarına tabi oluyorlar. İşte onun için Allah-u Teala Biz Resullerimizi sadece uyarıcılar ve müjdeciler olarak göndeririz. Kim davete icabet ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onun için bir müjdecidir. Kim de davete icabet etmezse, ulaşmayı dilemezse Resul Nezir onun için bir uyarıcıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rekatü Umutlarım hocam. Hasretle, hürmetle o güzel kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, indirilen bütün kutsal kitaplarda insanları evre yapacak emirler var mıdır? Bunu bize açıklar mısınız? Tekrar da elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir daha ifade edecek olursak, indirilen tüm kutsal kitaplarda insanlar evliya yapacak emirler var mı? Var tabi. Kutsal kitaplara göre 7 sabah 4 teslim. Hepimizin Allah'ın dostu olmamız Allah-u Teala'nın temel emridir. Bütün insanları Allah'ın dostu yapmak üzere Allah-u Teala mukaddes kitaplarını indirmiştir. Örneğin Arapçada veli manasına gelen sıddık, İbranice'de sadık ile ilişkilendirilmektedir. Hristiyanlıkta azizler vardır, Yahudilikte hahamlar vardır. Tüm bunlar hepsi Allah'ın dostu, Allah'ın evliyasıdır. Dolayısıyla 7 sabah 4 teslimi yaşayan bir insan tek bir dilekle 21. basamağa ulaştığı zaman evliya olur. Şimdi Tevrat ayetleri göre 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. 2. safa mürşide tabiyet, Tevrat ayetiyle İncil ayeti ve Kur'an ayeti. 3. safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. Öyleyse bütün kutsal kitaplarda ruhu Allah'a ulaştırmak, ermiş evliya kılmak, Allah'a dost kılmakla ilgili emirler yer almış mıdır? Kutsal kitaplarda evet. Gösterimiz ayetler bunun bir ispat vasıtası. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kişinin ermiş evliya olması için, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması için en önemli vasıtemir zikirdir. Sizce zikrin insana faydaları neler?
4: Zikir önce dilimizi temizler bence. Daha sonra kalbimizi temizler. Biz kadınlar olarak çok dedikodu gıybetle ilgilendiğimiz için bence biraz da ondan uzaklaşmış oluruz. Böylece bedenimiz de temizlenmiş olur.
3: Allah'ı zikretmek, Allah'a ulaşmak çok güzel şeydir. Zikirle ne olur o da?
2: Mana alemin yollarını açıyor, insanı Allah'a yaklaştırıyor. Farzdan fazlasını yaptığın zaman o zaten seni evliyalığa götürüyor.
1: Zikir farz değil midir?
2: Farzdır yani, Allah'ı anmak, Allah'a şükretmek. Yani tabii ki farzdır. Onu güzel söylediniz, çok güzel bir tespit yakaladınız.
1: Herkes zikretseydi sizce nasıl bir dünya olurdu?
3: Çok güzel bir dünya olurdu. Hiç kötülük olmazdı. Herkes iyi olurdu.
1: Herkes evliya olur muydu?
6: Herkes evliya
3: olurdu.
6: Olmazdı.
2: Yok, herkes olmaz. İyiler kötüler birbirine sınanıyor. Kötüler mutlaka var olacak. Şimdi kötü olmasa iyi anlamı olmaz. Şu anda bak gündüz güneş var. Onu güzelleştiren gecenin karanlığıdır. Her şey zıttıyla güzeldir.
6: Herkes hani... o yola gitse, zikir çekse mesela, Rabbime yönelse herkes evliya olur da, ama Rabbime yönelmeyince, zikir çekmeyince, biz duamızı namazımızı kılmayınca, yapmayınca ne evliya olunur ne Müslüman olur. İnce doğru konuşsak öyle değil mi?
0: Müslümanın herkes evliya olmaz. Kötüler de mutlaka var olacak. Kötü olması iyinin anlama gelmez. Her şeyin zıttıyla kayyum kılarak çıktı yaratmış Allah-u Teala dedi. Hiçbir zaman evliya olmayacak insanlar da var mıdır? Evet, Allah tarafından seçilmeyenler hiçbir zaman evliya olmayacak olan insanlardır. Her devirde insanların %10'dan azı bu şekildedir. Nisa 167, 168, 169'da اَنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ دَلِبْ دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّ الَّذ۪ينَ keferu ve زَلِمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِيْقَ اِلَا تَرِيْقِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ اَفِيهَا بَلَا. İşte bu insanlar Allah'ın yolunun üzerine oturmak suretiyle Allah'a giden yolu evri ve büyürü olmak şekliyle insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Bir de her devirde bunlara kalbi meyleden insanlar var. Yani her devirde şeytanın dostları bu onlara meyledenler, her devirde Allah'ın dostları bu ona meyleden, Allah'a ulaşmayı diyenler var. Herkes evliya olamaz. Evliya olmak için kişinin evliya olmayı dilemesi gerekir. Evliya mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Dilemediğiniz Evliya'nın evliyası olamazsınız. Kendileri dilemedikleri gibi, aksini iddia ettikleri gibi başka insanları da Allah'ın yoluna saptırmaya çalışan insanların Allah'ın yoluna girmeleri mani olan insanlarsa uzak bir delalet içindedir. Onlar asla evliya olamazlar. Uzak delalet içinde bulunan insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmeyerek insanları sebebiyle başka insanları yoldan çıkarmaları sebebiyle onlara hakikatleri göstermediği insanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Ellerinize hürmet, asit öpüyoruz inşallah. Sizi çok seviyoruz. Bir sorumuz olacaktı inşallah. Evliya olmak isteyen kişi dünyadan elini eteğini çekmeli midir inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, evliya olmak isteyen kişi dünyadan elini eteğini çekmeli midir? Kesinlikle hayır. Bu tamamen bir hurafe, Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir bidat. Necm 39'da Allah-u Teala وَاَلْنَسِنْ اِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَ İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Allah-u Teala'nın dini bir ölçü üzeredir. Kur'an-ı Kerim ölçüler kitabıdır. Allah'ın emirlerinde ifrat ve tefrit yok. Tabii zikrin dışında, zikri daimi zikri Allah farz kıldığı için zikirde tefrit var ama ifrat yoktur. Her devirde halk için hak ile olmak Allah'ın bir farz emridir. Birçokları zannederler ki bir insan tasavvufa girdiği zaman artık elini dünyadan elini eteğini çekmesi gerekir. Allah-u Teala hiç de öyle söylemiyor. Allah'ın evliyaları da öyle yapmamışlar. Tasavvuf İslam'ı yaşamaktır. İslam ise Kur'an-ı Kerim'in emri gereğince çalışmaktan ibarettir. Dünya nimetini elde etmek için de çalışacaksınız. Ama dünya çalışmasını Allah'ın emirlerine tercih etmeyeceksiniz. Tam tersine insanların içinde olacaksınız. Allah'ın güzelliklerini insanlara tebliğ edeceksiniz. Davranışlarınıza baş

imkansız gibi görünüyor bazı emirler, onlara zor gibi geliyor ama Allah için çok kolay. Öyleyse din Allah'la birlikte yaşanır. Din mutlak surette insanı ahiret ve dünya saadetine ulaştırır. Herkesin Allah'tan beklentisi mutlu olmak. Zaten Allah-u Teala herkesi mutlu olabilecek standartlarda hani fıtratıyla yaratmış. Ve Allah insanların en zirve noktada mutlu yaşayabilmesi için farz kıldığı bu hanif dinini yaşamasını bekliyor. Bu da bir dilektir. Bilene düğün dernek. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in himmetine Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk programının sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Haram Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, bir kardeş muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine alacağı nurlardan dolayı kişinin etrafında oluşan olaylarda bu olaylar hakkına karar vermesi daha sağlıklı ve daha adilce olur diye bilir miyiz? Nurlardan ziyade kişinin sağlıklı kılan olay, Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın o kişiyi %100 koruma altına almasıyla gerçekleşir. Allah Teala Nahl Suresi'nin 99 ve 100. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki: "İnnehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbi metevekkelun." Amin.

0: olanların ve Allah'a vekil kılanların üzerine şeytanın bir sultanlığı yoktur. Kişinin amir olabilmesi için bir, Allah'a ulaşmayı dilemesi, bir, Allah'a inanması, iki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanması, üç, farz olduğuna inanması, dört, dilemesi halinde, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştıracağından emin olması. Bu amin olan kişiye artık şeytanın bir sultanlığı yok. Vallahi Rabbim ve tevekkülün, vallahi vekil kılanların üzerine şeytanın bir sultanı yok. Şeytanın sultanlığı innema sultanu alellezine yetevellevnehu vellezine hum bihi müşrikun. Şeytanın sultanlığı onu dost kılanlara. Şeytanın sultanı yaptığım gücü sadece onu şeytana yönelenler, onunla şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir. Onu dost kılanlar. Ona yönelen etevellevnehu, ona yönelen ve şeytanla Allah'a şirk koşanların üzerindedir. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine alacağı nurlardan dolayı kişinin etrafında oluşan olaylar hakkındaki karar olayı değil. Onu koruma altında tutan Allah'ın koruması, şeytanın sultanlığı onlar üzerinde yoktur. Kimin üzerinde? Amin olanları ve Allah'ı vekil kılanlar üzerinde yoktur. Şeytanın devrede olmaması hasebiyle o kişi Allah'ın koruması altında sağlıklı bir yapıya sahip olur. Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Mühterem Hocam, birinci suali, Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eden bir kişi mürşide ulaşıp tabi olmayı kabul etmiyor. O dilden kabul ettiğini zannediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi dilden kabul ettiğini zanneden bir kişi elbette mürşide tabi olmayı kabul etmez. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalpten dileseydi mutlak surette Allah-u Teala ona mürşid sevgisini gösterirdi. O da severek mürşide tabi olurdu. O zaman belli ki bu dilden dilemiş, kalpten dilememiş. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa cennete gidebilir mi? Hayır. Zaten kalpten dilememiş Allah-u Teala, kalbi talebi değerlendiriyor. Allah'a ulaşmayı dilden dileyenler, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenler, bir slaytımız var yan yana gösterebilirsek, ayetler net olarak ortaya çıkacaktır. Resimli bir slaytımız var. Dilin söylediği kalbinde olmayanlar, dilinin söylediği kalbinde olanlar. Evet, şimdi dilinin söylediği kalbinde olmayanlar. Bu kişi dilden söylüyor ama dilin söylediği kalbinde de yok. Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor ama kalbinde yok. İşte Maide 41, ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Diliyle iman ettiğini söylüyor ama kalbiyle iman etmiyor. Yunus bu konuda içi kafir, dışı Müslüman çok. İşte bu insanlar içi kafir, dışı Müslüman. Hücurat 14, Araplar biz mümin olduk. Amin olduk. Onlar de ki siz amin olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Teslim olduk deyin, kalplerinizin içine iman girmedi. Yine dininin söylediği kalbinde yok. Fetih 11, Araplardan geride kalanlar, mallarımız, ailelerimiz bizi meşgul etti, artık bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. münafıkın bir şehadet deriz ki muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah muhakkak senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu biliyor ama Allah şahididir ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Bütün bu ayetler bize kişinin dilinin söylediği kalbinde yok. Ama bir de gerçekten dilinin söylediği kalbinde olanlar. Bakara 46, En'am 36 bunlar işitenler, bunlar kurtuluşa ulaşanlar. O zaman kardeşimizin sualine bir kere daha Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eden bir kişi tamam, mürşide ulaşıp tabi olmayı kabul etmiyor. Bu mürşide tabi olmayı kabul etmemesinin arkasında o kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilden yapması vardır. Kalbinde yok. Dili kalbe indirmemiş. Dili kalbe indirse o zaman mutlaka kurtuluşa ulaşır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmasa cennete gidebilir mi? Hayır. İkinci suali, kişi mürşide tabi olduğu sırada ruhu Allah'a doğru yola çıkıyorsa, o kişinin başının muhafız olarak devrin imamının ruhu yoksa tabi olduğu mürşidin ruhu mu gelir? Kişi mürşide tabi olduğu sırada ruhu Allah'a doğru yola çıkıyorsa, o kişinin başının muhafız olarak devrin imamının ruhu yerleşiyor. Tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Her devirde bütün insanların yani Allah'ın yolunda olan bütün insanların başlarının üzerinde tek bir ruh var. O devrin imamının ruhudur. Onun için şöyle söyleyelim. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumunu bildiriyor. Tevhid de başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar. Yani kurtuluşta olanlar başların üzerinde devrin imamının ruhu taşıyanlar. Onlar ve teslim olanlar da bu. Her devirde tek cemaati oluşturanlar onlardır. Orası tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Nerede, hangi mürşide tabi olsa olsun, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Hatay'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Fecr suresinde Allah'tan razı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmaktan bahsediyor. Tövbe 100 ve Mücadele 22 ayetlerinde de Allah'tan razı olmak ve Allah'ın onlardan razı olmasından bahsetmekte. Bu ayetlerdeki illiyet rabıtası nedir? Açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşim, 7 safa rıza var. Bu 7 safa rızaya beraberce bakalım. Allah Teala 1. safa rıza Zümer 7'de eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Şükreden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Bu 1. safa rıza ifade ediyor. 2. safa rıza mürşide tabi olanların. Onları kendinden bir ruh ile destekledi. Devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine geldi. İşte Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu da 2. safa rıza. Ve Fecr 28'de de ruhunu teslim edenlerin rızası Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Fetih 18, 4. safa rıza yine tabi olanların durumunu ifade ediyor. Allah müminlerden razı oldu. Onlar da kalplerinde olanı biliyordu ve Allah da onlardan razı oldu. Bakara 207, 5. sefer rıza, Allah'ın rızasını dileyerek. Nisa 114, 6. sefer rıza, kim Allah'ın rızasını istemek için bunları yaparsa. Ve Tövbe 100, 7. sefer rıza, Allah onlardan razı, onlar da ondan Allah'tan razıdırlar. Öyleyse görüyorsunuz ki devamlı olarak karşılıklı rıza ama bu rızanın muhtevasında öncelikle kimin rızası geliyor? Fecir suresinin 28. ayet kerimesinde bahsi geçen konu önce bizim Allah'tan razı olmamız. Radiyeten mardiye. Mardiye kademesi de Allah'ın bizden razı olması. Öyleyse de öncelikle daima bizim rızamız geliyor. Biz Allah'tan razıysak peşinden Allah'ın rızası devreye giriyor. Rabia Sultan dua ediyor. Rabbim senden rızanı diliyorum diye dua eden kişiye sesini duyduğu zaman şaşarım o insana ki kendisi Allah'tan razı değil ama Allah'ın rızasını diliyor. Buradan murat ne? Buradan murat şunu ifade ediyor. Bizim Allah'tan razı olmamız halinde Allah mutlaka o seviye rızasıyla bizden razı. Mürşidi Allah Teala bize göstermiş. Biz Allah'tan razıyız. Allah da bizden razı. Ruhumuz Allah Teala kendisine ulaştırmış. Biz Allah'tan razıyız ama Allah Teala da bizden razı. Ve şayene. Yani öncelikle daima birinci sırada bizim rızamız geliyor. Biz Allah'tan razı değilsek Allah'ın rızasını almamız o seviye itibariyle mümkün değil. Dördüncü sual Kocaeli'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir kişi imtihan yaşadığında, bir olay yaşadığında ilk olarak iç dünyasında şeytanın vesvesesine kapılıp sonrasında bir gün geçmeden olayın farkına varıp bu olayda Allah'ın onu ulaşmak istediği hedeflere bir vasıta olduğunu fark ettiğinde ve af dilediğinde o imtihanı geçmiş oluyor mu? Ders alıyor sadece ama imtihanı geçebilmesi o olay tekrar vuku bulduğu zaman bir daha bir engelle karşılaşmaması söz konusu. Bu da ancak kalbine ulaşan nurlarla gerçekleşir. Yani sadece farkına varıp anlamak değil imtihanı geçmek. Onu anladıktan sonra o olayın bir daha yaşanmaması için gerekli olan nurun o kişinin kalbine girmesi lazım. Mesela kişi için ne zaman imtihan bitiyor? Daimi zikre ulaştığı an. Şeytan yine uğraşmıyor mu? Uğraşıyor ama her seferinde mağlup oluyor. Her seferinde kişi galip geliyor ve artık o kişi galip gelmek için bir ekstra şey harcamıyor. O sadece onun vazifesini Allah diyor ve o da Allah diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Burcu'dan İbrahim Dinç. Size bir sualim olacak Muhterem Hocam. Bereket nedir? Bereketimizin artması için neler yapmalıyız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim bereket aynı miktar parayla birinin diğerine çok seviyede bir fayda sağlaması olayıdır. Ya mesela bereketi olmayan insanlar ne diyelim 10 bin TL alıyorlar maaş olarak ama Allah'ın parasını bereketli kıldığı kişi o da 10 bin TL kazanıyor. Fakat biri ayın sonunu getiremiyor. İki yakası bir araya gelmiyor. Borç harç içerisinde. Öbürü ise gül gibi geçiniyor. Miktar, para miktarı aynı para. Ama birisinde Allah'ın bereketi var. Diğerinde yok. Bereketi Allah-u Teala kimin ve bereketi nasip eder? Allah yolunda olanlara. Nitekim Allah-u Teala birçok ayet-i kerimelerde Allah-u Teala fazlından arttırıyor. Yani Allah Teala'nın fazlıyla, bereketiyle biz güzelliklere kavuşuyoruz. Cuma suresinin 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve izanü diye yani üzerine amin izanü diye salati min yemin cumuati fesav ila zikrallahi ve zerul bey. Cuma ayağı olan cuma namazı ezası diye yani çağrıldığı zaman namaza cuma günü işi bırakın ve Allah'ın zikrine koşun. Fesav ila zikrillahi. Allah'ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın. Çünkü zikir Allah'ın alışverişinden daha sevdedir. Bu sizin için daha hayırlıdır. Ama feyza kulüye selatu namazı kıl bitkene fenteşrü filerdi. Yeryüzüne dağılın. Vebtehu min fetillahi. Allah'ın fazlından isteyin. Veskurullahi kesiren. Zikredin Allah'ın fazlından isteyin. Yani Allah'ın fazlı aynı miktar paradan üst seviyede bir Allah'ın artış sağlamasıdır. İşte namazı kaza edip kılıp bittiğiniz zaman yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlından isteyin. Allah'a çok şükür. Umur ki böylece felaha erersiniz. Örneğin Bakara 261'de وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda harcayanın hali her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara ihsanda bulunuyor. Normalde aslında derecat kaybında birebirdir. Kişi şer niyet ediyor ve o şeri işliyor. Birebir derecat kaybeder. Ama kişi henüz mürşidine ulaşmamış. Hayır işliyor, 1'e 10 kazanır. Ama mürşidine ulaşırsa Allah Teala onun fazlından ondan 100, 200, 300, 400, 500 arttırarak bu artışların hepsi Allah'ın fazlıdır. Allah fazl-ı keremiyle arttırıyor. Bereket Allah'ın bereketi de bu şekilde inşallah. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde hamdini şükrünü eda etmeyen sınıfta kalır. Buyurdu. Evet sevgili kardeşlerim. Şükür Rahman esmasıyla Allah'ın bize verdiklerinin bize vermesinden dolayı Allah Teala'ya şükretmemizi Allah Teala emrediyor. Fiziki nimetler için tabii. Ama manevi nimetlerde Allah-u Teala Rahim esmasıyla bize verdiklerine de ona hamd etmemiz gerekiyor. Mesela Allah'ın rahmeti için biz hamd edeceğiz. Fazlı için hamd edeceğiz. Selavati için hamd edeceğiz. Sekinet için hamd edeceğiz. Feyz için hamd edeceğiz. Salah için hamd edeceğiz. Yani fizik ötesi manevi nimetlerin hepsine hamd edeceğiz. Ve bu Rahman esmasının, Rahim esmasının tecellisiyle bize ulaşanlardır. Rahman esmasının tecellisiyle bize ulaşanlar, şu zahiri alemde her türlü Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere karşı da bizim şükrümüzü eda etmemiz lazım. İşte gerçekten de hamdini, şükrünü eda edemeyen sınıfta kalır olayı doğrudur. Çünkü şükrün eda edilmesi Allah'ın bize verdiklerinin Allah'ın belirli ölçüler içerisinde onu yerine getirmemiz. Maddi nimetlerin sahibiyiz. Allah Teala %2,5 zekatı vermemizi istiyor. %2,5 da paranın kiri %5. Ve Allah Teala bize bir fizik beden vermiş. Yine aynı şekilde onun dan dolayı şükretmemiz lazım. Kısacası fiziki standartlarda Allah'ın bize verdiklerinin hepsine şükredeceğiz. Fizik ötesi standartlarda da hamd edeceğiz. Hamdimizi, şükrümüzü en doğru şekilde nasıl eda edebiliriz? Dediğim gibi inşallah Allah'ın Rahim esmasıyla bize verdiklerini hamd edeceğiz. Ama Rahman esmasıyla bize verdiklerine de şükredeceğiz. Hamdi şükrün edası onun misliyle ihtiyaç sahiplerine vermektir. Mesela manevi nimetler bizi mutlu ediyor. Rahmet bizi mutlu eder, salavat mutlu eder vesaire. O zaman hamdimizin edası başkalarını mutlu etmek. Yine Allah Teala bize mal vermiş. Ne diyor Allah Teala, size ilim verdim. Ben verdim ya Rabbim, hayır diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Mal verdim sana, ne yaptın? Ben verdim ya Rabbim diyorsun. Hayır, insanlar sana ne kadar sana cömert desinler diye yaptın. Sağlık verdim, ne yaptın? Yine aynı şekilde. Neyse, bunu Allah için yerine getirmemiz lazım. Hamdimizi, şükrümüzü en doğru şekilde Allah için. Yani ruhumuzu Allah'a teslimi, fizik vücudumuzu Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi. Bu hamdimizin, şükrümüzün giderek artması manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Antalya'da Mikancı Muhterem Hocam, birinci suali tabiyetle birbirimizin üzerine gelen devri imamın ruhu irade teslimi yapıp mürşit olunca da ömür boyu kalıyor mu? Açıklar mısınız? Evet. Ama aynı zamanda irşada memur ve mezun kıldığımız zaman Allah-u Teala onunla ilaveten bizim ruhumuzu da başımızın üzerine veriyor. İkinci sual, Âl-i İmrân 103 ayetinde Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın buyuruyor. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ve'tesimû bihablillâhi cemîan. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve lâ teferkû, fırkalara ayrılmayın. Veskûn nimetallâhi aleyküm. İskuntum edaen, siz düşmandınız. Fe'elefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Vesbahtum ni'meti ihvanen. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Bu nimet demin imamın ruhu. Fekuntum ala şefaten hufretin minen nari fe enkazakum minha. İşte Allah Teala onu söylüyor. Ayetinde Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah nimetini üzerinizde görmek istiyor. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. İki tane hadis. İşte bu nimetlenen devrin imamın ruhudur. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Buradaki kavim resullerinde, evet, Allah kulları üzerinde nimetini görmek ister. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Bu da alnında olsun, Allah müminlerin başlarının üzerine diyor, imamın ruhun bir nimet olarak üzere onların arasında onu vazifeli kılıyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazı kardeşlerimiz dergâhta Efendimizin 30 veya 40 dakikalık sohbetlerini dinlemek istiyorlar. Uykumuz geliyor, sıkılıyoruz gibi bahaneler öne sürüyorlar. Kardeşlerimizin bir kısmı sohbetten etkilenip bitmesini istemezken bir kısmımız neden sıkılıyoruz? Açıklayabilirsiniz. Burada o sohbetten gerekli olan yardımı alamıyorlar yani. Her şeyden önce sohbeti, sevgili kardeşlerim, zikirle dinlenmesi lazım. Yani kalbinizde Allah Allah Allah sesiyle içinizden zikredeceksiniz. Ve Efendimizin sohbetini bu zikirle dinleyeceksiniz. Eğer ayetlerde geçiyorsa gönül ister ki o zaman o ayetlerde, o sohbetler, o ayetlerde ekranda gözlenecek. Öyleyse gözünüz ekranda olacak, kulağınız Efendimiz'de olacak ama kalbiniz Allah'ta olacak. Bu standart içerisinde dinlerseniz sıkılmazsınız, tam tersi devamlı olarak kalbinize Allah'ın katından rahmet gelir, yerleşir ve o huzur, mutluluğu yaşarsınız, bitmesin. Ama öbürü kafasında dünya varsa, başka şeyler varsa o zaman hemen bitmesini ister. İşte iki grup olmasının arkasında bu var. Birisinde zikir yok. Zikir olmayınca sohbetten sadece ilim bazında bir şeyler belki ses olarak geliyor ama dinlemiyor. Ve onun da dinlemediği için de ona ulaşacak bir şey yok. Öyle olunca da bu iki grup insan oluşuyor. Sessiz olun, zikirle sohbeti dinleyen, ayetleri kafasında nakşeden, kalbinde nakşeden biri olun inşallah. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrim 37 binde bazen zikrimi arttırmaya yönelik aşırı istekli oluyorum. 2 ayda bir süre gibi ama korkuyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, zikir artışını Allah'tan talep edin. İdrakinizin artışını talep edin. Talep ederseniz Allah'ın yardımıyla hedeflere ulaşırsınız. Evet, sadece biz talep makamındayız. İsteyeceğiz ama hedefe bizi ulaştıran daima Allah'tır. Allah razı olsun. Fikrinizi arttırın. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Cabbar Hocamız. Kütahya'dan bir sorun olacak inşallah. Kişinin bir hata yaparak anlamsızca yaptığı sıkıntıların içinden çıkılmaz bir halde ise Allah bu durumda yardım eder mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Bir hata yaparak anlamsızca yaptığı sıkıntıların içinden. Hata var. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en iyisi tövbe edenlerdir. Tövbesini gerçekleştirecek. Ve akabinde yaptığı, anlamsızca yaptığı hatadan dolayı sıkıntı duyuyorsa derhal o istikamette de zikrini arttırarak Allah'tan yardım isteyecek. Yani sevgili kardeşlerim, günahın tipi ne olursa olsun her zaman yaptığımız hatalar mutlaka ruh nefse azap ediyor. Allah-u Teala da fizik bedene azap ediyor. İşte bu durumdan kurtulmak istiyorsak mutlaka zikretmemiz lazım. Ve zikirle şeytanın etki alanını azaltmamız lazım. Hatta daimi zikirle de şeytanın kapısını kilitlememiz lazım. Bu olursa o zaman üst seviyede Allah'ın yardımıyla çok kısa sürede daimi zikirle bütün bu negatif koşullardan kurtuluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utu programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maserama. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
4: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah'a teslim olmak deyince vallahi aklıma sadece ölmek geliyor.
1: Allah'a kulluk yaparak teslim olunur. İman edersin, kulluk edersin, Allah'a teslim olmuş olursun.
2: İslam'ın ve imanın şartlarını yerine getirerek Hazreti Muhammed'in sünnetleriyle beraber zaten Allah'a teslim olmuş oluyoruz.
3: Fatiha mahassalavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere Allah'a teslim olmanın muhtevasını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, İslam dini, teslim dini. Al-İmran 19'da اَنَّ دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın katında din İslam'dır. Allah tektir ve onun katında din İslam'dır. Öyleyse Allah'ın yegane dini İslam dinidir. Al-İmran 85'te مَنْ يَبْتَغُغَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَاَنْ يُقْبِلَ مِنْ Kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. O ahirette hüsrana düşenlerdendir. Allah Teala teslimin 7 safa teslimin var olduğunu buyuruyor. Bu 7 safa teslimin başında da Bakara 208 Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten. Hepiniz toptan teslime girin. Ve la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gördüğünüz gibi burada 7 safa teslim var. Evvela Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah bizi teslim alıyor. Daha sonra mürşide tabi oluyoruz. Ümer Ali 4'e göre mürşid bizi teslim alıyor. Daha sonra ruhumuzu nefs tezkesiyle Allah'a teslim ediyoruz. Ve daha sonra fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Ve nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. İhlas ve irademizin teslimi. Allah'la aramızdaki ilişkiler tamamen teslim esasına dayalıdır. Allah-u Teala herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 safa davetten bahsediyor. Ve her kavim içerisinde bu Resuller insanları Allah'a teslime çağırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan 7 safa Allah'a davet ki bu davetin başında Yusuf 108 geliyor. Ben ve bana tabi onlar Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol budur yoldur. Kim bu daveti kabul ederse Allah onu teslim alıyor. Yunus 25'te ise mutlaka kişinin mürşidine tabi olması işte teslim yurduna daveti kabul edenleri Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor ki sırat-ı müstakimde onu teslim alan Allah'ın mürşidi. Daha sonra ruhunu teslim ediyor. Daha sonra Nâl 105'e göre fizik vücut teslimi vesaire. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle her devirde sadece ve sadece hak dini 7 safa teslimi yaşayanlar var. Bütün dinlerin esası bu teslim dinidir. Sahabe de teslim dinini yaşadı. 7 safa sahabenin yaşadığı İslam'a baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Ömer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre Resulullah'a biat ettiler. Enam 71'e göre nefs tezkesiyle ruh teslimi. Al-İmran 20'ye göre fizik vücut teslimi. Ömer 18'e göre nefs teslimi. Bakara 139'a göre ihlas ve Tövbe 100'e göre irade teslimini gerçekleştirdiler. İslam dini Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını oluşturur. Bu dinden başka hiçbir din de olmamıştır. Bütün peygamberler, onlara tabi olanlar mutlaka teslim olmuşlardır. Peygamber Efendimiz ve sahabede olduğu gibi Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Allah ile olan ilişkilerinde herkesin Allah'a teslim olması Allah'ın temel çağrısıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmadan ölmeyin diyor. Bakara 132'de, Al-İmran 102'de. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Siz teslim olmadan ölmeyin. Allah'a teslim olmak yedi safhada tamamlanabilen bir hüviyet taşır. Yedi safha teslime baktığımız zaman net olarak bir kere daha ekranda görmek mümkün. Evet, Allah-u Teala yedi safha teslimden bahsediyor. Bakara 208'de başlayan, Zümer 54'te devam eden bir teslim çağrısı söz konusu. Yedi safha teslimi içeriyor. Ruhumuzu, davetçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Allah bunları üzerimize farz kılmıştır. Bütün bu insanlar üzerine bu farzdır. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Allah Teala Fussilet 33'te ben Allah'a davet eden, nefs tesfiye yapan ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu en üst seviyede kul olmayı ifade ediyor. Bütün insanlar Allah'a kul olmaya namzettir ama hayata şeytanın kuluyla başlar kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan İhtinab etmiştir, kendisini kurtarmıştır. Hangi ayet gereğince? Zümer 17'ye göre veya Bakara 208'e göre. Hepiniz teslime girin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kur'an bütün insanları Allah'a kul olmaya, mutluluğa davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alır. Sonra mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşid bizi teslim alır. Allah için ilk teslim olacağımız makam burasıdır. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah tarafından tayin edilmiştir. Allah-u Teala'nın mürşidlerine ulaşmamak insanları delalette bırakır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün değildir. Bütün dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta Allah'a teslim olmaktır. Bütün dinlerde Allah'a teslim olmak keyfiyeti açık ve kesin bir dille kutsal kitaplarda yer almıştır. Kur'an-ı Kerim her peygamberin elinde bulunmuş olan kitabı tasdik eder ve Kur'an-ı Kerim yedi safha teslimi açıklar. Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı din, ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça adıyla İslam'dır ve yedi safha teslimden oluşuyor. Hepinizin yedi safha teslimi yaşamanızı Efendimiz Hizmetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasaravad. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde birlikteyiz. Mumin kulağından sulanır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin sözünü hatırlıyorsunuz. Her şeyin bir baharı vardır. Kalplerin baharı Kur'an'dır. Ama Kur'an'ın baharı da Ramazan'dır. Ve Ramazan ayında bulunuyoruz. Ve dikkat edin, mümin kulağından sulanır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisini de hemen devreye koyabiliriz. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki kuru toprakları Allah nasıl yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de neyle diriltir? Hikmet nuru ile diriltir. İşte kulağından sulanmak ile hikmet sahibi alimi işitmemiz aynı noktaya işaret ediyor. O zaman Kur'an'dan müstefit olmak istiyorsak, Kur'an'dan istifade etmek istiyorsak mutlak surette işitenlerden olmamız lazım. Hani hatırlayın, Resulullah ne buyuruyordu? Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Çünkü onlar işitmiyorlar. Hikmet sahibi alimin sohbetinde daveti kabul etmedikleri için. Öyleyse her halükarda Kur'an'ın kalplerin baharı olması ve Ramazan ayını ait olduğu idrak içerisinde bizim yaşamamız ancak ve ancak Allah'ın davetini kabul etmemizle mümkündür. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Bir kulağından sulananlar, bir de kulağından sulanmayanlar. İki grup insan. Yani başka bir ifadeyle, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sağır, dilsiz ve körler ve işiten, gören ve idrak edenler. Kör, sağır ve dilsiz olanlara, ayetlere baktığımız zaman onlar sümmün, bükmün, ömyün. Dikkat ederseniz sümmün ile başlıyor. Sümmün ne demek? Sağırdır. Öyleyse kalbe giden yol nereden geçer derseniz, nereden geçer? Evet. Kalbe giden yol kulaktan geçer. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hikmet sahibi alimine kulağınızı verin diyor. İşte Araf suresinin 204. ayet-i kerimesi. فَاِذَا قُرْيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَاَنْسُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne diyor? Buyuruyor ki ben lanet için değil, rahmet için gönderildim. Öyleyse Allah Resulü rahmet peygamberi. İşte bir insanın rahmete kavuşabilmesi mutlaka davete icabet etmesine bağlıdır. Davet nedir? Davet Allah'ın zatınadır. 7 sefa davet. İşte hemen ekranda görüyoruz. 7 sefa davete baktığımız zaman tekrar bu konuya geleceğim. Enfal 24'e göre Allah Teala diyor ki Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Başlangıç noktasında bütün insanlar ölüdürler. Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Yunus 25, teslim yurdu olan zatına davet eder. Nahl 125, hikmetle Allah'ın zatına davet et. Haç 67, sen Rabbine davet et. Kasas 87, sen Rabbine davet et. Fusilet 33, sen Rabbe davet et. Niye davet sevgili kardeşlerim? Çünkü her şeyi Allah insan için yarattı. Ama insan Allah içindir. Öyleyse
Allah içinse Allah en güzel değil midir? En güzele ulaşmak istiyorsanız istikametiniz, yönünüz Allah'a doğru olması lazım. İşte davetçiler bunun için geliyorlar. Ve geldiği zaman bu davetçiler hepsi insanlar delalette ve delalette olan insanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Daveti kabul edenler ve daveti kabul etmeyenler, insanlar ikiye ayrılıyor. İşte hadislerden bir tanesi ki bu davetçilerin hepsi hikmet sahibi alimdir. Evet. Veli müşrikler olsun, veli resuller olsun hepsi hikmet sahibi alimlerdir. Daveti getirenler. İşte birçok ayet-i kerimede davet kendilerine ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyenler, bu daveti kabul etmeyenlerin özelliği nedir? Onlar sağırdıysız bakıyorlar. Evvela Resullerin görevlerine baktığımız zaman, buraya geleceğim, Resullerin görevlerine baktığımız zaman nedir? Bakara 129'da o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151'de o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara Ali İmran 164'te o size ayetleri tilavet ediyor. Cuma 2'de o size ayetleri tilavet ediyor. Yani ayetlerin tilaveti kimin görevi? Ayetlerin tilaveti Resullerin görevi, hikmet sahibi alimin görevi. Ayetlerin tilavet görevini Allah Resullere vermiştir. Bakın Bakara 129, Bakara 151, 164, Cuma 2, İbrahim 4. Resul kendi kavminin lisanıyla bu ayetleri açıklıyor. Ve Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi ne diyorlar? İtiraf ediyorlar geldi. Ama biz onları ne yaptık? Yalanladık. İşte sevgili kardeşlerim, davetin kendilerine ulaşması hasebiyle iki grup insanla karşılaşıyoruz. Sağır, dilsiz ve körler. Bütün cehennemlikler hangi özelliğin sahibidirler? Bütün cehennemlikler sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Nereden biliyorsun diyeceksin? Mülk suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 10. Öyle değil mi? قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik ve akletseydik, bugün cehennemde olmazdık. O zaman cehennemliklerin hepsi nasıl insanlar? Cehennemliklerin hepsi sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Davet kendilerine ulaşmış mı? Evet, davet kendilerine ulaşmış. Bir kere daha usul ayetimizi getirelim. Tek tek ayetleri okuyalım inşallah. Sağırdıysız ve körlerle ilgili slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 18. Onlar sağırdıysız ve kördürler. Demek ki davet kendisine ulaşmış, daveti kabul etmemiş, sağırdıysız ve kör olmakta devam etmiş. Bakara 171. Sağırdıysız ve körler. Bu yüzden onlar akledemezler. Öyleyse akletmeyenler kimler? Akletmeyenler, sağırdıysız ve kör olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Maide 71. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler, artık görmezler. Enam 39-40. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onlar sağırdırlar, dilsiz ve kördürler. Enam 46. Enam 104-110. Araf 64. Araf 100'e baktığımız zaman kalplerine üstünlük tabi ederek artık onlar işitmezler. Araf 179, onların kalpleri var fıkıh etmez, gözleri var görmez, kulakları var işitmez. Enfal 21, işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Enfal 22, hayvanlar gibi en şerlisi nedir? Onlar akıl etmeyen sağırdıysız ve körlerdir. Enfal 31, keza öyle. Bütün bu ayetler bize neyi gösteriyor? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse Resul gelmiş, ayetleri tilavet etmiş, kavmin Resulü. Onlar da dinlemişler ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. İşte bu sağır, dilsiz ve körler kalpleri kime meyletmiş? Ahirete iman etmedikleri için kalpleri kime meyletmiş? İnsan ve cin, şeytanlara yani tağutlara meyletmiş. Ve onlarla beraber cehennemi boylamışlar. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde insanların %10'dan azı mutlak surette Allah'a ulaşmayı diliyor.
İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ayetlere bakışı değişiyor. Hemen onu gösterelim şimdi. Kör sağır dilsiz olanlar dedik. Bir de şimdi kör sağır dilsiz olmayanlar, yani olmayanlar. İşiten, gören ve konuşanlar var. Bakara 285'te işittik ve itaat ettik. Alimen 193'te. Alimen 193'te Allah ne diyor? Rabbena inne semeyna münadiyen yunadil imani en amene bi rabbikum fa amenna fagfir lana zulümena ve kefir an seyyatina ve tevaffena me'al ebrar. Şimdi sekke başına bu slaytımız kalsın. Alimen 193'ü bir kere daha açıklayalım. Alimen 193'te Allah Teala bakın ne diyor. Rabbimiz, Rabbinize amenü olun. İmana davet eden davetçiyi işittik. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin diye işittik. Böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amen olduk. Rabbimiz artık günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlerimizi ört ve bizi ebrarla beraber, yani Allah'ın velileriyle beraber vefat ettir. Ruhun vücuttan ayrılması neyle mümkün? Demek ki tabiyet sırasında. Ama ne yapmış bu kişi? İşitmiş. Onun için Allah Resulü ne diyor? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim, birinci görevi ayetleri tilavet ediyor. İnsanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler, onlar sağır dilsiz ve kör olmayanlardır. Daveti kabul etmeyenler, onlar sağır dilsiz ve kör olanlardır. Sağır dilsiz ve kör olanlar için Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an olsun onlara fayda vermiyor. Allah'ın kutsal kitaplarından fayda sağlayanlar onlar kimlerdir? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Allah Resulü ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır, anahtarıdır. Kur'an'ın da giriş kapısı, anahtarıdır. Kur'an'a nüfuz etmek istiyorsanız istisnasız kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse iki grup insandan bir tanesi ayetlere kör, sağır, dilsiz olmayanlar, diğer grupta kör, sağır ve dilsiz olanlar. Şimdi tekrar bu slaytımıza bakacak olursak, kör, sağır ve dilsiz olmayanlar. Yunus 67'de büyütebilirsek, işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Nahl 78'de biz işitme hasasını, görme hasasını onlara verdik. Kimlere verdik? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Nur 51 yine keza öyle işittik ve itaat ettik. Furkan 73'e bakın. Dikkat edin, burası çok önemli. Onlar Rabbinin ayetleri hatırlattığı zaman ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz

dileyip mürşitlerine tabi olduklarını bir bir açıklıyorsa, o zaman o kişinin de ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İşte dilediği an o ayetlere o iman eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece ahirete iman eden değil, aynı zamanda ayetlere de iman eden kişidir. Rum 53'te de yine aynı şekilde sen o körleri yollarından çeviremesin, sen sadece ayetlerimize iman edenlere işitirebilirsin. Secde 15. Bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secdeye kapanırlar. Bakın özellikleri belli. Mülk 23. Size işitme, görme ve idrak etme hasarlarını Allah verdi. Cin 13. Gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik ve işittik. İnsan 2 yine aynı şekilde. Öyleyse iki grup insan var sevgili kardeşlerim. İşitenler ve sağırlar. İki grup insan var. Körler ve görenler. İki grup insan var. Konuşanlar ve dilsizler. Bir insanın konuşanlardan mesela şu anda hemen şimdi size bir ayet göstereceğim. Hangi ayet? Taha 123, 124, 125, 126. Allah Teala 123'te hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa o şakilerden olmaz. O zaman hidayete tabi olanlar bunlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama 124'te onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Men arada en zikri. Kim zikrimizden yüz çevirirse, fennehu lehu maişetin denkin. Ona dünyada dar bir geçim veririz ama kıyamette onu kör olarak haşredeceğiz. İşte kör olarak bu haşredilen kişi diyor ki ben dünyada görüyordum. Sen beni niye kör olarak haşrettin ya Rabbim? Kale Rabbi lima haşerteni amma. Beni niye amma olarak kör olarak haşrettin? Allah Teala diyor ki evet aynen dediğin gibidir. Ayetimiz gelmişti ve sen o ayetleri unuttun. Yani ayetlere iman etmedin. Ve ayetlere iman edenler onlar işiten, gören ve idrak edenlerdir. Ayetlere iman etmeyenler onlar da sağır, dilsiz ve körlerdir. Burada kör olan kıyamet gününde ne olacaktır? Kör olarak haşredilecektir. Ama o diyecek ki ben dünyada görüyordum. Dünyada gördüğü ne? Dünyada gördüğü sadece bu dünyaya ait olan şeyler. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten ayetlere iman dinin esasıdır. Mümin kulağından sulanır. Kulağından sulanan işitenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah Teala Cin suresinin 14 ve 15. ayetlerinde 16. ayet kelimesinde bakın ne buyuruyor. Ve enne minel müslümine ve minel kasitun. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar kimler? Kalbi kasiyet bağlayanlar kimler? İki grup da seçilmiş. Bunlar seçilenler. Bu seçilenlerden bir grubu Allah'a ulaşmayı diliyor, teslimi gerçekleştiriyor. Diğer grup da o da seçilmiş ama kalbi kasiyet bağlayan birisi. İşte bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar kimlerdir onlar? Teslim olanlar mürşitlerini arayan insanlardır. Hangi ayet-i kerime göre teslim olmuşlar? Nem 81 ve Rum 53. İki ayete bakacak olursak net olarak anlayacağız. Nem 81'de Allah şöyle buyuruyor. Sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Öyleyse ilk birinci safa teslim nedir? Ayetlere iman etmek. Evet, ayetlere iman etmek. Ayetlere iman edenler onlar teslim olanlardır. Rum 53. Sen körleri delaletlerden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. Öyleyse birinci safa teslim istisnasız
Allah'a ulaşmayı dilemek.

0: başlıyor ve ancak kimlerdir onlar? Ayetlere iman edenler, onlar teslim olanlardır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve dilediği an Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona mutlak surette 7 furkan veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişi nasıl birisidir? O kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisidir. Neyi görüyor ve neyi görmüyor? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında şu dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında şeytanın dostları da var, Allah'ın dostları da var. Şeytanın dostları tağutlar da var, Allah'ın dostları veli mürşitler de var. Ama insanlar kör, sağır, dilsiz oldukları zaman bunları ne yapamıyorlar? Ayırt edemiyorlar. Fakat kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o Allah'ın dostunu şeytanın dostundan ayırt ediyor. Farkına varıyor. Evet, bu alelade birisi değil, Allah'ın dostu. Allah Teala niçin bunu yapıyor? Daveti kabul ettiği zaman Rahim esması ile tecelli ediyor. Gözündeki hicabın mestureye alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Kulaklardaki vakrayı alınca o kişi ayetleri tilavet ettiği zaman ayetlerin manasına varıyor. Kur'an'ı anlamaya başlıyor. Ayetlerin manasına vardığı zaman kulak işitini kalbe boşaltıyor. O zaman o kişi ne yapıyor ayetlerin manasına vardıktan sonra? İhbatı da koymuşsa o kişi artık akledenlerden oluyor. Aklettiği zaman hem anlıyor Kur'an-ı Kerim'i hem aklediyor. O zaman Allah Teala ne yapıyor ona? Mürşidi mürşid olarak gösteriyor. Öbürüne mesela Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz gelmeden evvel Hazreti Ebubekir bir rüya görüyor. Rüyada ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor ve o günkü rüya tabircilerine gidiyor, anlatıyor falan ama hiçbirisi ona cevap veremiyor. Rahip Bahir adında bir Allah dostu var. O diyor ki Allah ayrı zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Çok zaman sonra, belki 6 ay, belki 2 sene sonra bilmiyorum. Geliyor ve ilk ona koşan kim? Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen bunları anlatıyorsun, ben Allah'ın peygamberiyim, Resulüm diyorsun. Delilin ne? Delilin ne deyince Allah Resulü diyor ki delilin o gördüğün rüya. O zaman Hazreti Ebubekir hemen ona tabi oluyor. Ama aynı daveti Allah Resulü kime yaptı? Ebu Cehil'e de yaptı. Fakat Ebu Cehil Resulullah'a baktığı zaman hep ne olarak gördü onu? Ebu Talim'in yetimi olarak gördü. Hazreti Ebubekir ona baktığı zaman ne olarak gördü? Allah'ın Resulü olarak gördü. İkisinin arasında fark ne? İkisinin arasındaki fark, Ebu Cehil daveti kabul etmedi. Ebu Bekir Sıddık daveti kabul etti. Ebu Bekir Sıddık Allah'a ulaşmayı diledi. Ama Ebu Cehil daveti kabul etmedi. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah'a ulaşmayı dilemeyince o hep sağır, dilsiz ve kör olarak hayatını devam ettirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öncelikle kurtuluşa ulaşanlardan olmak istiyorsak ne olmamız lazım? İşitenlerden olmamız lazım. Onun için Allah Resulü ne buyuruyor? Mümin kulağından sulanır. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinden sonra 15. ayet-i kerime ne diyor? فَاَمَّا الْقَاسِتُونَ فَلِنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar cehenneme odun olacaklardır. Bunlar seçilmişler ama seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince kalpleri gün be gün kararıyor, sertleşiyor, kasiyet bağlıyor. Ama 16. ayet-i kerime, cin 16'da وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُ عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olsalardı لَاَسْقَيْنَاهُ مَاً غَدَقًا Onların doyabilecekleri kadar biz onlara rahmet tattırırdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki mümin kulağından sulanır sözü bu ayetlerde örtüşüyor. Bizim kalbimize Allah'ın rahmetini girmesi, kalbimizin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerine bir bir geçmemiz, her kademede kalbimizin içine %7 fazıl birikimini sağlanması neyle mümkündür? Ancak ve ancak mürşide tabiyetle kalbimize imanın yazılması ile mümkündür. Eğer mürşide tabiyet yoksa, biz tabiyetimizi gerçekleştirmiyorsak, ne kadar zikretsek zikredelim, kalbimizde kalıcı olan nur miktarı, rahmet miktarı nedir? %2'nin ötesine geçemez. Hiçbir zaman %3 de olamaz. 24 saat zikredin, eğer mürşide tabi değilseniz, kalbinizdeki nur miktarı %3 olamaz. Daima %2'de kalır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dinleyemeyiz. Ama mürşide tabi olduğunuz an, Allah'ın kanunu değişiyor. Siz o zaman 7 kalp şartının sahibi oluyorsunuz, 7 nimetin sahibi oluyorsunuz ve o zaman zikretmeye başladığınız an 15 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşiyor. Nefsi emmareyi bitiriyorsunuz. İkinci 17 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 daha artıyor. %14 oluyor. 19 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %11'e, %21'e ulaşıyor. 21 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %28. 23 bin zikirle nefsinizin kalbindeki nur miktarı fazıl %35. 25 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %42. Ve 33 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %49. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 kademedeki nefs tezkiyesini aşmamızı istiyor. Allah nefs tezkiyesini bize farz kılmış mı? Farz kılmış. Resulün ikinci görevi nedir? Yetlu aleykum ayatuna ve yüzekikum. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Yani nefs tezkiyesi, nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Geçtiği ayetler mi? Geçtiği ayetler nefsi emmare Yusuf 53. Nefsi levame kıyame 2. Nefsi mülheme şem 8. Nefsi mutmainne fecir 27. Nefsi raziye fecir 28. Nefsi marziye fecir 28. Ve nefsi tezkiye fatır 18. 7 kademedeki nefs tezkiyesini Allah Teala size bildirtiyor. Ve siz istisnasız ne ulaşıyorsunuz? Ruhunuz 7 tane gök katı yükseliyor. 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatında yok oluyor ve siz ermiş evliya oluyorsunuz. Evet, ermiş evliya oluyorsunuz. Eğer kişi kulağından sulanmasa bunların hiçbirisini Allah gerçekleştirir mi onun için? Hayır. Öyleyse Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırabilmesi sizin kesinlikle daveti kabul etmenize bağlı. Bir ayet ve bir hadis. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Ayet Alimran 193. Hem ayet hem hadisi yan yana getirip de o slaytı gösterebilirsek o zaman anlayacağız ki istisnasız bizim işitenlerden olan hikmet sahibi alemin zikir sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek, işitenlerden olmamız için mutlak surette o münadinin davetini kabul etmemiz lazım. Rabbimiz amenü olun diye imana davet eden davetçiyi işittik. Yani daveti kabul ettik. Artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyahatlerimizi ört. Öyleyse günahlarımızın örtülmesi, günahlarımızın sevaba çevrilmesi, yani kazancımızın kayıplarımızdan öteye geçmesi ancak hikmet sahibi alimin davetini kabul etmemize bağlı. Daveti kabul edersek işitenlerden oluyoruz. Daveti kabul edersek kulağımızdan sulanan birisi oluyoruz. Daveti kabul edersek ameni oluyoruz. Daveti kabul edersek bütün günahlarımızı Enfal 29'a göre Allah Teala örtüyor. Ve daveti kabul edersek biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama Allah Teala orada bırakmıyor. Çünkü daveti kabul edenleri Allah Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ankebut 5. Ben kane yercu lika Allah fenne acelalila. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun vaktinin geleceğini, onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka size işittiriyor, Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 Furkan ve 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an 7 nimetin de sahibisiniz. 7 kalp şartının da sahibisiniz. Ve ibadetlerin sultanı zikre başlıyorsunuz. Zikirle Allah'ın katından gelen fazlalar kalbinize dolmaya başlıyor. %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %50 bile ulaştığınız an artık siz Allah'ın kulu oluyorsunuz. Ermiş evliya oluyorsunuz. Allah Resulü ne diyor? Buyuruyor ki hadisinde, size susmayı emrediyorum. Size dinlemeyi emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Cihat nefsin tezkiyesi, hicret ruhun Allah'a ulaşması. Size kul olmayı emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Bütün mesele bizim kesinlikle cem olmamız, cemaat olmamız. Ne zaman cem olursunuz, ne zaman kendinizi defterden silerseniz. 14 asıl evvel sahabe cem oldular mı? Evet. Hepsi Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesine göre. Kuntum hayrin ümmetin uhrucetin nas. İnsanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Maruf emreden münkerden nehy edersiniz. Siz Allah'a iman edersiniz. Eğer ehli kitapta iman etselerdi elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mumindir. Kulağından sunan diğerleri de fasıklardır. Onlar zikretmeyenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının konferanslarından birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri sizin üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Amin.
0: Eğer kalpten hazırsanız o zaman ayağa kalkıp bu tövbeyi de gerçekleştirmenizi biz istirham ediyoruz. Buyurun. Hazırsanız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda. Yaptığım günahlardan tövbe ederek. Ve Allah'tan mağfiret dileyerek. Ve Allah'ın emir ve yasaklarına. Uyacağıma yemin ederek. Allah'tan kendisine. Kitap, sancak, taht. Nur ve kılıç verilen. Devrin imamına. Ve onun vekilinin emirlerine. İtaat edeceğime. Yemin ederek. İhsanla. Tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a ilesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler, nebiler İslam'ı yaşadılar konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah her şeyi yaratandır. Her şeyi yaratan Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Allah Teala Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. Diğer bütün varlıklarla Allah arasında köprü durumunda olan insanın en üst makamı nübüvvet makamıdır. Allah'ın nebileri, Allah'ın peygamberleridir ve hepsi de Allah'ın tasarrufundadır. Bütün peygamberler, nebiler bir İslam zincirini oluşturuyor. Bu zincirin ilk halkası Adem Aleyhisselam'dır. Son halkasında Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Ama bu zincirin birçok halkalarında asaleten devrin imamı nebiler yoktur. Onların olmadığı zamanlarda zincirin halkalarında bir boşluk yok. O dönemde yaşayan kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği şekliyle Ali İmran 179'a göre kavim resullerinden birisini seçiyor, gaybi ona bildiriyor. Ve o dönemde de mutlaka tasarrufta olan kavim resullerinden Allah'ın seçtiği bir vekaleten devrin imamı vardır. İşte Allah devrin imamı ya bir nebi resul veya bir veli resuldür ve diğer insanlar. İşte bu devrin imamı veya onun olmadığı dönemdeki vekaleten devrin imamı, asaretin devrin imamı ve diğer insanlar her şeyi onun için yaratmıştır. Ama onun dışındaki her şey de yani Allah onu kendisi için yaratmıştır. Onun dışındaki her şey de onun içindir. Bu sebeple ister asaleten ister vekaleten devrin imamı olsun, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlardır. Yani bütün devrin imamları ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini ve en sonunda akıllarını Allah'a teslim edenlerdir. Onlar teslimi külliyle Allah'a teslim olanlardır. Ama bu teslim yüküyle Allah'a teslim olan nebiler arasında da Allah Teala'nın kendilerine verdiği şeriat kitapları arasında bir muhteva güzelliği var. Örneğin İsra suresinin 55. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam da bir peygamber, Nuh Aleyhisselam da bir peygamber ve diğer hepsi nebi peygamberlerdir. Ama Allah Teala biz laqad fedelna ba'den nebiyyin ala ba'din. Andolsun ki biz bir kısım nebileri diğerlerinin üstüne kıldık. Davud Aleyhisselam'a Zebur'u verdik. Öyleyse nebileri birbirinden farklı kılan Allah'ın kendine verdiği şeriat kitaplarıdır. Bu gözle muhtevaya bakacak olursak son şeriat kitabı Allah'ın koruması altına aldığı Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde enne nahnu nezzelne zikre ve enne lehu hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte bu son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki bütün peygamberler babamız İbrahim'in Hanif dinini Arapça adıyla İslam'ı yaşadılar. Allah'ın nebilerine verdiği kutsal kitaplardaki din, Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim Hanif dini, 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi bize projekte ediyor ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe bu ayetlerde bildirildiği şekliyle 7 Safa teslimi İslam'ı yaşadılar. Sahabenin hepsi Resulullah'ın tebliğiyle Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17, Enfal 29. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Ve sahabenin hepsi nefs tezkesiyle beraber ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. İrşada ulaştılar, ihlasa ulaştılar ve irade teslimini gerçekleştirdiler. İşte başlangıçta cahiliye dönemini yaşayan Bedeviler, Arap kabileleri arasından Resulullah'ın Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an ayetleriyle, o Kur'an ayetlerinin onlara açıklamasıyla onları cahiliye bataklığından kurtarıp asr-ı saadet standartlarına Kur'an öğretisiyle ve Kur'an yaşantısıyla Allah ulaştırdı. İşte bütün peygamberlerin asaleten devrin imamı olması hasebiyle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Bakara 151'de 5 görevin sahibi olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağı ifade ediyor. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak. Arkasından nefsimizin tezkiyesi, öbür surete dönecek olursak, nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a teslimi, arkasından fizik vücut teslimine kitabın öğretilmesi, kitabın ruhun öğretilmesi ve nefsin teslimi ihlasla hikmetin öğretilmesi ve en sonunda da iradenin tesliminden sonra hikmetin ötesini öğretilmesiyle Allah Teala bu görevi asaleten ve vekaleten devrin imamlarına vermiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah devrin imamı ve diğer bütün mahlukat. Diğer bütün mahlukatı Allah Teala devrin imamı için ama devrin imamını Allah Teala kendisi için yaratmış oluyor. Devrin imamları her devirde Allah'la diğer bütün mahlukat arasında bir köprü durumunda. Devrin imamları dediğim gibi 5 teslimle Allah'a teslim olanlardır. İlk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın peygamberi nebisi hem de nebiler asaleten devrin imamı ama aynı zamanda doğal olarak Resuldürler. Allah'ın şeriat kitaplarında bildirdiği şekliyle kulu nebiyin resulün ve kulu resulün neyse bir nebiyin. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Düsturu gereğince Adem aleyhisselam hem nebidir hem Allah'ın resulüdür. Hem Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ve ondan sonra gelen nebiler de öyle. Ama bu İslam zincirinin her bir halkasını Allah'ın bir peygamberi nebi resul oluşturuyor veya onun olmadığı dönemlerde halkalardan bir kısmı da Allah'ın meli resullerinden oluşuyor. Ama İslam bir zincirdir ve zincirin halkaları arasında asla bir boşluk yok. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'la başlayan son halkası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz olan Allah'ın bütün peygamberleri İslam'ı yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dini kutsal kitaplardaki şeriatı ile 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın vahyettiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de sahabe ile birlikte Resulullah'ın yasadığı 7 Safa. Ama aynı zamanda Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini dikkate alacak olursak Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buyuruyor ki Allah'ın dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeriatı dini ikame edin ve ayakta tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahy ederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni de kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Şirkten beri olmayı ifade eder. Tevhid, tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati ifade ediyor. Dinde fırkalara ayrılmamayı ve sonunda bu dinin çatısı teslimi ifade ediyor. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. İşte bu sebeple diyoruz ki bütün peygamberler İslam'ı yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Peygamber Efendimiz'le sahabenin yaşadığı şeriat 7 sabah 4 teslim. Ondan önce Hazreti İsa Aleyhisselam ve havariler yaşadı. Kur'an ayetleriyle. Ondan önce de Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbani'nin yaşadı. Kısacası bütün peygamberler ve ona tabi olanlar İslam'ı yaşadılar. Tarihsel kronolojik sıra dahilinde ifade etmek gerekirse Ulul Azm nebilerinden olan Hazreti Nuh Aleyhisselam ve onunla gemiye binenler onlar tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı 7 safayı yaşadılar. Bu ayetlere bakacak olursak Hazreti Nuh'unla birlikte gemiye binenler burada görüldüğü gibi Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Belki bu Şura 13'ün altına Hazreti Nuh için Hud 29'u da ilave edelim. Hud 29'da ne diyor Nuh Aleyhisselam? Tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine aminu. Ama ben bu amin olanları yandan koymam. Onlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Yani Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenlerin hepsinin Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Bu ayetin altına kısaltarak belki bunu da ilave edebiliriz şu kesimiyle. Ben bu yanımda olanları yanından kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İkinci safa itibariyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında görüyoruz. Bana itaat edin, tabi olun diyor. Kim söylüyor bunu? Nuh Aleyhisselam. İkinci safhası mürşide tabiyet. Enam 84'te Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Ne yapmış? Ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırmış. Saffat 79'da ve Saffat 80'de Nuh Aleyhisselam'a selam olsun diyor. Muhsinleri böyle biz mükafatlandırırız. Demek ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yunus 72'de ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Tarim 10'da belki yer değiştirilebilir. Hidayete erdirdiklerimiz var ve salih kullar var. Yani kısacası Kur'an ayetleriyle baktığımız zaman Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 7 safa İslam'ı yaşadığını görüyoruz. Hazreti Nuh Aleyhisselam Ulul Azm Nebilerin ilki. Ulul Azm Nebileri olduğunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ النَّب۪ينَ biz bütün nebilerden misak aldık. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ Minke dediği Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Hepsinden misak aldık. Ay misak aldık. Alınan misak ne? Alınan misak Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Allah Teala bunu da Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine açıklıyor. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle, son nebiden de son nebi dahil diğer bazı nebilerden misak alınıp da bu misak alınan nebilerden sonra bir Resul gelecek, sizdekini tasdik edecek buyurması Resulullah'ın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği ümmetimin en ailesi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam'dır. Allah Teala bu ayet-i kerimedeki Resul'den bahsediyor. O da vekaleten devrin imamı mı? Evet. Vekaleten devrin imamı. Gelelim Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Onlar da 7 safa İslam'ı yaşadılar. Vahdet, tevhid ve teslim muhtevası içerisinde Kur'an ayetleriyle 7 safayı yaşadılar. İşte Hud 75 Allah'a yönelmiş bir kimsedir diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Ali İmran 68 ona tabi olanlar bu peygamber diye devam ediyor. Ankebut 26 Hazreti Lut'un ona iman edip Allah'a hicret ettiğinden bahsediyor. Nisa 125 Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların fizik vücut teslimine ulaştığını buyuruyor. Enam 75 yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiğinden bahsediyor ve Beyne 5 muhlislerden olduğu, Enbiya 51'de ise Allah'ın onu rüşte yetkiliği kıldığı, irşada memur ve mezun kıldığından bahsediyor. Yani kısacası Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar da 7 safa İslam'ı yaşadılar. Gelelim Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa ve ona tabi olan Rabbaniyün de 7 safayı yaşadığını görüyoruz. Enam 154 böylece onlara Rablerin mülaki olacaklarına inanırlar diyor. Maide 12'de Resullerime iman edip ona yardım edersiniz diyor. Bu devrin imamı. Kavim Resulleri. Arap 154'te Allah-u Teala onların hakka hidayet et olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilediğini ve bunu gerçekleştirdiğinden bahsediyor. Maide 66'da onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış muktesitlerdendir buyuruyor. İbrahim 5'te ise onlar nefs teslimine ulaşmışlar, onlar ihlasa ulaşmışlar ve onlar aynı zamanda salaha ulaşmış, Allah'ın emriyle adaletle hükmedenlerdir buyuruyor. Gelelim Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan, belki bu şekilde başlık değiştirme. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler, Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan Rabbaniyun ve Hazreti İbrahim ona tabi olan Hanifler, bu şekilde ifade etmek gerekir de biraz daha açıklayıcı olabilir diye. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariyle 7 safayı yaşadı. İşte Şura 13 yine aynı şekilde hepsi Allah'a yönelmişler. Hadid 27 ona tabi olanların kalplerinde Allah-u Teala şefkat ve rahmet kıldık buyuruyor. Ali İmran 52'de Allah'a teslim olduğumuza şahit ol diyor ya İsa. Ve Bakara 112'de kim veçini Allah'a teslim ederse o muhsinlerdendir. Maide 82'de ise nefs teslimine ulaşanlardan bahsediyor. Maide 83'te ise İrşada, ihlasa ulaşanlardan ve Maide 111'de havarilere bana ve Resulüme iman edip deyim onlara Allah'ın vahyettiğinden bahsediyor. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar da 7 safayı yaşadılar. Son olarak son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabenin de 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki teslimle ilgili ayetlere baktığımız zaman özellikle şunu görüyoruz. Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde men yabtehu gal islami dinen kim İslam'dan gayri bir din ararsa felen yukbile min kim İslam'dan başka bir din ararsa o takdirde kendisinden asla kabul edilmez ve o ahirette hüsrana düşenlerdendir. Şimdi ahirete hüsnana düşenlerin özelliklerine ayetlerle baktığımız zaman neyi görüyoruz Allah Teala Yunus 45'te? Kat hasirellezine kezebu bi likallah. Likallahı yalanlayanların hüsranda olacağından bahsediyor. Yetmez devam ediyoruz. Zümer 65. Ve lekad uhiye ileyke bilellezine min qablik len eşrekte le yapetten amalik ve le tekun minel hasirin. Kim Allah'a şirk koşarsa onun ameli boşa gider ve o hüsrana düşenlerden olur. Öyleyse likallahı yalanlayanlar hüsrandadır. Allah'a şirk koşanlar da hüsrandadır. Ve Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habitat amaluhum. Ameli boşa giden, Allah'ın ayetlerini inkar edenler de hüsrandadır. Ve onların gideceği yer kesinlikle cehennem. Ama kendisini cehennemden kurtaranlar kimlerdir? Lika Allah'ı hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala. O sebeple babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ın birinci özelliği vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dinde açık şirk ve gizli şirk var. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe, aya, yıldızlara elleriyle ontuklarını tapmaz. Güneşe tapmaz. Aya tapmaz. Yıldızlara tapmaz ve ellerini yontuklarını tapmaz. Ama bu ümmet için en çok korktuğum şey gizli şirk. Yani nefsinin ilah edilmesi hali. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve bu 19 afetin içerisinde Câsiye 23'te Eferey temenette gaza ilahu ve vahu ve adalallahu vel ilmin ve khatama ala semi ve kalbihi. İşte gizli şirkte olanlar bir ilim üzere, faydasız ilim üzere olmasına rağmen Allah onları delalette bırakıyor. İşte bu delalette bırakılanlar sardiyetsiz ve körlerden oluşuyor ve delalette olanların hepsi de hüsranda. Hangi ayet bunu söylüyor? Arap suresinin 178. ayet-i kerimesi. Men yahtillahu fevvel muhted ve men yutil fevulâike mul hasirun. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yutan ama kimi delalete bırakırsa فَاُولَٰكَ مُلْ خَاسِرُونَ. Onlar hüsrandadır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَاءُ. Allah dilerini delalete bırakır. Delalete bırakanlar hüsranda gideceği yer cehennem. وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ. Ve enab olanları kendisine yöneni de hidayete erdirir. Öyleyse Allah'ın hidayete erdirdikleri Allah'a yönelen enab olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bize düşen nebilerin tebliğine muhatap olduğumuz noktadaki bütün peygamberler kendilerine Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar itibariyle düşünürsek kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisidir. Kutsal kitaplar tabi olanlar için bir mutluluk reçetesidir ve aynı zamanda bir mutluluk garantisidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç açıdan vahdet, tevhid ve teslim muhtevası içerisinde dini yaşarsak, bu dünya herkese cennet olur ama Allah'ın istediği reçete ile yaşarsak. Allah'ın bizden istediği kesinlikle bu. Şimdi Allah-u Teala Ali İmran 81'de Resulullah'ın da kendisinden sonra geleceğini müjdelediği ümmetimin hanisi diye buyurduğu vekaleten devrin imamını insanlara Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatını ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı, Ulu Azmebi'nin şeriatını tasdik etmesi hasebiyle de ona iman etmesi gerektiğini, ona yardım etmesi gerektiğini buyuruyor. Bu tebliğ kendisine ulaştıktan sonra kim yüz çevirirse فَاَنْ تَوَلَّوْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰكَ مُلْخَاسِرُونَ وَاُولَٰكَ مُفَاسِكُونَ. Kim bundan sonra yüz çevirirse işte onlar fasıklardır buyuruyor. Ali İmran 82. Ama Ali İmran 83'te bir şey daha söylüyor Allah-u Teala. فَغَيْرِ دِنِ اللّٰهِ يَبْغُونَ Bu fasıklar Allah'ın dininden gayri bir din mi arıyorlar? Allah'ın dini neydi? Allah'ın dini İslam'dı. Yani İslam'dan gayri bir din mi arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمُوا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهًا Âl-i İmran 83. Halbuki gökte ve yerde olanların hepsi isteyerek ve istemeyerek Allah'a teslim olmuştur. Evet. Âl-i İmran 83'te onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı? Allah'ın dini ne? Allah'ın dini İslam. Yani ruhu da ve içi de nefsi de ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. Allah'ın dini İslam. Ama bunun dışında başka bir din mi arıyorlar? Eğer kişi teslimlerinin ilki olan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı teslim etmezse o zaman asla o Allah'ın dinini yaşayamaz. O kendi babasının dinini yaşar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim'in hanif dini ve babanızın dini. Babaların dinini yaşayanlar 19 negatif özelliğin içerisinde faydasız ilimle yaşadıklarını zannedenlerdir. Ama babamız İbrahim'in hanif dinini yaşayanlar onlar kesinlikle 7 sava 4 teslimi yaşayanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim her devirde babaların dinine tabi olanlar onlar dini yaşadıklarını zannedenlerdir. Gerçekte asla Allah'ın dinini yaşamayanlardır. Ama babamız İbrahim'in hanif dinini yaşayanlar işte o ayetleri tekrar dile getirecek olursak Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede baban İbrahim'in milletine baban İbrahim'in milletine dinine tabi ol. Babamız İbrahim'in milleti dini kesinlikle 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Haç 78 bakın. Millete ebiküm İbrahim. Millete ebiküm İbrahim babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Yusuf 38'e bakacak olursak aynı şeyi görüyoruz. Ve teb'u milleti aba İbrahim. Ben atalarım İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın dinine tabi oldum. Nahl Suresi'nin 123. ayet-i kerimesi Sümme uhayna eyleyke ennettebi'u millete İbrahim'e hanife. Sonra sana da vahdet, tevhid ve teslim esas alan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı vahyettik. O müşriklerden değildi. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her devirde Allah'ın dini tek. Dinler yoktur, tek bir din vardır. Genellikle Yahudilerden 7 sava 4 teslimi yaşamayanlar, Hristiyanlardan 7 sava 4 teslimi yaşamayanlar Peygamber Efendimiz'e gelerek onunla mücadele ediyorlar ve diyorlar ki bizim dinimiz Yahudilik, öbürü bizim dinimiz Hristiyanlık diye söylüyorlar. Ve biz babamız İbrahim'in dinine tabi olduk. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin Âl-i İmran Suresi'nin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ma kana İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen. Hazreti İbrahim Yahudi ve Nasrani olmadı. Fakat hanif Allah'ın tek oluşunu ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması, Allah'ın teslim olmanın farz olduğuna inanan Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve diğer kutsal kitaplarda bahsi geçen Yahudiler ve Nasraniler onlar aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dinde sapan insanlar. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar da dinde fırkalarmışlar 72-73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Allah'ın dinini yaşayan Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, fırka-i naciyeyi oluşturuyor. Bu fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah diye Resulullah'a soruyorlar. O buyuruyor ki ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Yani Hazreti Nuh diyor, ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar dini yaşayanlardır. Hazreti İbrahim ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar dini yaşayanlardır. Hazreti Musa ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar dini yaşayanlardır. Hazreti İsa ne diyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar insan dini yaşar. Peygamber Efendimiz ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben ve sizin gibi, ben ve sizin gibi yani Ben ve bana tabi olanlar, yedi safayı yaşayanlar Allah'ın dinini yaşayanlardır. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadiste İbn-i Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah-u Teala yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Öyleyse sevgili kardeşim, dinde fırkalara ayrılanlar, Yahudiler 70 fırkaya, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar, Hristiyanlar 71 fırkaya, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar, Müslümanlar 72 fırkaya, hepsinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar onları kendileriyle birlikte cehenneme götürüyorlar. Sadece bir fırka kurtuluyor. O fırka inacıya. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen mürşitlerine tabi olanlardır. Evet. Allah'a ulaşmayı dileyen mürşitlerine tabi olan. Son Ulul Azm Nebilerinin şeriatının hepsini tasdik eden Mehdi Aleyhisselam'ın açıklamalarına baktığımız zaman, özellikle Furkan Suresi'nin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman genel çerçeveyi bize ifade ediyor. O gün zalimler pişmankarlıklarından keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Öyleyse Allah'ın dinini yaşamak Resul'le birlikte olmayı ifade ediyor. Her kavimde Resul var mıydı? Elbette her kavimde Resul var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Resul olmasın. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi bu kanunu ifade ediyor. İşte onlar keşke her dönemde biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine tabi olanlar. Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyen, şirkten kurtulan ve Resul'e tabi olan fırkalara ayrılmaktan kurtulanlardır. Ve bakın diğerleri, yazıklar olsun keşke felanı dost edilmeseydim. Yahudilerden 70'i Resul'le birlikte yol tutmayan o şeytanları yanlışa davet eden şeytanları dost tutanlar var. Hristiyanlardan 71'i Resul'le birlikte yol tutmayan 71 fırkanın üzerinde yanlışa davet eden şeytanı dost edinenler. Ve Müslümanlardan 72 fırka Resul'le yol tutmuyor, yanlışa davet eden faydası ilmin sahipleri dost tutuyor. O faydası ilmin sahipleri yanlışa davet edenler ne yapıyorlar? Onları Allah'ın şeriat kitaplarından ayırıyorlar. لَقَدْ اَدَلَنِّ عَنَ زِكْرِ بَعْدَ اِزْجَانِ Zikir, Allah'ın evrensel hükümleri, emir ve neyler kutsal kitaplardaki haliyle bana bildirmişken şeytan beni ondan saptırdı. Yanlışa davet ediyor. Yanlışa davet edenler Allah'a davet etmeyenlerdir. Doğruya davet edenler Allah'a davet edenlerdir. Yedi safa daveti görüyoruz. Ve onun için Yunus 25'te Vallahu yed'u ila darissalam ve yati ben yaşav ila sirat-ı müstakim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dini birinci safhası Allah'a davet, ikinci safhası tevhid, reçeteyi hayatımıza tatbik etmek, üçüncü safa teslim, iki cihan saadetinin garantisine sahip olmaktır. Siz de bütün peygamberler gibi Allah'a yöneldin, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ona tabi olanlar gibi biz de tövbemizi alıp Allah'ın dinini yaşamak istiyoruz diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar ediniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı olsun, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki Bekir kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak. Ben ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse İnsanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha maasara.

Başımıza gelen her bela ve musibet hususunda ceza ve imtihan olduğunu nasıl anlamalıyız? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş, ulaşagelen her musibet, onların ders alıp Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. İşte 7 tane ayet-i kerimede musibetlerin nasıl tahakkuk ettiğine bakalım beraberce. Kasas 47'de Levla en tusi ve musibetim bi makaddemet eylihim. Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Kal Rabbena levla erselte ileyna resulen fenehtibu hayatike. Demek ki musibetlerle karşı karşıya olan insanlar hemen Allah'a yalvarıyorlar, dua ediyorlar. Hani diyorlar ya halk arasında, kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. İşte sıkışan bu kul Hızır'ı çağırıyor. Hızır mesafesinde olan kimdir? Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü ne yapıyor? Ayetleri, biz de ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık diye. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mümin olduğu zaman ondan sonra yaşayacağı her musibet aslında onu Allah'a yaklaştırmak içindir. Allah'ın izniyle. Hedefi ne? Hedefi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Hep anlatıyoruz ya. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, oluşa gelen her hadise onların Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse, onların başına gelen her hadise onları mürşide ulaştırmak içindir. Mürşide ulaşan kişinin başına gelen her hadise onun ruhunun Allah tarafından kendisine ulaştırması içindir, derstir. Ruhunu ermiş, Allah'a ulaştırmış, ermiş evliya olan kişilerin başına gelen hadise fizik vücut teslimi içindir. Fizik vücut teslimi için ola gelen hadise nefsin teslimi. Ama burada kimler için cezadır? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, onların başına gelen her musibet kesinlikle ceza hükmündedir. Çünkü Allah Teala onlar artık Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine de mani oluyorlar ve Allah'a karşı savaşıyorlar. İşte musibetlerle ilgili ayetlere baktığımız zaman kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Başlangıç noktasında kul niye azıyor? Çünkü herkes dünya hayatını 19 negatif özelliğin standartları içinde yaşıyor. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ayetlerden gafildirler. Birincisi. O zaman işte bu ayetlerden gafil olan, ulaşmayı dilemeyen kişinin başına musibet geliyor ve ders alıyor bu kişi. Ders alıyor ne diyor? Rabbim bana bir Resul gönder. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor o musibetten. Ders alıyor. Ve bana Resul gönder, ben de senin ayetlerine tabi olayım diye. Olaydan gerekli dersi almış. Bir, olaylardan ders almak. İki, bu insanlara Allah'ın katından Resul gönderip ayetleri okuması. İki cihetiyle biz hedefe ulaşabiliyoruz. Olayların yaşanması, nefsin oradaki hissiyatı söz konusu. Bir de Allah'ın katından Allah'a davet söz konusu. İşte bu şirkte olan, küfürde olan, deralette olan, sardisi ve kör olan, fıskta olan, bunlar hepsi kesinlikle uzak delalette değiller. Delalettedirler ama uzak delalette değil. Uzak delalette olanlar, kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, bunların başına gelen her musibet bir azap hükmündedir. Ve onları Allah'tan daha fazla uzaklaştırıyor. Onun için ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar için toprak altı toprak üstünden iyidir. Çünkü her gün cezaları artıyor. Kalplerini tav etmiş, onlar için bir dönüş söz konusu değil. Dolayısıyla onlar için bir azap hükmünde. Ama ulaşmayı

0: Hani uzak dalalette olmayan insanlar için. Tek muradı Allah onlardan vazgeçmiyor. Devamlı olaylarla onları kendi zatına davet ediyor. Olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onlar için de bir imtihan. Mesela Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildikleri görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bunlar için bir azap. Yani tövbe etmeyip zikre başlamayanlar her olaydan dersi almadıkları için onlar için bir azap hükmünde. Ama Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesinde de bahsi geçen kişiler için onlar için bir imtihan hükmünde. İkisi de musibette düşer oluyor. Ama birisi kesinlikle ders alıp Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onlar için bir azap söz konusu. Ama Bakara 155, 156'da sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal candan eksilmeyle imtihan eden sabreden müjdele. O sabredenler yani bunlar için bu musibetler bir imtihandır. Sabır da imtihan olabilir ve daha öteye üst seviyede de olabilir. İşte onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalbine lillahi ve neye raciun. Yani Bakara 156 ile Kasas 47 arasında kesin bir ilyet rabıtası var. Musibet isabet ediyor. Biz Allah için Allah'a ulaşmayı diliyor ve tekrar ruhumuzun ölümle Allah'a döneceğinden emindirler. Kasas 47 de aynı muhteva ifade ediyor. Allah razı olsun. Misafirimiz bir yerde kaderi değiştiren dua diye bir dua ile karşılaştım. Dua gerçekten kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Başlangıç noktasında herkes negatifte sevgili kardeşlerim. Yani hüsranda. O hüsranda olan insanlar hepsi hüsranda ve 7 ayet-i kerime gereğince herkes başlangıçta herkes hüsranda. İşte Bakara suresi. Hüsranda olanların da 7 ayet gelince gideceği yer cehennem. Bunu da görebilirsek hüsranda olanların 7 ayet gelince gideceği yer cehennem. Cehennemliklerin kader hücresi siccinde. O zaman bu siccinde olan, hüsranda olan insanlara Allah'ın katından tebliğ ulaştığı zaman ki delalettedirler başlangıç noktasında. Onlar daveti kabul etmeleri halinde siccinde olanların kader hücreleri illiğinde oluyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Açıkça başlangıçta herkes delalete gideceği yer cehennem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse ki cehennemliklerin kader hücresi siccinde ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların da kader hücreleri illiğinde. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet ama burada kişinin bizzat seçiminin kendisini yapması lazım. Hem olaylarla Allah-u Teala ders veriyor hem de katından gönderdiği Resullerle ayetlerle ders veriyor. Dersini çalışan, ders alan, öğüt alan insanlar ki bu öğüt alanlar kimlerdir? Allah-u Teala Müzzemmil 19'da ve Der 29'da en hazi tezkire femen şa tahaza ila rabbi sebira. İşte bunlar birer öğüttür. Kimler için öğüt? Bu hüsranda olanlar için öğüt. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Daveti kabul eden herkes Rabbine giden bir yol tutar. Öğüt alır. Dolayısıyla öğüt alan kişinin de kader hücresi illiğindedir inşallah. Allah razı olsun. Alpinden bir kardeşim muhterem hocam. Ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım hadisi şerifin. Kalp temizliği ve kalbin 19 kademede müzen olmasından bir ilgisi var mıdır? A'dan Z'ye kadar odur. Yani Allah-u Teala baş gözüyle görülmez. Nefsin baş gözüyle de görülmez. Ama Allah-u Teala kalp gözüyle görülebilir. Dolayısıyla kim ki iradesini de teslim eden Allah-u Teala ona zatını gösterirse o Allah'ın zatını görenler bunlar kalp gözüyle Allah'ın zatını görenlerdir. Dolayısıyla kesin bir ilgisi var. Öyleyse bir insan Allah'ın zatını görmeyi diliyorsa ki başlangıç noktasında ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, daha sonra Allah'ın zatının görülmesi ve o istikamette hedefe kişinin ulaşmasını ifade ediyor inşallah. Bilgisi var mı? Elbette var. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mürselat 11 ayetinde bahsedilen hangi Resuller açıklar mısınız? Burada Beyza Resulü Okutet. Şimdi her devirde eğer Nebi Resulse veya vekaleten devrin imamı ise bir tek kişidir. Ama burada çoğul ifade edilir. O zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Resullere vakit bildirilmişti dendiği zaman kavim Resullere diye düşünüyorum. Ama muhterem Efendimizin tefsirine bakalım şimdi. Kıyamet sırasında hayatta olan Resullere kıyametin ne zaman kopacağı bildirilir. Evet. Her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah ve diğer Resuller gönderiyor. Ama kıyamet noktasında o Resuller yine o kavim içerisinde ve onlara bildiriliyor. Belki de gaybi bildiren kişi de, gaybin kendisine bildirdiği kişi de devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbinde. Muhterem hocam, başa gelen bela ve musibetlerden dolayı Allah Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir daha suali tekrar edecek olursak. Başa gelen bela ve musibetlerden dolayı Allah-u Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Açıklar mısınız? Allah-u Teala hiçbir noktada Allah'tan ümit kesmememizi buyuruyor. Şimdi ümit kesenler kimlerdir? Ümit kesenler ve ümit kesmeyenler. Ümit kesenler Hicr 56'da delalette olanlardır. Ümit kesenler Allah'a mülaki olmayı ve ayetleri inkar edenlerdir. Ümit kesenler ameli boşa giden insanlar. Öyleyse Allah-u Teala eğer diyorsa ki Zümer 53'te ey nefslere karşı haddi aşan kullarım, günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi dikkatle bakın, nefste 19 afet var, ruhta da 19 tane hasret var. Ama şimdi yan yana getirelim ve size bir şey ifade etmek istiyorum. Kin ve nefret nefsimizin bir afeti. Sevgi de ruhumuzun bir hasreti. Kin ve nefret sevgiyi kaplayamaz ama sevgi kin ve nefreti kaplar. Nefs sadece zemin katta ve kendi aleminde. Ama ruh bütün alemlerde fizik ve fizik ötesi olabilir. Küfür belli bir yerdedir ama iman küfrü kaplayabilir ama küfür asla imanı kaplayamaz yani. Ve bunun gibi doğruluk vesaire. Yani kısacası bu 19 tane ruhun hasreti kainata şamil olan bir durumu ifade ediyor ama nefsimizin 19 afeti kendi alanı içerisinde. Nefs zemin kattan yukarı çıkamaz. O zaman öyle olaya bakacak olursan Allah-u Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Ümit kesmemesi lazım. Ümit kesenler onlar kafirlerdir. Ümit kesenler kendileri küfürde olmasına rağmen başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte Allah-u Teala onun için kafir diyor. نَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪ي اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا نَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ. Yani Allah onları asla mağfiret etmez, tarik-i müstakim ulaştırmaz, ila tarik-i cehenneme. Artık onlar gay yolunun kılavuzlarıdır. Şeytana götüren, insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Kimlerdir Allah'ın rahmetini ümit kesenler? Cin şeytanlar, insan şeytanlar, şeytan şeytanlar. Artık onlar, mesela iblis yaptığı hata sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Ama Allah-u Teala soruyor, tekrar ona bir imkan tanıyor. Niye emri masi oldun? İşte kendine göre bir şeyler söylüyor. Allah-u Teala huzurdan kovulduktan sonra iblis kinleniyor şeye karşı. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetine karşı. Ve bana müsaade ver, göreceksin ki ben ondan üstün olduğumu ispat edeceğim. Yani Allah'tan müsaade alıyor. Niçin? Adem oğlunun kendisiyle birlikte cehenneme götürmek için. O zaman kendisi zaten cehennemde, başkasının cehennemlikle sebep olması halinde onun da gideceği yer tabii elbette cehennem. İşte ayetin muhtevası ümit kesmemek lazım. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Çünkü kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah her şeye kadirdir. Günahın büyüklüğü ne olursa olsun Allah-u Teala onu örtmeye ve sevabı çevirmeye kadirdir. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali tebliğ yaptığım bir kişi bana İslam ve İslam ülkelerinden bahsetmeyin. Ne varsa batıda var, doğruluk, dürüstlük, adalet, kültür, ekonomik olarak kalkınma vesaire dedi. Bu kişiye nasıl yanıt verebilirim? Sevgili kardeşlerim, batılılar gerçekten dini yaşamasalar dahi çevresel şartları adalet muhtevası içinde kendilerinin çıkarttığı kanunlarla kontrolü sağlamışlar. Ve bu kontrolün dışına çıkan insanlara ceza tatbik etmek suretiyle onları belli bir noktada tutuyorlar. Mesela diyor ki İslam ve İslam ülkelerini bahsetmeyin. Ne varsa batıda var. Doğruluk. Gerçekten şimdi baktığınız zaman karşılaştığınız nerede kişi varsa onların yani menfaat için bir yalan söylediklerine şahit olmuyorsun. Adalet. Gittiğin zaman hangi ülkeden oldun veya olmadın onlar kanunları aynı herkese tatbik ediyorlar. Kültürleri farklı olabilir. Ekonomik olarak da devamlı insanlara muhtaç bırakmıyorlar. Bugün Avrupa'ya, Batı'ya ulaşan sığınmacılar, mülteciler onları başıboş bırakmıyorlar. Bir insanın ailevi ihtiyaçları bazında neye ihtiyacı varsa A'dan Z'ye kadar düşünün mü onları tatbik ediyorlar. Yerine getiriyorlar. Dolayısıyla bu açıdan ama bizim burada söylediğimiz muhteva tebliğ din noktasındadır. Bu bahsettiğim batılıların bütün bu sahip oldukları şeyler onları bu dünyada bir düzen içinde tutar. Ama dünya hayatıyla ahiret hayatı mukayese edildiği zaman Allah bize nasihatte bulunuyor. Allah da ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Hiç kimse batılılar haşa Allah'tan daha iyi bilemez diyemez yani. Mesela ne diyelim? Hiç kimse Allah'tan daha batılılar doğrudur diyemez. Hiç kimse batılılar Allah'tan daha adaletlidir diyemez. Hiç kimse Allah-u Teala'nın üstün olamaz. O hiçbir şey yokken vardı. Kudretin tek sahibi, kainatı yaratan o, her şeyin sahibi o ve tek gayesi var, herkesi mutlu etmek. Biz de insanları Allah'a davet ediyoruz. Yani elma ile armudu mukayese etmek doğru değil. Batılıların sadece bu dünyevi hayatta sağladığı bir düzeni Allah-u Teala'nın ahiret ve dünya saadetini muhtevasına alan dinle karşılaştırmak doğru değil. İkisi birbirinden ayrı. Yani elma ile armut olmaz. Elma ile karşılaştırabilirsiniz. Armudu armutla karşılaştırabilirsiniz. Dolayısıyla böyle cevap vermeniz lazım. Ve eğer bahsederseniz ki nitekim şu anda İslam ülkelerinde de bütün inanç gruplarında da 7 sava 4 teslimi yaşayanlar var. O zaman bu kardeşlerimiz bu bahsettikleri olumlu tarafını gördükleri batılları dini yaşayan 7 sava 4 teslimi yaşayan insanlarla karşılaştırsın bakalım. Görecektir ki 7 sava 4 teslimi yaşayan insanlar kainatın her noktasında en üst seviyede dürüstler, en üst seviyede adaleti yerine getiriyorlar. Bunun çok örnekleri var. İşte Osmanlı yükselme dönemi boyunca tasavvufu yaşaması, Kur'an'ın rehber edilmesi, Allah'a en üst seviyede yaklaşması hasebiyle Batı aleminde Osmanlı gitti, adalet bitti. Onlarda adalet yokken Osmanlı'da en üst seviyede adalet uyguluyordu. Sahabe döneminde de olay böyle. Öyleyse dinin yaşandığı noktada en üst seviyede Allah'la bile olanlardır. Allah'a kul olanlar, Allah'ın dostu olanlardır. Allah razı olsun. İkinci suali haramla hem hal olan bir kişi Allah'a karşı sorumlulukları yerine getirmekte sıkıntı yaşar mı? Elbette. Yani haramla beslenen bir vücut ibadetlerden zevk alamaz. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise, ki Allah onun kalbinde varsa görüyor, o zaman Allah-u Teala'nın garantisi devreye giriyor. Allah-u Teala diyor ki Rad 27'de ve Şura 13'te, bana yönelen ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştırırım. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişinin kalbine baktığımız zaman %51 nur, %49 karanlık. O zaman böyle bir kişinin harama el uzatması söz konusu değil. Bilmeden belki bir şey yapabilir ama bilerek onu yapması mümkün değil. Çünkü kalbindeki nur miktarı karanlıkları geçmiştir. Ve o zaman bir başkasının malına haram yoldan uzatması mümkün değil. Yetmez. Böyle bir kişi ibadeti üst seviyede tutar ve hiçbir zaman harama el uzatmaz. Ama kimdir harama el uzatan? Nefsi emmarenin standartları içinde. Çünkü Allah-u Teala Yusuf 53'te وَمَا اُوْبَرُوا نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ اَلَى مَارَةٍ بِسُوِي Allah'ın temize çıkardığını kimse kirletemez. Allah diyor ki nefs tezkiyesini ben yaparım ve nefsini tezkiye ettikleri kişinin de o noktada kalıp harama el uzatması mümkün değil. Harama el uzatanlar nefs tezkiyesini yapmayanlardır. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci sual, Allah-u Teala insanı çok severek yaratmasına rağmen neden Araf 179 ayetinde hayvandan aşağıdır diyor, açıklar mısınız? Evet. Allah-u Teala gerçekten hem Bakara 29'da huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian, yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yarattım. Câsiye 13'te de sadece yerdekiler değil, bütün kainatı sizin için yarattım. Ama bütün kainatın kendisi için yaratıldığı kişi, bütün kainatın sahibinin emrine itaat etmiyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki Hazreti Ömer'in sözü, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu Araf 179 ayetinde bahsi geçen kişiler Allah'ı biliyorlar. Ama isyan ediyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıkladığı, 72 ayet-i kerimede açıkladığı 12 kere farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını dilemiyorlar, yerine getirmiyorlar. O zaman Allah'a isyan eden bu kişinin, evet en üst noktada bir hedef Allah kendisi için itaz etmesine rağmen emrine itaat etmediği için aşağıların aşağısı oluyor. O zaman onların gözleri var, daha doğrusu onların kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Dikkat ederseniz Allah-u Teala insanın fizik vücudunun vazifesini yapmaması halinde, yani baş gözleri kör, baş kulakları sağır ve bu sağır, kör, dilsiz olanlar tabii onların kalplerine de iniyor. O zaman hayvanlardan daha alt derecede. Ama kim için Allah-u Teala hayvanları onların hizmetine sunmuş? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Melekler bu sefer nefsleriyle, insan nefsiyle karşılaştırıyorlar. Melekler de diyor ki biz seni tesbih ve takdis ediyoruz ama kan dökecek, fesat çıkaracak birisi mi? Hayır, Allah-u Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum ve ben ona nefs verdim. Nefsine hakim olması halinde sizden üstün. Gelelim cinlere. İnsan cinlerden de üstün. Cinlere baktığımız zaman cinlerde ruh yok ama Allah-u Teala insana ruh üfürmüş. Öyleyse ruhu itibariyle herkesten üstün, nefsi itibariyle kontrol sağlaması halinde, kamil insan olması halinde meleklerden üstün ve fizik vücudu ait olan Allah'ın emirlerini en üst seviyeye yerine getirmesi halinde de bütün hayvanlardan, bütün mahlukattan üstün noktaya geliyor. Ama verilen üstünlükleri Allah'ın emrettiği biçimde kullanır ve yerine getirirse üstün. Yoksa işte burada ayet-i kerimede zikredildiği gibi onlar hayvanlarından daha alt derecededirler. İsra suresinin 70. ayet-i kerimesi, 70-71. Lakat keremna beni Adem'e. Biz beni Adem'i, Adem oğlunu ikram sahibi kıl. Hamelnahu fil berri vel bahri. Karada ve denizde onları taşıdık. Ve razaknahu minet tayyibati. Ona temiz rızıklar verdik. Ve feddallahum ala kesirin memmen halakna teftiyle. Yani onlara yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Onları yarattıklarımızın çoğundan. Hepsinden değil bak. Onları yaratıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Bu fazilet nefsteki faziletler itibariyle. Ama fazilet açısından kişinin kalbindeki faziletler sıfırsa o zaman o demek ki şey değil, üstün değil, en alt seviyede. Allah razı olsun. İkinci suali Allah Teala Kur'an'da kendisinden bahsetmiş midir? İndi ilahide ne yapmaktadır açıklar mısınız? Kainat yokken Allah vardı ve Allah yaratmayı diledi. Allah Teala birçok ayet-i kerimede onun arşı su üzerindeydi. İşte Hud suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Hanginizin en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde semaları ve yeryüzünü yaratan odur. Onun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümünden sonra bahsedeceksiniz, diyeceksiniz dersen, kafir olan, inkar edenler, örten kimseler mutlaka şöyle derler, bu ancak bapaçık bir sihirdir. Öyleyse abesle iştigal etmez Allah-u Teala bütün kainatı yaratmıştır ve o yere gireni, yerden çıkanı, gökten inen, ona yükselen biri, o her zaman hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde her şeyden haberdardır. Her şeyden haberdar olan Allah Teala ilahi küllü iradeyle her şeyi de kontrol altında tutan odur. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan odur. Sonra arşa istiva etti. Arza gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, ona yükseleni bilir. İşte bu mimar üzere bir dizayn içerisinde indi ilahide. Bütün nurlar Allah'tan geliyor. İndi ilahiden geliyor. Allah razı olsun. Çünkü suali Allah istese fizik vücudumuzda Allah'ı göremez mi? Allah Teala her şeye kadirdir ama kanunlarını vaz etmiştir ve o kanunlar çerçevesinde sünnetullahını gerçekleştiriyor. Allah istese kainatı yoktan var eden Allah Teala elbette bunu yapmaya kadirdir. Ama ben bunu ne yaparım demiyor. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyi diledi. Ve kanunu işletti Allah-u Teala diyor ki ya Musa şimdi baş gözüyle beni görmek istiyorsun. Bak ben şimdi şu dağa tecelli edeceğim. O zaman tekrar beni görmek isteyip istemediğini göreceğiz. Arap 143'te bunu yaptığı zaman Hazreti Musa bayılıyor. Yani Allah dağa tecelli ediyor. Hazreti Musa bayılıyor. Öyleyse insanın baş gözünün Allah'ı görmeye muktedir değil. Bu ayetlerden. Yani Hazreti Musa diyor ki فَلَمَا فَقَالَا سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ tövbe ettim وَاَنَّ اَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ve baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğine iman edenlerin ilkiyim diyor. اَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ Öyleyse her şeye kadirdir ama fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülmesi fizik vücut dayanamaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam 18 saat zikre ulaştım fakat fizik hocam henüz Allah'a teslim olmadı. Zikrim 15 ve 16 saate düştü. Sonra yine 18 saate çıkardım. Ne olmadı. Sabit tutamadım. Fizik vücudun Allah'a teslim olması için ne yapabilirim? Sevgili kardeşlerim çok enteresan bir idrak seviyeniz var. Çok sadece sende değil birçok kardeşlerimizde. Şimdi kabul edelim ne diyelim? Üniversiteye gidiyorsunuz. Üniversitenin 4 yıllık üniversite ise belli imtihanlara girip geçiyorsunuz ve size ondan sonra bir diploma veriliyor. İşte bunu fizik vücut teslimiyle bağdaştırarak anlatmak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki ben üniversitenin 2. sınıfında matematikten yüksek matematiğe okudum. O zaman bana diploma verin. Ama böyle olmuyor sevgili kardeşlerim. O müfredat programı 4 yıllık bir muhtevayı kapsıyor ve onu bütün dersleriyle geçmediğiniz takdirde sonuca ulaşamıyorsunuz. Şimdi anlık olarak 2 gün, 3 gün, 1 hafta gelmişsin 18 saat zikri yapmışsın. 18 saat zikri yaptığım için ben diyor ki artık fizik ucumu teslim ettim. Şimdi sen böyle davrandığın zaman Allah-u Teala'nın ayetlerini bilmediğin açık ortada. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Beled suresinde Fizik vücudun teslimi dik yokuştur. Allah'ın dostları bunu yaşayanlar da en üst seviyede bunu yerine getirmişler. 3 gün, 1 hafta, 1 ay 18 saat zikri yapmışsın. Ben fizik vücut teslimi yaptım. Bu ayetlerle bağdaşmıyor. Lütfen Allah'ın ayetlerini idrak edin. Kabul edelim ki sen fizik vücudun teslimi için acele ediyorsun. Esnet, ne yapacaksın şimdi sevgili kardeşim? Yani siz Allah'ın manevi eğitimini fizik alemdeki eğitimle karıştırıyorsunuz. Fizik vücut teslimi yapıyorsan onun mutluluğunu yaşadın demektir. O zaman daha ötede ne geleceksin? Nefs teslimi için. Onun da mutluluğunu Allah sana veriyor. Daha ötede irade teslimi, onun mutluluğunu da sana Allah veriyor. Daha başka Allah-u Teala nasıl sana versin? Ben burada kimseyi taltif edemiyorum. Benim bilmem de bir şey ifade etmez. Önemli olan Allah'ın senin hakkındaki hükmün. Bu cevabı sana veriyorum ama binlerce kardeşimiz bu şekilde. Bu yolun dışında ikinci bir yol yok ki. Hadi kabul etelim, fizik vücut teslimini yaptın. Başka bir yere gidecek misin sevgili kardeşim? Önünde nefs teslimi var. Onu da yaptın. Başka bir yol var mı? Onu da yaptın, irade teslimi. Başka bir yol var mı? Öyleyse bir sual sorduğunuz zaman Kur'an'ın bütünü içerisinde idrak ederek sorun. Ben bu cevabı veriyorum. Bu sualin sahibi kardeşimiz iyice düşünsün, taşısın. Allah'ın yolun dışında başka bir mutluluk yolu yok. Eğer fizik vücut teslim yapıyorsan zaten bunun mutluluğunu yaşıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Senin aslında Allah'a çok hamd edip şükretmen lazım. Rabbim bana bunu nasip kıldığın için, bu mutluluğu bana verdiğin için. Ama böyle işte bir hafta, iki hafta, bir ay, 18 saat zikri yapıp da ondan sonra onun muhtevasına sahip olmazsan, onun kapsamı içerisinde müktesebatın ona uygun değilse elbette düşersin. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, bazen görevli olmayan kardeşlerimizin yine o toplumdaki diğer kardeşlerimizden yanlış davranış biçimleri sergilediğini duyuyoruz. Bize söyleyen kardeşlerimize bunu irşat makamına götürmeli olduklarını söylüyoruz. Onlar bu problemi irşat makamına götürmezse biz bu durumda nasıl davranış biçimi sergileyelim? Götürmelisiniz sevgili kardeşlerim. Bakın Allah-u Teala ayetlerde ne diyor? Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde ve Şura 38'de ve Al-İmran 160'da. Bu ayetten hepsini tek tek söylüyorum size. Bir şeyi idrak etmeniz için. Allah-u Teala diyor ki onlar Rablerine icabet ederler, namazı kılarlar, onların işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Demek ki irşat makamına ulaştırmadan önce kendi aranızda istişare ettiniz. Ama ihtilaf devam ediyor. Kardeşimiz oradaki şey devam ediyorsa o zaman Nisa 59'da Ya eyyühellezine aminu atiullaha atiur rasule minkum fen tenazzaytum fi şeyin فَرَدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ O zaman sevgili kardeşim kendinden bir sonuca ulaşmayacaksın. Bekletmeyeceksin. İrşat makamına ulaştıracaksın. Sen istemiyor olabilirsin. Ama toplumun saati, toplumun huzura, mutluluğa ulaşması, Allah'a yaklaşım göstermesi bunu gerektiriyor. Yapmayanlar sorumludur. Özellikle birçok kişi aman hocamızın zamanı yok, onu rahatsız ederiz. Bu şeytanın korkunç bir tuzağı ve sözü. Bugüne kadar bize ulaşan hiç kimseden sen niye bana ulaştın diye rahatsız olduğumuzu bildirmedik, söylemedik de. Ve rahatsız olmayız, tam tersi görevimizin bilinci içindeyiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Cennete girmek için La ilahe illallah demek yeterli midir? Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Cennete girmek için La ilahe demek yeterli mi? Yeterli değil. Eğer yeterli olsaydı Münafıkun suresinin birinci ayet-i kerimesinde bütün münafıklar bunu söylüyorlar. Bakın Münafıkun 1. Bakalım beraberce. İza ca'ken münafikune. Kalim neşhedü enneke la Resulullah. Vallahu ya'lemu enneke la Resulü. Vallahu yeşhedü innel münafikune lekazibun. Mali, münafıklar sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Şimdi münafıklar la ilahe illallah Resulullah demişler mi? Demişler. Ama Allah şimdi onlara ne cevap veriyor? Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisi Resul olduğunu biliyor. Elbette onu gönderen Allah. Allah şehadet eder ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Öyleyse münafıklar kimlerdir? Dilinin söylediği kalbinde olmayan insanlar. İşte Maide 41. Maide Suresi 41. ayet-i kerimesinde bunlar yine Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Daha doğrusu la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar. Ya eyyühe Resulü la yuzunkellezine diye devam eden Arapça ayet-i kerimede Türkçesi mali şöyle. Ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yani içi kafir dışı Müslüman. İşte içi kafir dışı Müslüman bir insan la ilahe illallah istediği kadar desin. Allah'ın kalbine bakıyor, dışına değil diline bakmıyor. Öyleyse cennete girmek için la ilahe illallah demek yeterli değil. Yeterli olması la ilahe illallah sözünün kalbine inmesi. Kalbine inmişse zaten o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Kalbinde ulaşma dileği varsa zahirde la ilahe illallah diyen kişinin elbette cennete gider. Ama kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa la ilahe illallah sözü zahirde söylediği zaman içinde küfür var, kalbinde küfür var, dışında diliyle söylüyor. Sadece bu değil. Allah Teala Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde de. Bakın ne diyor Fetih 11'de. Araplardan geride kalanlar, savaşa katılmayan, mallarımız, ailemiz, zemin, şükür ettiği artık bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Kalplerinde küfür var, dilleriyle biz bir dahaki savaşa katılacağız. Allah Teala onu söylüyor. Onlar kalplerinde olmayanı. Demek ki Allah Teala daima kalbe bakıyor. Kalbinde la ilahe illallah söylüyorsa tamam, geçerlidir. Kalbinde la ilahe illallah sözcüğü yoksa, kalben ulaşmayı dilemiyorsa 100 kere de 1000 kere de la ilahe derse derecat kazanır ama asla o yaptığı ameller boşa gider, cennete giremez. Cennete girmenin olması olmaz şartı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı efendim nimet büyücü Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünün bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler, Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlı ve Kur'an. Birinci sual: Osmanlı Nizam-ı Alem olarak anılmasında Kur'an-ı Kerim'in rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kainat kitabıdır. Yedi tane ayet-i kerime Allah-u Teala, biz Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Zümer 27'de bütün meselelerden örnekler verdik. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirdik. Furkan 33'te en güzel ahsen tefsirle biz bunları sizlere açıkladık. Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklamakta vazifeli olanlar, onlar hikmet sahibi alimler, yani Allah'tan vahiy alanlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim vahiy kitabıdır. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Her şey yoktan var eden Allah'tır. Kainatın sahibi de Allah'tır. Ve Allah-u Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Enam 67'de her şeyin bir zamanı vardır buyuruyor. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz diyor. Nasıl ölü toprakları Allah yağmurla diriltiyorsa, Allah-u Teala kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ve Allah-u Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine, yani hikmet sahibi alimlere sorun. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim kainat kitabını açıklamakla vazifeli olanlar hikmet sahibi alimler. Osmanlı'ya bakıyoruz. Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar hepsi Kur'an ehli, hikmet sahibi alimlere bağlı olan insanlar. Saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, esnaf sınıfı Ayı Evran, yani bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesinin yaşadığı biçimde yaşadılar. Osmanlı bu sebeple bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'a olan sıkı ilişkisi söz konusudur. Osmanlı Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Osmanlı yapan şey tasavvuftu, yani Kur'an'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıydı. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Her şeyini Allah'la birlikte Allah'ın emriyle yapmayı usul taze etmiştir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşadı. Hepsi yedi safa ve dört teslimle Kur'an'ın bütününü hayatlarına tatbik ettiler. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'daki İslam yedi safa dört teslimden oluşuyor. Ve söylediğim Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar, ister Mevlevi, ister Bektaşi, ister Ahi Evren, hepsi mürşitlerine tabi olarak Zümer 17'yi göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehin-i Mülkiye'ye göre Allah'ın kendini için tanıttığı bir şeylere tabi olduğundan hepsi Rahat-ı 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Alim-i göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre hidayet edip daim zikrin sahibi oldular. Ve Bakara 139 Hücurat 7'ye göre ihlasa irşada ulaştılar. En son olarak da irade teslimine ulaştılar. Padişahlara bakıyoruz, hepsinin yanı başında Allah'ın kendileri için tanıttığı mürşit vardı. Osmanlı Gazi'nin mürşidi Şeyh Edebali, II. Murad'ın mürşidi Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet'in mürşidi Akşemseddin, Kanuni'nin mürşidi Yahya Efendi ve daha birçokları. Allah razı olsun. İkinci sual, Osmanlı'nın zamanla Kur'an'la ilişkisini kaybettiği doğru mudur? Evet, ne zamanki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmi nücumla artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı. Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi. Sonra gerileme devrine ve nizam-ı alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedid, yani yeni nizama geçti. İşte Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları yine Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içerisinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmış durumda ve Kur'an-ı Kerim yaşanmıyor. Tüm dini okullar, üniversiteler vesaire hepsinin yerinde sadece insanlara öğretilen İslam'ın 5 şartı. İster sahabeye bakalım, ister Osmanlı'ya bakalım. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşarken, hedef emirleri bir bir gerçekleştirirken, vasıta emirleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabenin uyguladığı, tatbik ettiği biçimde hayatlarını tatbik ederken, bugün sadece her şey İslam'ın 5 şartına sıkıştırılmış ve İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş zannediliyor. Ama hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İşte Kur'an'ın resminin İslam'ın isminin kalmasının arkasında sebep ne? Sebep Kur'an'dan uzaklaşma. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Allah Teala ilk sure olan Bakara'da mukatta harflerinden sonra Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fihi Hudenil Muttakin. O takva sahipleri için bir hidayettir. Ellezine yu'minu bil gaybi ve yuqimuna salate وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar gaybe iman ederler, namazı kılarlar ve verilen rızıklardan infak ederler. اُلَاكَ Evet. Demek ki zaman içerisinde Kur'an'dan uzaklaşma söz konusu. Sahaben 7 sabah 4 teslimi unutulmuş. Yerine insanların el yazması kitaplarda öğrettikleri zanlar, bidatlerle din yaşanmaya başlamış ve bidatlerle yaşanan dinin hedefinde İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş vardır. Öyle zannediliyor. Üçüncü sual, Osmanlı'dan kalan manevi mirasların yeniden iade edilmesi mümkün mü? Tabii ki. Allah Teala'ya ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki gelecekte ulaşacağımız o vakar hep Osmanlı'nın bize bıraktığı mirasın bir eseri olacak. Bu gelecek yıllar ki Osmanlı yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecek. Bilin ki bu büyük savaşın kazanması için Allah'ın dostluğuna ihtiyaç olacak. Biz Allah'ın dostları olarak vaziyet ele alırsak zafer tabii ki İslam'ın olacak ama bugünkü İslam'ın beş şartıyla değil, Kur'an'ın bütününe tabi olmakla bu gerçekleşecek. Kur'an'ın bütünü hedef emirler ve vasıta emirlerden oluşuyor. 7 tane hedef emirin şu an gereksel din tatbikatında 7 hedef emirin 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan ikisi yok. Geri kalan vasıta emirlerle kurtuluş mümkün görülmüyor. İblis insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam 5 şartıyla din tatbikatı bu. Öncelikle hedef emirleri devreden çıkartmış. Bu vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirerek insanları bilgisayar hayata terk etmiş. Kalübela günde verilen yeminler yok. İslam'ın bacakları kesilmiş. Daimi zikir, irşad ve teslimler de yok. Kolları da kesilmiş. Ve İslam günümüzde İslam 5 şartıyla bitkisel hayata terk edilmiş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce namaz kılmak, oruç tutmak, zikretmek.
3: Daha çok ibadetlerimizi daha sıklaştırmalıyız. Tesbihat elimizden geldiği kadar insanlara iyilik etmeliyiz. Bunlar Allah'a yaklaştırır.
4: Yani ibadet en başı.
5: Namaz, abdest.
6: Çok güzel şey. Çok aşırı güzel şey. Yani keşke ulaşabilsek.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki bir dilek. Dua edin diyor. Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Böyle bir dua ettiniz mi hiç? Böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Tabii ki kim istemez. Ama buna da teheccüd namazlarıyla yaklaşılır. Çünkü secdelerle yaklaşılır. Allah'a yaklaşmak için ibadetlerle daha çok.
5: Dualar ediyoruz. Her namazımıza dua ediyoruz. Allah'a yakın olmayı, evliyalarla beraber, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı. Yani kim istemez? Allah kalplerimize hidayet versin inşallah.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Emanet ola ruhum sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Yunus Emre gibi olmak istiyorum. Mevlana gibi olmak istiyorum.
7: Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her zaman dua ediyoruz. Allah kalbinize hidayet versin inşallah dedi. Hidayet Allah tarafından verilen bir özelliktir. Allah Teala başlangıç noktasında herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ve Allah Teala delalette olanlardan katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'ın kanunu bu. Herkes annesinden doğar doğmaz. Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala'nın belirttiği gibi 19 açıdan negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes delalette. Herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, herkes helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu. Gay yolunda, fırkalar ayrılmış vaziyette, sağır, dilsiz ve kör, fıskta, isyanda, fitnede, zalim ve cahil. Yani Yani bütün bunların hülasası, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değiller. Ama takva sahibi olmayan, mümin olmayan, hidayette olmayan bu insanlar Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Arap 178'de "Ve men yudillahu fe ulâkemul hâsirûn." "Men yâtillâhu fe ul mühted ve men yudillahu fe ulâkemul hâsirûn." Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Kim

0: hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak kolay, işte o hidayettir. Bütün bunların hülasası bizi bir sonuca ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye. İnsanlar Allah dileseydi hidayet verirdi diyorlar ama hidayet verilmez, hidayet erilir. Allah kişiyi hidayete erdirir. Bu hidayete erdirmesi o kişiye hidayet vermesi manasına gelir. Ama asıl tabir hidayete ermektir. Hidayete ermekse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir başka ifadeyle hidayete ermeyi dileyen kişidir. Allah Teala hidayeti isteyene o zaman hidayet vermiş olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikri yapmak sizce insanlara ne sağlar? Ruhumuzu güzelleştirir.
2: Zikir kalbin cilasıdır. Kalbi temizler. Çevremizde nur olur. Ya hamd, şükür, tevekkül, Allah'a ibadet, her şeyi temizler. Kalbi temizler.
3: Allah'a daha çok yakın olmayı sağlar ve peygamberimize daha çok bağlı olmayı sağlar.
1: Allah'ı düşünerek zikir yapınca ne hissedersin?
4: Bedenin ruhundan ayrılmış gibi oluyor sanki. Ona teslimiyetini veriyorsun sanki.
2: Rabıta tabii ki çok önemli. Rabıtayı ve mürşit, rabıtayı huzur, rabıtayı mevt. Özellikle rabıtayı mevti düşünmek, ölümü düşünmek. Tefekkür, çünkü tefekkürü anlatıyor. Tefekkür zaten zikirlerin en büyüğü.
3: Kendini hafif hisseder, daha çok mutlu, huzurlu, mesut ve etrafına karşı, komşularına karşı, insanlara karşı çok daha çok duyarlı, evet, davranışları, evet.
5: Daha da çok yapmayı nasip et diye dua ediyorum. Yani yalvarıyoruz Allah'a. Yalvarmak güzel bir şey. Yalvarırsak, ne kadar dua edersek Allah dualarımızı, yani hemen kabul etmese bile, o kabul olmuyorsa anlamına gelmiyor zaten. Allah daha çok dua etmemizi bekliyor demek ki diyoruz. Yani dua kabul olmadığı zaman. Çünkü en son o dua mutlaka kabul olacaktır.
0: Bir misafirimiz tefekkür zikirlerin en büyüğü dedi. Tefekkür nedir? Tefekkür bir insanın düşünme kabiliyetidir. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse kişinin tefekkür kabiliyeti o kadardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bu kişi manevi alanda tefekkür eder. İmani fikreder, düşünür. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımanın yakıtı daimi zikirdir. Yani Kur'an ayetleriyle hedeflere ulaşmak noktasında tedbir almak, tedebbür etmek, tedebbürün düşünce standartlarındaki boyutu, tefekkür. Ama asıl bizi Allah'a mukarrab kılacak, Allah'a yakın kılacak olan tezekkürdür. Tezekkür ehli kişi daimi zikrin sahibidir. Onun ufkunun daraldığı her noktada Allah'a sorma yetkisine sahiptir ve Allah-u Teala mutlaka o suallerin cevabını ona veren ve onu devamlı kendisine yakın kılan bir konumda tutar. Öyleyse Ali İmran Suresi'nin 191. ayet-i kerimesinde لِيُولُ الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O levva olan kullar var ya, onlar ayaktayken, otururken, yanlış yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte bu Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizi öperim inşallah. Müsaitseniz size bir sualim olacaktı. Osmanlı

0: Endor'un sistemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullah berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'daki Ender'in sistemini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Ender'in saray okuluydu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olan Batı, bu çocukları da alın bunlar sarayınıza Ender'inde okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarını Osmanlı'ya getirip teslim ediyorlardı. Ender'inden yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık, vezirlik rütbesine yükselmişti. Ama bunların arasında kendilerine yetki verildiği zaman ihanet edenler de olmuştu. Dolayısıyla Ender'in saray okulu eğitimin en güzel standartlarında uygulandığı yer. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun. Birlikte dinliyoruz.
2: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Onlar bizi yol gösterenler. Yani onlar bize öncülük yapmış. Ben öyle görüyorum.
4: Bir yol gösterici. Allah'a ulaşan bir vesile.
5: Türkiye'de veya başka şehirlerde Müslüman insanlarımız olmasa gerçekten bu dünya yıkılmıştır. Çünkü onlar dünyayı ayakta tutuyor.
2: Bugün de yaşayan Allah dostları var. Onları arayıp bulmak ister miyim?
3: Keşke. Bulmak isterim. Niye istemeyeyim ki?
5: Yani onlar bizi yola götürüyor. Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna.
4: Mürşidimiz olduğu zaman yani kendimizi böyle yalnız hissetmiyoruz. Mesela zikirleri nasıl bileceğiz mürşidimiz olmazsa? Ne zaman çekeceğimizi nasıl bileceğiz? Bilemeyiz. Çünkü varis, peygamber varisi olduğu için onlara ihtiyacımız var.
2: Bunun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teala, hacet namazı kılıp mürşidinizi, öğretmeninizi, rehberinizi bana sorabilirsiniz. Hepiniz için bir mürşid tayin ettim diyor Allah-u Teala. Yapmak ister misiniz hacet namazı?
3: Namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılalım ya.
5: Kıyamet olmayacak. Ta ki insanlarımız peygamber dönemine gitmeden şey olmaz. Kıyamet olmaz.
2: Yani bir asr-ı saadet yaşanacak diyorsunuz ondan sonra.
5: Aha, yani bu benim kendi bakış açım.
1: Bir misafirimiz mürşidi hacet namazıyla istemek konusunda namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılan dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazını kılması yanlış mıdır? Hayır, yanlış değildir. Allah-u Teala herkese serbest irade vermiş ve Allah-u Teala o serbest iradeyi kullanma noktasında katından hidayetçiler gönderiyor. Taizül müşte, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Ama Allah-u Teala yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak. Hidayetçiler insanları Allah'a davet etmekle duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen herkes kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın kulu ediyor. Ama kul olabilmek mutlak surette ikinci safhası mürşide tabiyet de mümkündür. Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacak sonra Allah'tan isteyin. Bakara 45-46'da bu mürşidin istihanenin Allah'tan hacet namazıyla istenmesi gerektiğini görüyoruz. Estaînû sabr ve salâti. İstihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu hedefe ulaşanlar, onlar yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olanlar. Bir insanın Allah ile olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılmıştır. Hacet namazı bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilmiştir. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunlardan bir tanesi bir gaybi bilgiyi öğrenmek isteyenler iki rekat ihsane namazıyla ama bir haceti olup da onun gerçekleşmesini talep edenler onlar da hacet namazıyla Allah-u Teala'ya sorarlar. Allah'tan mürşit sorması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bir dizayn içinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptıracaktır. İsteyerek namaz kılacak, ibadet edeceksiniz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizden sonsuz hürmetle ve hasretle öpüyorum. İnşallah size bir sorum olacak. Sorumu inşallah arz ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüzde yeniden icra etmek mümkün müdür? İnşallah sorum buydu. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüze yeniden icra etmek mümkün müdür? Osmanlı Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse çırak olamazdı. Ruh Allah'a ulaşmadan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan da usta olunmazdı. Ahi Evren Teşkilatı baştan aşağı Allah'ın evliyalarından oluşan bir esnaf düzeniydi. Bütün üyeleri mutlaka müşride tabi olanlardı. Yani böyle bir dizaynı gerçek anlamda yerine oturtabilmek insanların Allah'ın dostu olmasına bağlıdır. Bütün esnaf bu teşkilata girecek olan herkes tasavvuftan olmadıkça böyle bir teşkilatı kurmak bugünün normal teşkilatlarının dışında bir hüküm ifade etmez. Eğer tasavvufu yaşamazsanız hiçbiriniz onların yaptığını yapamazsınız. Öyleyse böyle bir dizayn bir büyük değişimi gerektiriyor. Tekrar yeniden Osmanlı standartlarında bir tasavvuf hayatını gerektiriyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Daha önce maneviyeti yaşamış, sonra namazı, zikri, ibadetlerini bırakmış biri için Kur'an hangi ayette cevap veriyor? Açıklayabilir misiniz? Allah Teala birçok ayette fıska düşenlerden bahsediyor. Bunların başında Nahl Suresi'nin 106, 107, 108. ayet-i kerimesi ve 70. ayet-i kerimeleri buyuruyor. 70. ayet-i kerime. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, o kim o küfre göğsü açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre aşar. Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Nahl 107'de işte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Yani dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevenler hidayet karşılığında deraati satın alanlardır. O zaman Allah-u Teala ulaikellezîn teballâhu alâ kulübüm başında olduğu gibi tekrar kalpleri tabi etmek suretiyle onlar artık sağır, dişsiz ve kör durumda gafillerden olurlar. Nahl 70'te de Allah-u Teala, Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Siz kim ömrünün en rezil devresine, hidayetten deraate döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan sonra, hidayeti öğrendikten sonra, bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak Allah-u Teala her şeye kadirdir. Allah-u Teala, Rum Suresinin 33. ayet-i kerimesinde de bu konuyu dile getiriyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani musibetten sonra, musibetten ders alanlar, 7 tane ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Musibetlerden ders alanlar Allah'a yönelirler ve Allah-u Teala onları kendisine ulaştırır. Sonra onları kendisine rahmet tattırdığı, Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine tekrar şirk koşarlar. Hidayetteyken delalete düşerler. Allah razı olsun. Bu ayetlerle cevap veriyor inşallah. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali Taha suresi 15. ayetin sonunda neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim ifadesi geçmektedir. Burada anlatılmak istenen nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Taha 15 ayeti, herkes hayatı boyunca her saniye dereceler kazanır veya kaybeder. Yaptığı her şeyin hesabını kıyamet günü verir. Sevaplar günahından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer Allah'ın cennetidir. Günahları sevaplarından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer cehennemdir. Birisi mükafatıdır, birisi mücazatıdır. Cezalandırma veya mükafatlandırma cennet veya cehenneme gerçekleşir. Allah razı olsun. İkinci suali telefonda ya da konferansınızı izlerken tövbe-i sözlerini tekrar ettiğimizde ruh bedenden ayrılıp seyri sülüke başlıyor mu? Yoksa fiziki tövbeden sonra mı seyri sülüke başlıyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Mutlaka Allah'ın ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor. Öyleyse biz o tövbe kelimelerini söylediğimiz zaman kardeşlerimizin tekrar etmesi ama aynı zamanda peşinden mutlaka en yakın yerde bir vekil kardeşimizden fiziki tövbelerini almaları uygundur. Ceryan ancak o şekilde geçer. Yani ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz ruhun Allah'a ulaşması sohbetinde ruhların gök katlarına sağdan ve soldan çıkmasını açıkladı. Bir taraftakiler yeni gök katına çıkıp devrin imamından ders aldıklarını, diğer grubun da 6. gök katına çıkıp bir gün derisi çatlamadığı zaman 7. kata çıkıp oradan Allah'a mevbu olmasını açıkladı. Sağdan ve soldan çıkabilenler kimlerdir? İki grup insan var, iki grup ruh var. Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklerine tabi olanlar ilk seyir sülük 6. kata kadar devam ediyor. Ondan sonra oraya kadar sağ ve sol kanat beylerin refakatinde çıkıyorlar. Öbür grup ise 7. kata kadar da çıkabiliyorlar ve onların eğitimi Nebiye Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat, solda da vekaleten devrin imamı Muhterem Efendimiz gerçekleştirmektedir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali ölüm gerçekleştiğinde sorgu suali ne zaman başlar? Kabir azabı var mıdır, açıklayabilir misiniz? Evet. Allah Teala fizik vücudun başı ile nefsin başı arasında bir kordon var. 3 güne kadar çürüyor o. 40 günlük bir sorgu sual sistemi ki bu kabir azabı Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in tarifiyle ya cennetten bir bahçe, kişi hayatı boyunca yaptığı iyiliklerin tekrar bir güzelliğini yaşar veya cehennemden bir çukur, yaptığı kötülüklerin de manevi azabını yaşıyor. İyiliklerin de manevi inşirahı, manevi bir huzur söz konusu mutluluk ama kötülüklerin de manevi açıdan bir azabı söz konusu. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 101 veya 102. ayet-i kerimelerinde مِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنْ عَرَابِ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ نَحْنُ لَهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَتَيْنِ Suma yureddüne ile azabın azim. Sizin etrafınızda olan bedevi Araplardan münafık olanlar, şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar, Onları sen bilmezsin, onları biz biliriz. Onlar iki kere azaplandıracağız. Daha sonra en büyük azaba döndürüleceklerdir. Öyleyse vicdan azabı var, kabir azabı var ve cehennem azabı var. Cehennem azabı en büyük azap. Vicdan azabı da kişi her yaptığı yanlışın arkasında mutlaka ruh nefsi azap eder. Bu vicdan azabıdır. Ama dünyada yapa geldikleri her türlü azabın karşısında da bir kere daha kabirde gerçekleşecektir. Onun için Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz ölüm küçük kıyamettir. Ölümün küçük kıyamet olmasının arkasında ölümde yaptığı bütün kötülükler ve yaptığı iyiliklerin hepsi bir bir kendisine gösterilir. Kabirde. İşte bu 40 günlük sual sistemi o zaman gerçekleşti. İkinci sual mahşer günü kıyamet günü müdür? Evet, mahşer günü kıyamet günüdür. Evvela insanlar mahşer meydanında toplanırlar. Kıyamet bizim dünya zamanı dilimine göre ne zaman olduğu belli midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e de bu sual sorulmuş. Metesahata ya Resulullah. Kıyamet ne zamandır? Soran Cebrail Selam, sorulduğu zat Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Cevap, soran sorandan daha iyi bilir diye cevaplanmış. Öyleyse elbette Allah katında en iyi bilen Allah-u Teala, ilmi ve rahmeti her şey kuşatandır. En iyi bilen Allah'tır. Allah-u Alem diyemek daha güzel. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşmasını tamamlarken burada hazır bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse burada olmadığı halde daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur. Öyleyse bütün mesele hakikatleri insanlara ulaştırmak ve o konuda onlara tecrid etmek. Asıl olan bu. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, Hanif dini üzere olmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Hanif dini, 7 sabah 4 teslimi içeren, herkes yaratılışta Hanif standartlarında yaratılıyor ama Hanifliği işler hale getirmek, tatbikata sokmak ancak bir dilektir. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar için Allah'ın seçtiği din Hanif dini. Ama Hanif dininin yaşanabilmesi iki tane kaynağa ihtiyaç var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklamakla vazifeli olan Resuller. Ve bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler. Davetin muhatabı olan insanlar Hanif fıtratı üzere yaratılanlardır. Daveti kabul edenler Hanif fıtratını işler hale getiren, tatbikata sokanlardır. Davete isyan edenler Hanif fıtratının aksi davranan insanlardır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her doğan çocuk Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Ama annesi babası onu Yahudi mecusi putperest yapar aslında. Hanif fıtratıyla doğan bu kişinin Hanif dinini yaşaması asıldır. Fakat anne baba kendi inancını ona aşılarsa o zaman Hanif fıtratından sapma söz konusu olur. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin Fussilet suresi 40 ve 50. ayetlerin sırları sohbetinde geçen salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırır ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir, buyuruyor. Derecat kazandıran ama nefsi temizleyemeyen, tezkiye etmeyen amel kısmını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikir salih ameldir. Hem derecat kazandırıyor hem de nefsimizin manevi kalbine Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavatla afetlerin azalmasına sebebiyet veriyor, nefsi ıslah ediyor. Ama zekat verirseniz derecat kazanırsınız, sadaka verirseniz derecat kazanırsınız. Fakat burada kalbinizde bir ıslah gerçekleşmez. Zikrin dışındaki bütün ibadetler zikre yardımcı hükmündedir. Efendim sohbetinde buyurduğu salih amel nedir? Derecet kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecet kazandırıcı amel, nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerini de azaltma, vücuda getirmez. O salih amel değildir. Allah Teala bu muhtevayı iki hüviyette ulaştırmış. Salihat ve seyyiat. Salihat derecet kazandıran ameller, seyyiat derecet kaybettiren ameller. Sevap derecet kazandıran ameller, günah derecet kaybettiren ameller. Hasenat derecet kazandıran ameller, seyyiat derecet kaybettiren ameller. Öyleyse bir de salihat var. Islah edici ameller, nefsi ıslah edici ameller, salah kelimesi, salih kelimesiyle, ıslah kelimesiyle, ıslahat kelimesiyle hep aynı kökten gelen bir muhtevada açıklamış. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükleri işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem de başkalarına hayır sağlamaya başlamasını ifade eder. İşte derecet kazandırıcı ameller hayırdır. Derecet kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat hepsi derecet açısından birinci grup. Derecet kaybettiren ikinci grup. Derecet kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecet kazanmak mutlaka vardır ama salihata derecetin ötesinde o kişinin nefsinin kalbinin afetlerinin de azalması var. İslah müessesi var nefsin kalbinde bu olay oluşuyor. Gaziantep'ten bir kardeşimiz Muhterem Hocam Mümin'in 44 ve Ali İmran 179 ayetler arasında açıklar mısınız? Mümin'in 44'te Allah Teala biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Allah'ın Resullerinin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından vazifelendirdiğini görüyoruz. Her ümmette her kavmi mutlak olarak gönderildiği görülmektedir. Hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Bir ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman Allah Teala onun yerine derhal başka bir Resulü vazifeli kılar. Şu anda da her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller hayattadırlar. Ama Ali İmran 179'da bu Resuller arasında Allah Teala bir Resulü seçiyor ki o seçilen Resul vekaleten devrin imamıdır. Ecrün azim, büyük bir ücret, büyük bir mükafattır Allah Teala. Ulaşmayı dileyerek amin olmamızı ve bu seviyede sahide takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak o zaman takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmak İslam'ın 7 safhasına paralel 7 safhada gerçekleşir. Bunların en üst noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği yerdir. 28. basamağın 4. kademesidir. Buraya ulaşan kişi Ecrün Azim'in büyük mükafatın sahibi olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim
geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Haram Kur'an konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Bugün konferansımızda Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı 7 safhanın 7'si 7 tane hedef emrin ikincisi olan istaneyi, yani Allah'ın tayin ettiği mürşidimizi nasıl Allah'tan istememiz gerekir? Onu inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere açıklayacağız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Rahmetiyle her şeyi kuşattığı için de her şeye kadirdir. Öyleyse Kur'an ayetleriyle namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz İstane nedir? Bu sualin cevabını bugün inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere vermeye çalışacağız. Konferansımızın konusu bu olacak. Öyleyse namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istane nedir konunu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha 5'te İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istane mürşidimizi isteriz. Bu sonuca nereden geldik? Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu negatif 19 tane özellikten bir tanesi de herkes şeytanın kulu ve dostu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشْرِ اِبَادِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Kullarıma müjdeler. Başlangıç noktasında herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ama Zariyat 56'da Allah Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ. İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte şeytanın kulu ve dostu olan bu insanlara Allah Teala katından veli resuller gönderiyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dileyen, kendilerini şeytana kul olmaktan kurtaranlar için müjdeci, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerlerine hak olanlar için uyarıcı, cehennemle uyarıyor. O halde kim ki yaratılış gayesine uygun bir hayat yaşarsa, Allah'ın emrettiği biçimde Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir.
Resul'ün davetini kabul etmesi gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileği 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekle açıklıyor Allah Teala bize. Kim ki Zümer 17'deki gibi ve anabu ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Enab 7 tane ayet-i kerime, Allah'a yönelmek. 7 ayet-i kerimede bu söyleniyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mümin 13, Mümin 13 ve Şura 13'te belirtilen Allah'a yönelme, katten Allah'a ulaşmayı dileme, kişiyi şeytanın, tağutun kulu ve dostu iken anında Allah'ın kulu ve dostu yapıyor ve bütün Resuller bu müjdeyle, Allah'a ulaşma dileğiyle, Allah'a teslim olma dileğiyle Allah tarafından insanlara gönderilmişlerdir. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın bizden yapmamızı istediği emirler ve uymamızı istediği yasaklar var. Ama Fatiha suresinde bizim Rabbimize olan talebimizi, münacatımızı, müracaatımızı ifade ediyor. Sadece sana kul oluruz diyoruz. Sadece sana kul oluruz diyenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ondan sonraki safa yalnız senden istihane dileriz. Nabudu sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Acaba Allah Teala Fatiha suresinde neden herkesin birbirine yapabileceği yardım türünden olan Nasara kökünden bir kelimeyi kullanmıyor da istihane kelimesini kullanıyor? Yalnız senden istihane isteriz. İstihane Allah'tan başka hiç kimseden istenemez. İstihane sadece Allah'tan istenir. Nedir bu istihane? Fatiha 6'da ehdine sırat-ı müstakim. Bize istihaneyi, yani mürşidimizi göster ve onunla bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bizi sırat-ı müstakimine hidayet et, ulaştır. Biz senden istihaneyi bunun için istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de istihanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. İstihanenin 7 ayetteki geçiş slaytına baktığımız zaman bunu net olarak görebiliyoruz. Fatiha 5 ve Enbiya 112'ye kadar devam eden 7 tane ayet-i kerime. Günde 7 vakit namaz kılanlar, 71 defa 5 vakit namaz kılanlar günde 45 defa Allah-u Teala'ya bunu söylüyor. Allah'a münacatımızı ve müracaatımızı ifade ediyor. Söylemiştik, Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz. Diğer bütün süreler de Allah'ın bizden istediklerini ihtiva ediyor. Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz, bizim Allah'a müracaatımız, yakarışımız, talebimizi içeriyor. Ya Rabbim bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bunun için senden istihane dileriz. Sırat-ı müstakim, insanlar çeşitli tanımlar yapmışlar ama yaptıkları tanımlar Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. O zaman hangi sual olursa olsun cevabını Kur'an-ı Kerim'de aramamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Çünkü her sualin cevabını net olarak
Kur'an-ı Kerim'den alabiliriz. Evvela niçin bizi sırat-ı müstakimine ulaştır? En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرُّيَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Öyleyse sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَاتِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ İşte bu Allah'ın hidayetsizdir. Kullarından dilediğini ona hidayete erdirir. Hidayet ne? En'am Ali İmran 73'te. Kul ünnel hüda hüdallah hidayet. Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaksa sırat-ı müstakim de Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol. Yani hidayet yolu. Öyleyse Allah'tan istaneyi niçin istiyoruz? Bizi sırat-ı müstakime ulaştırması için. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Sırat-ı müstakim için Allah Teala'nın verdiği işaret son derece açık. En'am 87-88'de sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur. Allah bu yolla dilediğini, layık olanları hidayete erdirir. Demek ki sırat-ı müstakim İnsanların hidayet yolu, Allah bu yolla insanları hidayete erdiriyor. O zaman sırat-ı müstakim, kesin tarifini verebiliriz. Ayet-i kerime gayet açık. İnsanları hidayete erdiren yolun adı. Hidayete erdirici yol. Bunun dışındaki Kur'an'a uymayan tanımlar hepsi boş. Sadra şifa vermeyen. Hidayet nedir? Ali İmran 73 ve Bakara 120'de de hidayetin dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Onlar seninle tartışıyorlar mı diyor. Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir, alimdir. İnnel hüda hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara yüzünde ise Allah'a ulaşmak var işte o hidayettir. En'am 71'de de aynı şeyi ifade ediyor Allah-u Teala bir kere daha. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, En'am 71, o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Aynı zamanda sırat-ı müstakim, Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol, sırat-ı müstakim hidayet yolu, sırat-ı müstakim, alemin Rabbine teslim olma yoludur. Günümüz din adamları istihane sırat-ı müstakim konusunda neler söylemişler? Din adamlarına göre istihane, biz din adamına soruyorlar, Fatiha suresinde geçen istihane nedir? Ne demektir? Kul ibadet etmeye başlamıştır. İbadetini tamamlamak için Allah'tan yardım istemektedir. Kur'an-ı Kerim tarifine uymuyor. Din adamların bir başka yorumu her türlü aşırılıktan uzak olan orta yol. Dost doğru yol, pürüzsüz yol, hayır, istikrarlı, dengeli bir hayat yolu. Hidayete ermenin belirtileri nedir? Bir din adamına soruyorlar. Hidayete erdiğim nasıl anlarım? Sonradan hidayete erenlerin hidayete erdiğini anlamak için belirtiler bulunmaktadır. Bir kişi hidayete eriyorsa İçinde huzur kaplar, bir rahatlama gelir, her zaman pozitif olur. Sırat köprüsü, din adamının yorumu, sırat mahşer yerinden itibaren
cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak bir yoldur. Mahşer yerinden itibaren cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak olan bir köprüdür. Oradan geçmeye iyi amelleri yetmeyen kimseler cehenneme düşeceklerdir. İyi amelleri ağır gelenler kötülükler sebebiyle yer almış olsalar bile sırat-ı müstakimi geçecekler. Bazı müminler senelerce sürünerek geçeceklerdir. Din adamların yolu tabii. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bir kişinin hidayete ermesi Allah'a ulaşmak demektir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse günde 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetlerle beraber kılıyorsak 40 rekat kılıyoruz. 40 rekat yani günde 40 defa tesbihat duasının sonunda da olmak kaydıyla toplamda 45 defa bu insanlar diyorlar ki Allah'a Ya Rabbi yalnız senden bunu isteriz istihane yani Allah'a ulaşma dileği ulaştırmayı yalnız senden isteriz bizi sana ulaştır. Zatına ulaştır demek. Herkes günde 45 defa her namaz kılan kişi Allah-u Teala'ya bizi kendine ulaştır diye dua ediyor. Bunu senden istihaneyi senden isteriz. Öyleyse istihane Allah-u Teala ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Neyi vasıta kılarak kendisine ulaştırıyor? Allah'ın ezelde bizim için tayin ettiği mürşidi. Öyleyse istihaneyi senden isteriz demek bir başka ifadeyle mürşidimizi senden isteriz. Mürşidi Allah tayin eder. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte diyor. Kabulü duada belirleyi de halkın içinde saklar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi. Nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Sahabe Ya Resulullah sen son nebisin. Biz dinimizi senden öğrendik. Bizim mürşidimiz sensin. Bizden sonra gelecek insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Bunların mürşitleri kimlerdir? Cevap veriyor. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Çünkü sahabe dediğimiz insanlar Resulullah'la birlikte Kur'an'ın 7 sabah 4 teslimini yaşadılar. Ve hepsi Yusuf 108'e göre Resulullah'la birlikte hep Allah'a davet ediciler oldular. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basireten ene ve nemettebani. Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ediyoruz. Daha davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu o bizim yolumuzdur. Yine Kur'an ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala 19 fiile 73 ayet-i kerimede ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor dünya hayatında. Ruhun yaşarken ulaşması tam 12 kere üzerimize farz kılınmış. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ın ayetleriyle bilen, sahabeye öğreten ve yaşatan Allah Resulü hayattayken Allah'a ulaşma dileğinin önemine binaen 7 tane hadiste bunu açıklıyor. Ölmeden önce 7 grup hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Bunların başında da meşhur Cibril hadisi geliyor. 7 hadis-i şerifte. Birisi bazıları eğer çok önemli olsaydı Allah Resulü söylerdi, söylemiş ama şeytan unutturmuş. Peki nasıl bu istihane isteyecekler? İnsanların çoğu ne yazık ki bu büyük gerçekten haberdar değiller. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra nebi yoktur. Ama bu beşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Bu beşirat nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 çeşit rüya var.
Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi rüya. Benden sonra peygamberlik sadece mübeşirat, müjdeler kalacaktır. Mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Mümin rüyası salih rüyadır ve müjdeli rüyadır. Öyleyse hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi gerekiyor. Allah Teala Nahl 9'da "Vallahi kasse sebili." Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Allah Teala Lokman 15 "Bana ulaşanın yoluna tabi ol." Allah Teala Maide 35'te "Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin." Neyle isteyeceğiz? Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimede bu sorunun cevabı verilmiş. Diyor ki: "Vestaenu bisabri ve salati enna ala kebiretin yalal haşin. Ellezine yazinnune enne mulaku rabbuhum enne mileyi racun." Allah'tan sabırla namazla istihane özel yardım isteyin. Hacet namazıyla Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak için sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Demek ki Allah'tan istihane istenmesi, yani Allah'a ulaşmak konusunun istenmesi sabır ve namazla geçerli. Her kim perşembeyi cumaya bağlayan gece bir hacet namazı kılar da Allah Teala Hazretlerinden mürşidini isterse, eğer kişi mürşidine ulaşmaya ehilse, bunun da bir tane işareti var, tek bir işareti var, Allah'a ulaşmayı talep etmek. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı kalbine koyması, eğer böyle bir durum varsa Allah'a mutlaka o kişiye mürşidi gösterir hacet namazı kıldığı zaman. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci Fatiha'da 3 ayet-el kürsi, İkinci Fatiha'da İlas Felak Nas, tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha İlas Felak Nas, dördüncü rekatta Fatiha İlas Felak Nas okunur. Allah'tan mürşid istenir. Bu namaz Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınabilir. Dua bitince 3 ayet-el kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan kıbleye doğru sağ yan üstüne yatırıp Allah'ı zikrederek buyurur. Hadis-i şerifte "Enne nefakatun fetearredu memnuna elâne feteri nefakatun fetearredu memnuna minaf imame zamanihi fel yevmutu benzen cahiliyeten." Size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Peki sırat-ı müstakim nedir? İnsanları hidayete erdiren yol. Hidayet, Allah'a ulaşmak, sırat-ı müstakim de insanları hidayete erdiren yol. Öyleyse sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Necm suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Ve enne ila rabbikel münteha." Münteha sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Demek ki zemin kattan başlayan, şu dünyadan başlayan Allah'a kadar ulaştıran bir yol var. Allah'ta son bulan bir yol. Bu yol insanları Allah'a ulaştırıyor. Bunun adı sırat-ı müstakim. Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kul ma eselekum aleyhi min ecrin illa men şart yettekize ila rabbi sebila." De ki ben sizden tebliğime karşı, tebliğim için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir karşılık istemiyorum. Hepinizi Allah'a davet ediyorum. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini, Allah'a teslim olmayı dilemesini istiyorum. Ben sizden ücret istemiyorum. Benim sizden istediğim şey, hepinizin kendinize Allah'a varan sırat-ı müstakimi yol olarak seçmenizdir. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Allah-u Teala'ya sahabeye bunları söylemesini istiyor. Ben sizden ücret istemiyorum. 7 ayeti kerimede Allah'ın tebliğ ile vazifeli kıldığı bütün nebiler, bütün veliler

Ben sizden hepinizin Allah'a varan yolu, sırat-ı müstakimi kendinize yol ihtade etmenizi istiyorum. Nebe 39'a zalikel yevmul hak fe men şahatta gazayla rabbi ma'aba. İşte o gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yol itaz eder. Allah'a ulaşan kişi Allah-u Teala ma'ab sığınak merci olur. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a giden yolu sırat-ı müstakim yol itaz eder. Kim bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişi için, o ruh için bir ma'abdır, bir sığınaktır. Demek ki ruh, hangi ruh fizik vücuttan kişinin ayrılır da Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa çıkarsa, sırat-ı müstakim üzerinden o kişinin Allah'a varması söz konusudur. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişiye bir sığınak oluyor, ma'ab oluyor o kişinin ruhuna. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaştıran bir yol var, bu sırat-ı müstakimdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yol. Fatiha suresiyle Allah Teala bizi sırat-ı müstakime ulaştırmasını talep ediyoruz. Ama neyle? İstihane. İstihane yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Bu yardımın Allah'tan başka hiç kimseden istenemediğini Allah Teala Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde de belirtiyor. Ve alallahi kasse sebili min acayi ve leşale adak mecmeyi. Sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da vardır. Eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'a götüren sebilin tayini, tespiti Allah'a aittir. Sırat-ı müstakim tek bir yoldur. Her devirde Allah'ın bir halifesi insanların arasında mutlaka yaşar. Onun ait olduğu dergah sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Ama yeryüzünde ondan başka yüzlerce mürşit var. Her mürşidin bulunduğu yerden sırat-ı müstakime ulaşan dünya satına paralel yollar vardır. Bu yolların adı sebil olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her yerli dergahtan ana dergaha, zamanın halifesinin bulunduğu dergaha ulaşan yollar. Çünkü her kavmin içindeki en üstün kişi kavim Resulüdür. Ama dünyada Allah'ın en üst noktada tayin ettiği kişi Allah'ın halifesidir. Öyleyse dünyadan, yeryüzünden Allah'a ulaştıran tek bir ana dergah vardır. Ama bunun dışındaki Allah'a ulaşanların hepsi yatay bir sebil üzerinden ana dergaha bağlanırlar. Ana dergahtan sadece halifenin eliyle, el ele hal hakka düsturuyla ruhları Allah'a ulaşır. İşte herkes için bir mürşit var. Herkes için bu mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah-u Teala söylüyor, Allah'a giden yolun sebilin tayini, kastı, tespiti Allah'a aittir. Bunu inşallah Teala Fatiha suresinde bize dedirtiyor ki İyyâke nâbudû. Sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn. İstihaneyi, mürşidimizi sadece senden ister. Ya Rabbim, yalnız senden istihane isteriz. İstihane Allah'tan başka kimseden istenemiyor. Nerede ayetlerde istihane geçiyorsa bunun sadece Allah'tan istenmesi gerektiğini net olarak bilmemiz lazım. Niçin istiyoruz bu istihaneyi? Ehdine sırat-ı müstakim. Bize sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yola ulaştır. Sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre bizi sana Allah'a ulaştırmak için senden istihane isteriz. Fatiha 7'de sırat-ı lezine namte aleyhim gayril mağdubi aleyhim araddali. O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gadap duydurmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. O yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Allah Teala kimin üzerine nimet veriyor? Nisa 69'a men yutullah ve yutur resule ve ulake ma'allezine aleyhim annamallahu minen nebiyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin.

Kim ki Allah ve Resulüne itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleri nebilerle, demek ki sırat-ı müstakim nebilerin yoludur, sıddıklarla, sırat-ı müstakim sıddıkların yoludur, şehitlerle, sırat-ı müstakim şehitlerin yoludur, salihlerle, sırat-ı müstakim salihlerin yoludur. Zaten yazı salihin, salihlerin yolu demektir sırat-ı müstakim. İşte onlar ne güzel arkadaştır. Üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Bir insanın üzerinde nimet, başının üzerindeki nimet mürşidin ruhudur. Ne zaman insanoğlu Allah'tan hacet namazı kılarak mürşidini sorarsa, Allah ona o hacet namazıyla birlikte mürşidini gösterirse, o kişi gider mürşidin önünde Furkan 70'e göre tövbesini gerçekleştirir. O gün, o an o kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Furkan 70'te illa men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike ve iddolav seyahatim ila hasenat. Tövbe eden, mümin olan, ıslah edici amellere başlayanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Allah'ın dizaynı bu. Allah Teala devrin imamının ruhuna nimet diyor. Nimet Allah'ın bir nimeti. Gerçekten olay son derece açık. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Rafi'i derecatun zul arşi yulkuru ruha min emri ala men yaşamın ibadî. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kişi için Allah'ın da kendisine ulaştırmak istediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini, o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu mutlaka gönderir. Ama bu ruh, mürşidimizi ruhu içimize değil, başımızın üzerine geliyor. Evet, mürşidimizin ruhu, Allah'ın ruhu içimize üfürülüyor. Ama devrin imamının ruhu, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gönderiliyor. Üflenmiyor. İçimize gelen ruhumuz bize üflenmiş ama mürşidimizin ruhu üflenmiyor. O ilka ediliyor. Mülaki kılınıyor. İkisinin arasında fark var. Hem ulaştırma fiili var hem de Allah'ın emrinden bir ruhun ulaştırma durumu var. Başımızın üzerine ulaştırma durumu var. Bu üç tane sebep net olarak bize şunu söylüyor. Mürşidimizin ruhudur. Üstelik bu muhafızdır. Başımızın üzerinde bir muhafız olarak Rad 11'e göre yerleştiriliyor. Lehu muakibatin min meyni yedeyhü min halfi yahfazûne min emrullah. Ennallâhe la yugru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfüsüm. İzâ aradallâhu bi kavmin sun felâ merede lehu. O ma lehum min duni min vâl. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan, takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi, hidayette kalmak konusunu, niyetini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinde almaz. Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Onlar için ondan başka koruyucu bir dost yok. Bu muhafız başımızın üzerine arkadan öne doğru uzanarak bu gözleri görmeden her zaman bulunan bir ruhtur. Bizim için muhafızdır, gözetleyicidir, koruyucudur. Neden korur? Bakara 102'de belirtildiği gibi zulmani ilimlerden, şeytanın zulmani ilimlerinden korur. Zulmani ilimlerin hepsinden mürşidin ruhu insanı mutlak olarak korur. Çünkü irşat kademe ilerledikçe göreceğiz ki Allah'ın koruyucu kalkanı ile bu tamamen önleniyor şeytanın negatif telkinleri. Bir mürşid kendisi evvela başka bir mürşide tabi olmadan hiçbir zaman mürşid olamaz. Mürşid olabilmesi için anlattığımız yol boyunca beraberce gideceğiz. Mutlaka nefs tezkesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım.
Sonra nefsin tasfiye etmesi lazım. Daimi zikre ulaşması lazım nefsinde. Hiçbir afetin izinin bile kalmaması lazım. Tövbe-i nasuha tövbe edilmesi lazım. Ve seher vaktinde bu davete mazhar olan kişi Allah tarafından Allah'ın zatının gösterilerek salahta irşada memur ve mezun kılınması gerekir. Öyleyse hiç kimse kendisi başka bir mürşide tabi olup da irşat makamına tayin edilmeden başkalarını irşad edemez. Allah Teala insanların başlarının üzerine bir ruh ilka ediyor. Bu ruh mürşidin ruhu, o mürşidin ruhu anlatıyor hepimize. Allah Teala olan ilişkilerimize demek ki adım atmamız lazım. Allah'tan istihane ile mürşidimizi istememiz gerekir. Fatiha suresinde Allah Teala bunu bize bildiriyor. O sırat ki müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gazap duyulmuşların yolu değildir. Allah Resulü buyuruyor ki onlar ki nimetlendiler, kurtuldular. Bu ikinci kurtuluş yani ikinci cennete giriş. Allah nimetini üzerinize görmek istiyor. Yine aynı manada söylenen bir hadis-i şerif. Bir mürşide ulaşıp da o mürşidin ruhunu başlarının üzerine taşıyanların yoludur. O mürşid ki ruhunu nimet olarak başının üzerine alabilmiş olanların yoludur. Gadap duyulanların ve delalette kalanların yolu değildir. Öyleyse sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol, başının üzerine nimet taşıyanların yolu. Mürşide tabi olmak konusunda ayetlere baktığımız zaman, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalıyor. Ve delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle namazlarda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istihane nedir konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de Fatiha suresinde İyyâke na'budu dilinizden çıkan bu ayet-i kerimeyi manasına varıp dilinizin söylediğinin kalbinizde olmasını, dilinizin söylediğini işitenlerden olmasını istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz ve sizin için Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak, tövbe etmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. İşte bu tövbeyle devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor ve sizin ruhunuzla konuşuyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Nöbeti ben devralıyorum. Eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, siz de bu tövbeyi gerçekleştirdiyseniz, devrin imamın ruhu tövbe edenlerin başının üzerine geliyor. Ve o ruh sizin ruhunuzla konuşuyor. Nöbeti ben devralıyorum. Vücudu terk et. Vücuttan ayrılan ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor ve seyri sülükle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Tövbe suresinin
20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala Tövbe 20'de? Ellezine amenu. Onlar ki amen oldular ve haceru ve hicret ettiler ve caidu ve nefs eskesiyle nefslerine karşı cihad ettiler Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle en üst seviyedeki derecenin sahibi olanlardır. Onlar kurtuluşa erenlerdir. İşte siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz bu ayet gereğince kurtuluşa erenlerden

%10'dan az, pek az artık mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. İblis bunu söylüyor. Sebe 20'de de Allah ne diyor? İblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Sebe 20 ne diyor? لَقَدْ سَدَقَ عَلِمِ اِفْسَدْ زَنَّهُ فَتَّبِعُوا اِلَى فَرِقَ الْمِنْ. O zaman bu ayetler bize her devirde insanlar %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini ispat etmiyor mu? Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz, insanları mutlu etmek için bugün ne yaptın diye her gün kendinize hesaba çıkın buyuruyor. Bu konuyu nasıl idrak etmeliyiz? Evet. Yani herkesi devamlı mutlu etmek ve böylece onlara verdiğimiz mutluluğun iki katını yaşamak hepimizin üzerine farz. Hem Efendimiz söylüyor hem de Hazreti Ömer kendini hesaba çekin diyor. Ölün ölmeden evvel kendinizi hesaba çekin, hesaba çekilmeden. Yani bugün Allah için ne yaptı? Dolayısıyla kişi der ki ben

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, siz Kur'an-ı Kerim'i bu kadar anlaşılır ve kolay şekilde açıklarken zamanımızın din adamları neden Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız, alimler açıklar diyerek insanlara zor gösteriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından, Efendimiz'den öğrendik. Her devirde insanlık tarihi boyunca kutsal kitapları en üst seviyede açıklayan Allah'ın Resulü devrin imamlarıdır. Devrin imamı bir nebi Resul olabilir, devrin imamı bir Veli Resul olabilir. İkisi de Allah'ın tasarrufundadır. Ve dikkat ederseniz her devirde kutsal kitapları, Kur'an-ı Kerim şu anda söz konusu, kutsal kitapları açıklayanlar devrin imamları, Allah'ın Resulleridir. Bakara 129 bir Nebi Resul'dür. Bakara 151 bir Nebi Resul. Alman 164 bir Veli Resul. Ama devrin imamı. Cuma 2 keza öyle, İbrahim 4 ve diğerleri. Öyleyse biz Allah-u Teala devrin imamını açıklıyor. Biz de devrin imamından Kur'an-ı Kerim'i öğrendik ve onu Efendimizin bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i insanlara açıklıyoruz. Ama bu sizin bahsettiğiniz din adamları devrin imamının açıklamasını kabul etmeyenler. Onların öğretisinde bu yer almıyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemişler. Onlar insanların yazdıkları kitapları öğrenmişler. Şimdi şöyle söyleyelim. Allah-u Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansın denildi? Hepimizin cevabı Kalu Bela Günü. Kalu Bela Günü'nde Adem Aleyhisselam'ın zirveti bütün insanlar var. Ve Yahudiler var, Hristiyanlar var, Budist. Şu anda dünya üzerinde 8 milyar insanın 8 milyarı da orada. Yetmez. Bugüne kadar ölen bütün insanlar da orada. Yetmez. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar da orada. Kalu Bela Günü'nde. Allah-u Teala hepsine tek bir din farz kılmış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz Kalu Bela diyoruz. Kalu Bela diyen İnsanların ruhlarına, fizik vücutlarına, nefslerine, iradelerine, öyleyse beni Rab olarak kabul ettiğinizde bana yeminler verin, sözlerimi işitin, hepimiz Semeyra diyoruz. Ve ruhumuz Allah'a teslim olacağına dair misak, fizik vücudumuz Allah'a teslim olacağına dair ad, nefsimiz Allah'a teslim olacağına dair yemin, irademiz Allah'a teslim olacağına dair misak vermişiz. Ve bu dünya hayatını Allah-u Teala bizi gönderiyor. Peşinden katından Resuller de gönderiyor. Kutsal kitapları açıklamak üzere. Ve gelen Resullerin hepsi yeminimizi, misakimizi, ahdimizi açıklıyorlar. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimesinde nefsler kazançlarını karşılığına indirirler. Ama yemin sahipleri Kalu Bela Günü'nde verdiği yeminleri yerine getirenler müstesna. Onlar cennetedirler. Ruhun misakı Allah'a ulaşacağına dair Rahat 20-21'de açıklıyor. Fizik ucunun ahdi Yasin 60-61'de görülüyor ki onlar bu öğretinin sahibi değiller bu din adamları. Bu din adamları insanların yazdığı el yazması kitaplarda zanları öğretiyorlar. Sadece İslam'ın 5 şartı. Halbuki İslam'ın 5 şartı amellerdir ama İslam'ın 5 şartına ilaveten şunlar da var. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in bir temel farzıdır. İşte vahdet akidesi Allah'a ulaşmayı dilemek Rum 31'de zikrediliyor ve tam 7 tane ayet-i kerimede de farz kılıyor. 73 ayet-i kerimede açıklanıyor, 12 kereden farz kılıyor. Ama bu yok. mürşide tabiyet, tövbe, bu da aynı şekilde. Mürşidinde tövbe, mürşide tabiyet yok, zikir yok. Geri kalan sadece İslam'ın bir şartı, hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. İşte bu sebeple onlar bilmiyorlar, biz bilmiyorsak siz de bilmeyeceksiniz, siz de açıklamayacaksınız diyerek insanlara yanlış yol gösteriyorlar. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'ın rahmeti nedir, açıklar mısınız? Allah'ın rahmeti Allah'ın katından gelen Allah'ın emri nurlarıdır. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Salavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Hikmet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah nuru bir nurdur. Allah'ın insanın olgunlaşabilmesi için Allah'ın katından gönderdiği nurlar var. Dolayısıyla ilk etapta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an zikretmeye başlarsa, hadis sünnesinin 16. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi, أَلَمْ يَنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُ مُزِكْرِ اللّٰهِ وَنَعَزِلَ مِنْ حَقٍ. Allah'ın zikri vaktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla, amen olanlara ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu zemma zamanı gelmedi mi? Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ve zikretmeye başladıysanız, bir çift nur geliyor, rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremiyor, rahmet içeriye sızıyor ve o rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Ama huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Çünkü hacet namazı kılmaları halinde, hacet namazını müşhidi kim Allah'tan isterse, Allah ona huşu sahiplerini göstereceğini beyan ediyor. Bakara 45-46 وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَسَّرَاتِ اَنَّ هَالَ كَب۪يرَةٍ اِنَّ عَلَى الْخَاشَيْنِ. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz zordur ama huşu sahipleri için değil. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala kime gösteriyor? Huşu sahiplerine. O zaman kişinin mürşidini görebilmesi için ne lazım? O kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi ve zikre başlaması lazım ki kalbine Allah'ın %2'lik rahmeti girsin ve Allah-u Teala hacet namazı kılması halinde Allah-u Teala ona mürşid göstersin. Huşu sahibi olmayanlar için zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Bakara 46. Onlar ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emindirler. Bir, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, iki, ölümle. Allah razı olsun. Karaman'dan bir izleyicim, muhterem hocam, 65 yaşındayım. Dini bilgim yok. Allah'ın doğrularını öğrenmek istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Tamam. Dini bilgin yok. 65 yaşında hiç önemli değil. Allah'ın doğruna öğrenmek istiyorsun. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Yani Kur'an-ı Kerim elifbası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi neden dileyeceğim diyeceksin. Hemen Allah-u Teala'nın seni nasıl yarattığının ayetlerini sana göstermek istiyorum. Allah-u Teala seni bu dünya hayatını yaşayabilecek bir fizik bedenle yaratmış. Hicr 26. Allah-u Teala fizik bedenin içerisinde, fizik bedenin misafiri olan bir nefse dizayn etmiş, şems 7. Allah Teala zatından sana ruh üfürmüş, secde 9. Ve Allah Teala sana cüz-i irade, serbest irade vermiş, Bakara 256. Ve Allah Teala seni akıl sahibi kılmış. Şimdi böyle bir durumdasın. Fizik vücudun var, bu dünya alemine ait, ruhun Allah'a ait, nefsin berza alemine ait, iraden serbest irade ve akıl. Şimdi seni dünya hayatına gönderiyor ama dünya hayatında başlangıç noktasında ayetleri bilmediğin için şeytan denilen varlık nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Nereden biliyoruz? İblis Allah'tan müsaade istiyor. Araf 14. Araf 14 kale enzeline yuhasun. Araf 15 kale enneke minel müzerin. Allah Teala iblise müsaade veriyor. Ve iblis diyor ki ben onları saptıracağım diyor. Yani sırat-ı müstakimden saptıracağım. onlar hayattayken ruhlarını sana ulaştırmayacaklar. Bu minval üzere. O zaman senin ne yapman lazım? Senin kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Fizik vücutta şeytanın tesiri altında, şeytanın kulu durumunda. Fizik beden ve nefs itibariyle kişi şeytanın kulu ve şeytanın dostu durumunda. Bundan kurtulabilmesi için ancak onun ruhun talebine uymasına bağlı. O zaman sen Allah'a ulaşmayı dileyeceksin, ruhun talebini uyacaksın. Çünkü ruh Allah'tan bize verilmiş. Tekrar Allah'a dönecek. Halk arasında haydan geldik, huya gidiyoruz. Haydan gelen ruhtur, huya giden de ruhtur. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Sen de Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Ve ulaşmayı dilediğin an, gerçekten kalpten dilemiysen, o zaman zikir senin hoşuna gidecek. Yedi Furkan'la Allah Teala Enfal 29'a göre o güne kadar işlediğin bütün günahları örtecek ve günahların örtülmesi sebebiyle birinci kat cennet, Allah o halde bırakmıyor. Tekavvün 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbini kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve zikretmeye başladığın an Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl-ı rahmet içeriye sızarak kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan sen Bakara 45-46'ya göre hacet namazı kılıp da vesileyi, mürşidi Allah'tan istersen Allah sana mürşid gösteriyor. Ve 7 tane ayet gereğince gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyorsun. Alimna 31, Alimna 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zühr 61 ve Cuma 2. Allah Teala bu ayetlerde mürşidin farziyetinden bahsediyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen ve 7 ayet gelince mürşide ulaşan, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen 7 ayet gelince Allah'ın delalette bıraktığı insanlar. Rad 27. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onları delalette bırakıyor. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, 28 ve Secde 10. Ulaşmayı dilemedikleri için de Allah Teala onları delalette bırakıyor. Arap 186, Rad 27, Kehf 17, Zümer 23, Zümer 36, Mumin 33 ve Şura 44. Delalette bırakıyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilerlerse 7 ayet gelince, o zaman da Allah onları ruhunu kendisine ulaştırıyor ve sen mürşidine tabi olacaksın. Doğruları öğrenmek isteyen kardeşimiz, siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize tabi olup zikre başlarsanız gerisini o mutlaka Allah Teala size nasip kılar inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyici muhterem hocam, fısk tehlikesi hangi basamakta ortadan kalkar, açıklar mısınız? Evet, fısk tehlikesi kişi fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim ederse ve peşinden daimi zikre ulaşırsa tamamen ortadan kalkar. Ama fizik ucu tesliminden sonra da artık fıskın neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü fizik vücut teslimi demek Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlenmemesi demektir. Bunun içinde de zikir de vardır. Öyle olunca o zaman fısk nedir? Kişi zikri bırakırsa ancak olabilen bir durumdur. Allah Teala Nisa 137'de nellezine amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümme zâdu küfren. Başlangıç noktasında herkes zaten küfürde amenu oluyor. Allah onu hidayete erdiriyor. Sonra tekrar fıska düşüyor. Sonra tekrar amenu oluyor. Sonra tekrar fıska düşüyor. Ve küfrünü arttırıyor. İşte onlar için artık Allah onların kalplerini tâb ediyor. Ve bir daha onlar için bir yol yok. Allah'a ulaştıran bir yol yok. İşte burada fizik vücut tesliminde düşük bir ihtimal de olsa tamam ama hemen hemen imkansız halde nefs tesliminde artık imkansız kişinin fıska düşmesi. Çünkü daimi zikirde. Zikri bırakmak şöyle dursun, daimi zikirde kişi. Öyle olunca o zaman artık kesin bir garanti altında fıska açısından. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü Muhterem Cabbar Hocamız. Öncelikle Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemekte kurtuluş söz konusu iken neden bu kadar kolay bir şeyi insanlar tatbik etmiyorlar? Allah razı olsun. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü Muhterem Hocamız.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekle kurtuluş söz konusuyken neden bu kadar kolay bir şeyi insanlar tatbik etmiyorlar? Evet. Onlar düşmanlarını bilmiyorlar. İnsanlar iblisin devamlı vahiy altında olduğunu, iblisin onları Allah yolundan men ettiğini farkında değiller. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 114 surenin başında Allah Teala insanlara bir mesaj veriyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Recm olmuş olan şeytandan Allah'a sığınmak. Öyleyse başlangıç noktasında herkes şeytanın dostu ve kulu durumunda. Kulu ve dostu durumunda. İşte ondan kaçınacak. İşte şeytanın kulu ve dostu durumunda. Zümer 17'ye göre Resul davetle geliyor ve diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Resullerin böyle dediğini nereden biliyoruz? İşte Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi Al-İmran 64. Lekad ba'asna fi kulli ümmetin resulen. Biz bütün ümmetlere resuller gönderdik. En yabudullah. Allah'a kul olsunlar. Ve işte nebu tağuta ve tağuta kurulmaktan iştinab etsinler. İşte Allah'a kul olmak, tağuta kurulmaktan iştinab etmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yine Al-İmran 164, ey ehli kitap, gelin sizinle bizim aramızda müsavi olan bir kelimeye. En la ne'abudu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayın. Ve la nüşrike bihi şeyen. Ve ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. وَلَا يَتَخِذُونَ بَعْضُ بَعْضًا اَرْبَابٍ مِنْ دُونَ اللّٰهِ Ve Allah'tan başkasını da Rab edinmeyelim. İşte ikisinde de iblis devreye giriyor ve onu, onları Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Nasıl yapıyor iblis? 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala şeytan adımlarına tabi olmayın diyor. Başlangıç noktasında herkes şeytanın adımına tabi olmuş durumda. Ama olmayın. O zaman olmaması için ne lazım? Şeytanın adımına tabi olmak istemiyorsa ne yapmasın lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Başlangıç noktasında herkes şeytanın dostu ve şeytanın kulu, şeytanın dostu durumda. Allah-u Teala da diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. O zaman şeytan adına tabi olmak istemiyorsa kişi ne yapması lazım? Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama bilmiyor ve din öğretenler de kendileri dilemedikleri için, bilmedikleri için böyle bir durumla karşıya ve düşman olan şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyor. İblis ne diyor? Diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhuna ulaşması yok. Ve insanları yanlış olmasına rağmen buna inandırmış. İnsanlar %90'dan fazlası ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhuna Allah'a ulaşması yoktur diyerek iblisin yanlışına inanıyor. İşte bu sebeple çok kolay olmasına rağmen insanları tatbik etmiyorlar. Kişinin şeytanın hegemonyasından kendisini kurtarabilmesi mutlaka mürşidin davetine icabetle mümkündür. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyici muhterem hocam, peygamberlik ile velilik farkını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, peygamberlik Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi resullerdir. Ama velayet farklı bir durumdur. Allah'ın dostu manasına geliyor. Peygamberler sadece insanlardan seçiliyor. Ama veli resuller insanlardan seçiliyor. Cinlerden seçiliyor. Meleklerden seçiliyor. Yani nebi resuller sadece insanlardan seçilmesine karşılık, nebi resuller nebi insanlardan seçilmesine karşılık veli resuller üç gruptan da var. İşte cin resuller veli resullerdir. Melek resuller veli resullerdir vesaire. Veli resullerle nebi resul arasındaki farkı Allah-u Teala 10 farklı özellikle bize açıklıyor inşallah. Nebi Resuller şeriat kitabı sahibidirler. Veli Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Allah razı olsun. Tek tek ifade edilmiş. Aradan bir izleyici muhterem hocam, korku afetim çok fazla sosyal hayatımı ve tasavvufu yaşamamı etkiliyor. Bu durumdan kurtulmak için ne yapmalıyım? Korku afetin fazla o şey geldiği zaman Allah'a güven ve Allah'a güvenin anahtarı zikir, zikre başla. Zikir korkuyu hayatımızdan sıfırlayan yegane vasıtadır. Dua bizi korkudan emin kılar. Öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından zikir zikir. Her negatif ne varsa kişiye geldiği zaman derhal zikre başlamalıdır. Allah razı olsun. Manisa'dan bir izleyici muhterem hocam, hünnes ve künnes kanunu nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, her şey atomlardan oluşuyor. Atomla en basit atom hidrojen atomu, merkezinde bir çekirdek. Etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzakta bir elektron. İşte bu basit hidrojen atomunu ifade ediyor. Bu basit hidrojen atomu üzerinde bu hünnes künnesi açıklarsak, hünnes merkezi çekirdek, künnes onun etrafında cevheran eden elektron. Elektronlar çekirdek etrafına dönerken her yarım turda bir Allah'a tesbih ederler. Yani enerji alırlar Allah'tan. Böylelikle Allah'ın katından bir çift nötrino rahmet denilen enerji parçacığı hızla gelip enerjilerini elektrona aktarırlar. Bu da elektronun tekrar yarım tur atmasını sağlar. Bu işlem yaklaşık saniyede 120 milyon kez gerçekleşir. Allah-u Teala yerlerde ve göklerde olan her şeyi zikreder, tesbih eder manasında. İsra 44 تُسَبِّحُ لَهُ سَبْعُ سَمَاوَاتُ لَهُ السَّمَاوَاتُ سَبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِ Gökler ve yerler ve bunlar arasındakiler. Allah'a tesbih eder. Onu hamd'e tesbih etmeyen bir şey yoktur. Fakat onların tesbihlerini siz anlayamazsınız. İşte kainatın evrensel kanunu hünnes ve künnes. Mikro alemde merkezi çekirdek etrafında elektronlar, makro alemde güneş etrafında gezegenler, her şey çift bir hareketin muhtevası içerisinde cereyan ediyor. Bir elektronun kendi etrafında dönüşü, bir de merkezi etrafında dönüşüyle iki temel hareketten bahsedebiliriz. Bursa'dan bir izleyici muhterem hocam, idrakimin daha öncesine göre azalmış olduğunu hissediyorum. Zikrimi arttırmaya çalışıyorum. Bunun sebebi dünyayı Allah'ın önüne geçiriyorum. Ona ne yapmalıyım? Evet, zikrini arttıracaksın. Belli ki idrakin azalmışsa zikrin, Efendimizin sohbetlerini de çok dinle ve hizmetlere katıl Allah'ın izniyle, bir de zikrini arttır. O zaman göreceksin ki idrakin de artar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Nefse zulmetmemek ne demektir? Bazen onun isteklerini yapmak anlamına mı gelir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Hepinizi çok seviyoruz. Nefse zulmetmemek ne demektir? Zulüm bize derecat kaybettiren her şey. Nasıl şer bize derecat kaybettiriyorsa, zulüm de bize derecat kaybettiriyor. Öyleyse derecat kaybettirdiğimiz her noktada biz nefsimize zulmetmiş oluyoruz. Allah'ın bir emrini isyan ettiğimiz zaman, yerine getirmediğimiz zaman kendimize zulmediyoruz. Allah'ın bir yasağını Allah yasaklamış uymadığımız zaman, işlediğimiz zaman nefsimize zulmediyoruz. Başka bir insanın kalbini kırdığımız zaman nefsimize zulmediyoruz. Yani derecat kaybettiğimiz her noktada nefse zulüm söz konusu. Nefse zulmetmemek ancak daimi zikre ulaşmamız da mümkün. İnşallah Teala Enam suresinin 82. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُهُ اِمَانَهُمْ بِزُلْمٍ اُلَاكَ الْاَمْلَمْ وَهُمْ مُخْتَدُونَ Amin olan kimseler, imanlarına zulüm karıştırmıyorlar. İşte onlar korkudan emindirler, onlar hidayete erenlerdir. Neyse, korkudan emin olmak ancak daimi zikirledir. Ve nefse zulmetmemek de ancak daimi zikirledir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hutbu'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

namaz kıldın. Allah Teala diyor ki o seninle Allah arasında. Senin için. Oruç tuttum senin için, zikir yaptım senin için, şunu yaptım senin için, benim için yaptın. İşte benim için dediği Allah için başkalarını mutlu etmek. Dışımızdaki yani insanlara iyilik yapmak, başkalarını mutlu etmek. Allah Teala başkalarına verebildiğimiz her türlü iyilik Allah kendisine kabul ediyor. Bugün Allah için ne yaptın? Muhterem Hocam, Trabzon'dan birkaç Muhterem Hocam, Allah'a irşat da vazifeli kılmadı ama insanları tarafından sevilen ve sayılan, kitaplara okunan kişilerin arkasından giden insanların durumu ne olur? Ne yapmaları lazım? Açıklar mısınız? Allah Teala kitaplar demiyor. Kur'an diyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kitapları öğrenen ve öğreten değildir. Eğer bu kişi Allah'ın irşat da vazifeli kılmadı. Ama insanlar tarafından sevilen sayılan olabilir. Sevilen sayılan olabilir. Kitapları okunan kişinin arkasından giden. Kardeşim Muhterem Hocam. Fatiha suresi okurken yalnız senden yardım isteriz diyoruz. Bazen yardımcı olmaları için insanlardan da yardım istiyoruz. İnsanlardan yardım istemek yanlış bir şey mi? Açıklar mısınız? Hayır. Yine yardım istemek Nasara kökünden gelen bir yardımdır. Allah Teala 7 tane ihsana kelimesinin içinde bunu da ifade ediyor. Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesinde bu ifade de var. Size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar. Katından bir veli, katından bize bir yardımcı, nesir, Nasara kökünden gelen yardımcı gönder diyen zayıf ve aciz erkekler kadınlara çocuklar için savaşmıyorsunuz. Buradaki yardım Allah'tan isteniyor ama insanların eliyle Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Halbuki istihanede ise Allah'tan istiyoruz ve bizzat Allah'a teslim olan kişinin eliyle bize ulaşıyor. Mürşidimizden bize dua et diye. Dua da Allah'ın mürşit eliyle bize ulaştırdığı yardımdır. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'tan nasıl yardım istenir? Allah'tan bir şeyi nasıl istemeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, kalpten niyet ederek hangi konuda yardım istiyorsanız dua edeceksiniz ve onu Allah'tan talep edeceksiniz. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Ama bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimin duasını Allah kabul ediyor? Kalpten. O zaman kalpten ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Bir niyet midir? Evet. Allah'a teslim olma talebi midir? Evet. Bütün bunlar Allah'tan istenen yardımla ve Allah'ın bizi ulaştırması gereken hedefe Rabbimizin bize yardım etmesini diliyoruz. Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesine Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür diyor. Neden zikir en büyük? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize farz kıldığı ibadetler var. Nedir o? Günlük ibadet, 5 vakit namaz işte, haftalık ibadet, cuma, aylık ibadet, Ramazan, yıllık ibadet, hac. Tüm bunlar söz konusu ama en büyük ibadet Allah'ı zikretmek, her saniye her an yapmamız gereken bir ibadettir. Yapmadığımız takdirde derecat kaybediyoruz. Yaparsak ve de nefs tezkiyesiyle
Bunu gerçekleştirirsek 1'e 700 kazanıyoruz. Bundan daha üst seviyede derecat arttıran bir ibadet var mı? Yok. Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı. Yani kısacası Allah için yapılan ibadetlerin en üstünü Allah Resulü Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Çünkü zamanın bütün parçalarında bunu yapmamız isteniyor. Azerbaycan'da bir kardeşim muhterem hocam, sabah namaza uyanamıyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Konuda saat kurmalısın, arkadaşlarından yardım istemelisin. O saatte sana telefon edip seni uyarmalı. Evdeki kişiler varsa onlardan yardım isteyebilirsin ama mutlaka kalkmalısın. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an tebliğ edilmemiş bir kişinin Allah'a karşı sorumluluğu nedir açıklar mısınız? 14 yaşına kadar kişi sorumlu değil, muaftır. Ölürse gideceği yer cennet. 15 yaşına itibaren sorumluluk başlıyor. 15 yaşına itibaren sorumluluk çağına gelen kişilere de tebliğ yapılmaması mümkün değil. Her dönemdeki insanların bir kısmı cehenneme gidiyor. Bu cehenneme giden hepsine Sümer 71 ve 8910'da cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size yaşadığınız zaman dilim içerisinde ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? İtiraf ediyorlar, geldi. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Öyleyse tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Herkese mutlaka ulaşıyor. Ama tebliğe pozitif cevap verenler cennete yer alıyorlar. Negatif cevap verenler, önemsemeyenler, karşı çıkanlar, mücadele edenler onların da gideceği yer cehennem. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah katında tek din İslam ise önceki dinleri nasıl adlandırmak gerekiyor açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sadece isim farklılığı söz konusu. Yani Allah tektir. Onun insanlar için vaaz ettiği ezeli ebedin de tektir. Ve bu dinin şeriatı da tektir. Özellikle Şura 13'e baktığınız zaman Allah buyuruyor ki Nuh'a vasiyet ettiğimizi. Yani Nuh'un şeriatını sana şeriat kıldık. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Şeriat dinin bütünüdür. O zaman bu ayet-i kerime gelince dinler arasında bir farklılık olabilir mi? Mümkün değil. Allah katında tek din İslam. Şimdi bu tek şeriatın muhtevasında ne var? Ve akimü dine. Dini ikame edin. Ve la teferruku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedunum. Öyleyse dinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? Müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dinde fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Ayrılmayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ruhunu, fizik vücudunu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden. Dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vahdet akidesi. Onlar mürşidine tabi olanlardır. Tevhid. Onlar ruhu, vücu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edenlerdir. Şu an dünya üzerinde ne kadar insan yaşıyorsa onların içerisinde kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar bizim kardeşlerimizdir. Adı farklı bir şey olabilir. Ama Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor. Birleşmiş Milletler'de yapılan dinle ilgili araştırmada insanların arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü tespit edilmiş. Ama Mevlana diyor ki 72 millete bir gözüyle bakmayan halka müderris olursa hakikate asidir. 72 millete bir gözle bakanlar, sevgi gözüyle bakanlar onlar kalben ulaşmayı dileyen fırka-i naciin içinde yer alanlardır. Peygamber Efendimiz ümmeti, ahir zaman peygamberidir. Ümmeti şu anda dünyada yaşayan 7 milyar, 8 milyar insan arasında
Fırka-i Naciye var. Bu Fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere mürşidi gösterecek olan kimdir? Allah'tır. Onların ruhunu kendisine teslim alan kimdir? Allah'tır. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, bir sohbetinizde Rahman esması herkes için geçerlidir buyurdunuz. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerli midir? Açıklar mısınız? Evet. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerlidir. Yani şeytanın yolunda olan, şeytanın kulu olan, şeytanın dostu olanlar da sudan, Allah'ın suyundan, havasından, gökyüzünden, yeryüzünden, fizik alemin bütün standartlarından faydalanıyorlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, her an mutlu konferansın birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maazzarama. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum Anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden

dedi ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bize bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlı ve Kur'an. Birinci sual: Osmanlı nizam-ı alim olarak anılmasında Kur'an-ı Kerim'in rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kainat kitabıdır. Yedi tane ayet-i kerime Allah Teala, biz Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Zümer 27'de bütün meselelerden örnekler verdik. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirdik. Furkan 33'te en güzel ahsen tefsirle biz bunları sizlere açıkladık. Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklamakta vazifeli olanlar, onlar hikmet sahibi alimler, yani Allah'tan vahiy alanlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim vahiy kitabıdır. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır.

0: Her şey yoktan var eden Allah'tır. Kainatın sahibi de Allah'tır. Ve Allah Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. En'am 67'de her şeyin bir zamanı vardır buyuruyor. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, keramını işitmek üzerinize farz diyor. Nasıl ölü toprakları Allah yağmurla diriltiyorsa, Allah Teala kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ve Allah Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine yani hikmet sahibi alimlere sorun. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim kainat kitabını açıklamakla vazifeli olanlar hikmet sahibi alimler. Osmanlı'ya bakıyoruz. Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar hepsi Kur'an ehli, hikmet sahibi alimlere bağlı olan insanlar. Saray erkanı, Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, esnaf sınıfı Ayı Evran, yani bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesinin yaşadığı biçimde yaşadılar. Osmanlı bu sebeple bir cihan hakimiyeti kurmuşsa bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'a olan sıkı ilişkisi söz konusudur. Osmanlı Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Osmanlı yapan şey tasavvuftu. Yani Kur'an'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıydı. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Her şeyini Allah'la birlikte Allah'ın emriyle yapmayı usulü taze etmiştir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşadı. Hepsi yedi safa ve dört teslimle Kur'an'ın bütününü hayatlarına tatbik ettiler. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'daki İslam yedi safa dört teslimden oluşuyor. Ve söylediğim Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar ister Mevlevi, ister Bektaşi, ister Ahi-Evran hepsi mürşitlerine tabi olarak Ömer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehin-i Mukiye'ye göre Allah'ın kendini için tayin ettiği bir şeylere tabi oldular. Hepsi Rahat 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Alim-i göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre hidayete erip daim zikrin sahibi oldular. Ve Bakara 139 Hücurat 7'ye göre ihlasa irşada ulaştılar. En son olarak da irade teslimine ulaştılar. Padişahlara bakıyoruz, hepsinin yanı başında Allah'ın kendini için tayin ettiği mürşit vardı. Osmanlı Gazi'nin mürşidi Şeyh Edebali, II. Murad'ın mürşidi Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet'in mürşidi Akşemseddin, Kanuni'nin mürşidi Yahya Efendi ve daha birçokları. Allah razı olsun. İkinci sual, Osmanlı'nın zamanla Kur'an'la ilişkisini kaybettiği doğru mudur? Evet, ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmin hücumla artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı. Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi. Sonra gerileme devrine ve nizam-ı alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedid yani yeni nizama geçti. İşte Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları yine Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içerisinde yaşıyorlar. O Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmış durumda ve Kur'an-ı Kerim yaşanmıyor. Tüm dini okullar, üniversiteler vesaire hepsinin yerinde sadece insanlara öğretilen İslam'ın 5 şartı. İster sahabeye bakalım, ister Osmanlı'ya bakalım. Hepsi 7 sabahdır teslimi yaşarken, hedef emirleri bir bir gerçekleştirirken, vasıta emirleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabenin uyguladığı, tatbik ettiği biçimde hayatlarını tatbik ederken, bugün sadece her şey İslam'ın 5 şartına sıkıştırılmış ve İslam'ın 5 şartı ile kurtuluş zannediliyor. Ama hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanları gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İşte Kur'an'ın resminin İslam'ın isminin kalmasının arkasında sebep ne? Sebep Kur'an'dan uzaklaşma. İnsanlar İslami isminden anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Meşritlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Allah Teala ilk sure olan Bakara'da mukaddes harflerinden sonra Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fi Hudenil Muttakin. O takva sahipleri için bir hidayettir. Ellezine yu'minu bil gaybi ve yuqimuna salata ve ma razaqnahum yunfiqun. Onlar gaybe iman ederler, namazı kılarlar ve verilen rızıklardan infak ederler. Ulaike evet. Demek ki zaman içerisinde Kur'an'dan uzaklaşma söz konusu. Sahaben 7 sabah 4 teslimi unutulmuş. Yerine insanların el yazması kitaplarda öğrettikleri zanlar, bidatlerle din yaşanmaya başlamış ve bidatlerle yaşanan dinin hedefinde İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş vardır. Öyle zannediliyor. 3. Osmanlı'dan kalan manevi mirasların yeniden ihale edilmesi mümkün mü? Tabii ki. Allah Teala'ya ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki gelecekte ulaşacağımız o vaka hep Osmanlı'nın bize bıraktığı mirasın bir eseri olacak. Bu gelecek yıllar ki Osmanlı'nın yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecek. Bilin ki bu büyük savaşın kazanılması için Allah'ın dostluğuna ihtiyaç olacak. Biz Allah'ın dostları olarak vaziyet ele alırsak zafer tabii ki İslam'ın olacak ama bugünkü İslam'ın 5 şartıyla değil, Kur'an'ın bütününe tabi olmakla bu gerçekleşecek. Kur'an'ın bütünü hedef emirler ve vasıta emirlerden oluşuyor. 7 tane hedef emirin şu an gereksel din tatbikatında 7 hedef emirin 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan 2'si yok. Geri kalan vasıta emirlerle kurtuluş mümkün görülmüyor. İblis insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam 5 şartıyla din tatbikatı bu. Öncelikle hedef emirleri devreden çıkartmış. Bu vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirerek insanları bilgisayar hayata terk etmiş. Kalibela günde verilen yeminler yok. İslam'ın bacakları kesilmiş. Daimi zikir, irşad ve teslimler de yok. Kolları da kesilmiş. Ve İslam günümüzde İslam bir şartıyla bitkisel hayata terk edilmiş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce namaz kılmak, oruç tutmak, zikretmek.
3: Daha çok ibadetlerimizi daha sıklaştırmalıyız. Tesbihat elimizden geldiği kadar insanlara iyilik etmeliyiz. Bunlar Allah'a yaklaştırır.
4: Yani ibadet en başı.
5: Namaz, abdest.
6: Çok güzel şey. Çok aşırı güzel şey. Yani keşke ulaşabilsek.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki bir dilek. Dua edin diyor. Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Böyle bir dua ettiniz mi hiç? Böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Tabii ki. Kim istemez? Ama ya. Burada teheccüd namazlarıyla yaklaşılır. Çünkü secdelerle yaklaşılır. Allah'a yaklaşmak için. İbadetlerle daha çok.
5: Dualar ediyoruz. Her namazımıza dua ediyoruz. Allah'a yakın olmayı, evliyalarla beraber, Peygamber Efendimiz'e konuşuyor olmayı. Yani kim istemez? Allah kalplerimize hidayet versin inşallah.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Emanet ola ruhum sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Yunus Emre gibi olmak istiyorum. Mevlana gibi olmak istiyorum.
7: Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her zaman dua ediyoruz. Allah kalbinizi hidayet versin inşallah dedi. Hidayet Allah tarafından verilen bir özellik midir? Allah Teala başlangıç noktasında herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ve Allah Teala delalette olanlardan katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'ın kanunu bu. Herkes annesinden doğar doğmaz. Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala'nın belirttiği gibi 19 açıdan negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes delalette. Herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, herkes helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu. Gay yolunda, fırkalara ayrılmış vaziyette, sağır, dilsiz ve kör, fıskta, isyanda, fitnede, zalim ve cahil. Yani bütün bunların hülasası, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değiller. Ama takva sahibi olmayan, mümin olmayan, hidayette olmayan bu insanlar, Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Arap 178'de ve men yudillah fe ulaike mul hasirun. Men yehdillah fe ul muhted ve men yudil fe ulaike mul hasirun. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Kim delalette bırakırsa onlar için onlar nefsinin sürahına düşürenlerdir. İsra 65'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبْسَ الرَّسُولَ. Öyleyse katından hidayetçiler gönderiyorsa, Resuller gönderiyorsa, Şura 13'te Allah'a yönelen kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını beyan ediyorsa ve Ali İmran 73 Bakara 102'de de tarif edildiği gibi kul ünnel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul ünne hüdallah ve hüda Allah'a ulaşmak kadar işte o hidayettir. Bütün bunların hülasası bizi bir sonuca ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye. İnsanlar Allah dileseydi hidayet verirdi diyorlar ama hidayet verilmez, hidayet erilir. Allah kişiyi hidayete erdirir. Bu hidayete erdirmesi o kişiye hidayet vermesi manasına gelir. Ama asıl tabir hidayete ermektir. Hidayete ermekse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir başka ifadeyle hidayete ermeyi dileyen kişidir. Allah Teala hidayeti isteyene o zaman hidayet vermiş olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikri yapmak sizce insanlara ne sağlar? Ruhumuzu güzelleştirir.
3: Zikir kalbin cilasıdır. Kalbi temizler. Çevremizde nur olur. Ya hamd, şükür, tevekkül, Allah'a ibadet, her şeyi temizler. Kalbi temizler.
7: Allah'a daha çok yakın olmayı sağlar ve peygamberimize daha çok bağlı olmayı sağlar.
1: Allah'ı düşünerek zikir yapınca ne hissedersin?
2: Bedenin ruhundan ayrılmış gibi oluyor sanki. Ona teslimiyetini veriyorsun sanki.
3: Rabıta tabii ki çok önemli. Rabıtayı ve mürşit, rabıtayı huzur, rabıtayı mevt. Özellikle rabıtayı mevti düşünmek, ölümü düşünmek. Tefekkür, çünkü tefekkürü anlatıyor. Tefekkür zaten zikirlerin en büyüğü.
7: Kendini hafif hisseder, daha çok mutlu, huzurlu, mesut ve etrafına karşı, komşularına karşı, insanlara karşı çok daha çok duyarlı, evet, davranışları, evet.
3: Daha da çok yapmayı nasip et diye dua ediyorum. Yani yalvarıyoruz Allah'a. Yalvarmak güzel bir şey. Yalvarırsak, ne kadar dua edersek Allah dualarımızı, yani hemen kabul etmese bile, o kabul olmuyorsa anlamına gelmiyor zaten. Allah daha çok dua etmemizi bekliyor demek ki diyoruz. Yani dua kabul olmadığı zaman. Çünkü en son o dua mutlaka kabul olacaktır.
0: Bir misafirimiz tefekkür zikirlerin en büyüğü dedi. Tefekkür nedir? Tefekkür bir insanın düşünme kabiliyetidir. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse kişinin tefekkür kabiliyeti o kadardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bu kişi manevi alanda tefekkür eder. İmani fikreder, düşünür. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ile tedebbür eder. Kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımanın yakıtı daimi zikirdir. Yani Kur'an ayetleriyle hedeflere ulaşmak noktasında tedbir almak, tedebbür etmek, tedebbürün düşünce standartlarındaki boyutu, tefekkür. Ama asıl bizi Allah'a mukarrab kılacak, Allah'a yakın kılacak olan tezekkürdür. Tezekkür ehli kişi daimi zikrin sahibidir. Onun ufkunun daraldığı her noktada Allah'a sorma yetkisine sahiptir ve Allah Teala mutlaka o suallerin cevabını ona veren ve onu devamlı kendisine yakın kılan bir konumda tutar. Öyleyse Ali İmran Suresi'nin 191. ayet-i kerimesinde لِيُولَ الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O ulevab olan kullar var ya, onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte bu Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizi öperim inşallah. Müsaitseniz size bir sualim olacaktı. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Endor'un saray okuluydu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olan Batı, bu çocukları da alın bunlar sarayınıza enderinde okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarını Osmanlı'ya getirip teslim ediyorlardı. Enderun'dan yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık, vezirlik rütbesine yükselmişti. Ama bunların arasında kendilerine yetki verildiği zaman ihanet edenler de olmuştu. Dolayısıyla Enderun saray okulu. Eğitimin en güzel standartlarında uygulandığı yer. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, Allah razı olsun. Birlikte dinliyoruz.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
9: Onlar bizi yol gösterenler. Yani onlar bize öncülük yapmış. Ben öyle görüyorum.
3: Bir yol gösterici. Allah'a ulaşan bir vesile.
6: Türkiye'de veya başka şehirlerde Müslüman insanlarımız olmasa gerçekten bu dünya yıkılmıştır. Çünkü onlar dünyayı ayakta tutuyor.
1: Bugün de yaşayan Allah dostları var. Onları arayıp bulmak ister miyim?
9: Keşke. Bulmak isterim. Niye istemeyeyim ki?
6: Yani onlar bizi yola götürüyor. Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna.
3: Mürşidimiz olduğu zaman yani kendimizi böyle yalnız hissetmiyoruz. Mesela zikirleri nasıl bileceğiz mürşidimiz olmazsa? Ne zaman çekeceğimizi nasıl bileceğiz? Bilemeyiz. Çünkü varis, peygamber varisi olduğu için onlara ihtiyacımız var.
1: Bunun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teala, hacet namazı kılıp mürşidinizi, öğretmeninizi, rehberinizi bana sorabilirsiniz. Hepiniz için bir mürşid tayin ettim diyor Allah-u Teala. Yapmak ister misiniz hacet namazı?
9: Namazı kılamıyoruz ki, hacet namazını kılalım ya.
6: Kıyamet olmayacak. Ta ki insanlarımız peygamber dönemine gitmeden şey olmaz, kıyamet olmaz.
1: Yani bir asr-ı saadet yaşanacak diyorsunuz ondan sonra.
6: Aha, yani bu benim kendi bakış açım.
0: Bir misafirimiz mürşidi hacet namazı ile istemek konusunda namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılan dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazını kılması yanlış mıdır? Hayır, yanlış değildir. Allah-u Teala herkese serbest irade vermiş ve Allah-u Teala o serbest iradeyi kullanma noktasında katından hidayetçiler gönderiyor. Taizül müşte, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Ama Allah-u Teala yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak. Hidayetçiler insanları Allah'a davet etmekle duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen herkes kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın kulu ediyor. Ama kul olabilmek mutlak surette ikinci safhası mürşide tabiyet de mümkündür. Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sonra Allah'tan isteyin. Bakara 45-46'da bu mürşidin istihanenin Allah'tan hacet namazıyla istenmesi gerektiğini görüyoruz. Estaînû sabr ve salâti. İstihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu hedefe ulaşanlar, onlar 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi olanlar. Bir insanın Allah ile olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılmıştır. Hacet namazı bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilmiştir. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aradan bir tanesi bir gaybi bilgiyi öğrenmek isteyenler, iki rekat ihsane namazıyla ama bir haceti olup da onun gerçekleşmesini talep edenler, onlar da hacet namazıyla Allah-u Teala'ya sorarlar. Allah'tan müşrit sorması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bir dizayn içinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size müşridinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptıracaktır. İsteyerek namaz kılacak, ibadet edeceksiniz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizden sonsuz hürmetle ve hasretle öpüyorum. İnşallah size bir sorum olacak. Sorumu inşallah arz ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüzde yeniden icra etmek mümkün müdür? İnşallah sorum buydu. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüze yeniden icra etmek mümkün müdür? Osmanlı Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse çırak olamazdı. Ruh Allah'a ulaşmadan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan da usta olunmazdı. Ay Evren Teşkilatı baştan aşağı Allah'ın evliyalarından oluşan bir esnaf düzeniydi. Bütün üyeleri mutlaka müşride tabi olanlardı. Yani böyle bir dizaynı gerçek anlamda yerine oturtabilmek insanların Allah'ın dostu olmasına bağlıdır. Bütün esnaf bu teşkilata girecek olan herkes tasavvuftan olmadıkça böyle bir teşkilatı kurmak bugünün normal teşkilatlarının dışında bir hüküm ifade etmez. Eğer tasavvufu yaşamazsanız hiçbiriniz onların yaptığını yapamazsınız. Öyleyse böyle bir dizayn bir büyük değişimi gerektiriyor. Tekrar yeniden Osmanlı standartlarında bir tasavvuf hayatını gerektiriyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Daha önce maneviyeti yaşamış, sonra namazı, zikri, ibadetlerini bırakmış biri için Kur'an hangi ayette cevap veriyor? Açıklayabilir misiniz? Allah Teala birçok ayette fıska düşenlerden bahsediyor. Bunların başında Nahl Suresi'nin 106, 107, 108. ayet-i kerimesi ve 70. ayet-i kerimeleri buyuruyor. 70. ayet-i kerime. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, o kim o küfre göğsü açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünün küfre aşar. Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Nahl 107'de işte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Yani dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevenler, hidayet karşılığında derati satın alanlardı. O zaman Allah Teala ulaike lezîne teballahu ala kulubim başında olduğu gibi tekrar kalpleri tabi etmek suretiyle onlar artık sağır, dişsiz ve kör durumda gafillerden olurlar. Nahl 70'te de Allah-u Teala, Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Siz kim ömrünün en rezil devresine, hidayetten derahate düründürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan sonra, hidayeti öğrendikten sonra, bilemedi, idrak edemediği içindir. Muhakkak Allah-u Teala her şeye kadirdir. Allah-u Teala Rum Suresinin 33. ayet-i kerimesinde de bu konuyu dile getiriyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani musibetten sonra, musibetten ders alanlar, 7 tane ayet-i kerimeden musibetler söz konusu. Musibetlerden ders alanlar Allah'a yönelirler ve Allah-u Teala onları kendisine ulaştırır. Sonra onları kendisine rahmet tattırdı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine tekrar şirk koşarlar. hidayetteyken delalete düşerler. Allah razı olsun. Bu ayetlerle cevap veriyor inşallah. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali Taha suresi 15. ayetin sonunda neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim ifadesi geçmektedir. Burada anlatılmak istenen nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Taha 15 ayeti, herkes hayatı boyunca her saniye dereceler kazanır veya kaybeder. Yaptığı her şeyin hesabını kıyamet günü verir. Sevapları günahından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer Allah'ın cennetidir. Günahları sevaplarından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer cehennemdir. Birisi mükafatıdır, birisi mücazatıdır. Cezalandırma veya mükafatlandırma cennet veya cehenneme gerçekleşir. Allah razı olsun. İkinci suali telefonda ya da konferansınızı izlerken tövbe sözlerini tekrar ettiğimizde ruh bedenden ayrılıp seyri sülüke başlıyor mu? Yoksa fiziki tövbeden sonra mı seyri sülüke başlıyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Mutlaka Allah'ın ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor. Öyleyse biz o tövbe kelimelerini söylediğimiz zaman kardeşlerimizin tekrar etmesi ama aynı zamanda peşinden mutlaka en yakın yerde bir vekil kardeşimizden fiziki tövbelerini almaları uygundur. Ceryan ancak o şekilde geçer. Yani ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz ruhun Allah'a ulaşması sohbetinde ruhların gök katlarına sağdan ve soldan çıkmasını açıkladı. Bir taraftakiler yeni gök katına çıkıp devrin imamından ders aldıklarını, diğer grubun da 6. gök katına çıkıp bir gün derisi çatlamadığı zaman 7. kata çıkıp oradan Allah'a mevbu olmasını açıkladı. Sağdan ve soldan çıkabilenler kimlerdir? İki grup insan var, iki grup ruh var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ne tabi olanlar, ilk seyri sülük 6. kata kadar devam ediyor. Ondan sonra oraya kadar sağ ve sol kanat velilerin refakatinde çıkıyorlar. Öbür grup ise 7. kata kadar da çıkabiliyorlar ve onların eğitimi Nebiye Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat, solda da vekaleten devrin imamı Muhterem Efendimiz gerçekleştirmektedir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali ölüm gerçekleştiğinde sorgu suali ne zaman başlar? Kabir azabı var mıdır, açıklayabilir misiniz? Evet. Allah Teala fizik vücudun başı ile nefsin başı arasında bir kordon var. 3 güne kadar çürüyor o. 40 günlük bir sorgu sual sistemi ki bu kabir azabı Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in tarifiyle ya cennetten bir bahçe, kişi hayatı boyunca yaptığı iyiliklerin tekrar bir güzelliğini yaşar veya cehennemden bir çukur, yaptığı kötülüklerin de manevi azabını yaşar. İyiliklerin de manevi inşirahı, manevi bir huzur, söz konusu mutluluk. Ama kötülüklerin de manevi açıdan bir azabı söz konusu. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 101 veya 102. ayet-i kerimelerinde مِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنْ عَرَابِ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ نَعْنُ الْعَلُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَتَيْنِ سُمَا يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Sizin etrafınızda olan Bedevi Araplardan münafık olanlar, şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar, onları sen bilmezsin, onları biz biliriz, onlar iki kere azaplandıracağız. Daha sonra en büyük azaba döndürüleceklerdir. Öyleyse vicdan azabı var, kabir azabı var ve cehennem azabı var. Cehennem azabı en büyük azap. Vicdan azabı da kişi her yaptığı yanlışın arkasında mutlaka ruh nefsi azap eder. Bu vicdan azabıdır. Ama dünyada yafa geldikleri her türlü azabın karşılığında da bir kere daha kabirde gerçekleşecektir. Onun için Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz ölüm küçük kıyamettir. Ölümün küçük kıyamet olmasının arkasında ölümde yaptığı bütün kötülükler ve yaptığı iyiliklerin hepsi bir bir kendisine gösterilir. Kabirde. İşte bu 40 günlük sual sistemi o zaman gerçekleşir. İkinci sual mahşer günü kıyamet günü müdür? Evet, mahşer günü kıyamet günüdür. Evvela insanlar mahşer meydanında toplanırlar. Kıyamet bizim dünya zamanı dilimine göre ne zaman olduğu belli midir, açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e de bu sual sorulmuş. Metesahate ya Resulullah. Kıyamet ne zamandır? Soran Cebrail Selam, sorulduğu zat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz. Cevap, soran sorandan daha iyi bilir diye cevaplanmış. Öyleyse elbette Allah katında en iyi bilen Allah-u Teala, ilmi ve rahmeti her şey kuşatandır. En iyi bilen Allah'tır. Allah-u Alem diyemek daha güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu konuşmasını tamamlarken burada hazır bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse burada olmadığı halde daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur. Öyleyse bütün mesele hakikatleri insanlara ulaştırmak ve o konuda onlara tecrid etmek. Asıl olan bu. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, Hanif dini üzere olmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Hanif dini, 7 sabah 4 teslimi içeren, herkes yaratılışta Hanif standartlarında yaratılıyor ama Hanifliği işler hale getirmek, tatbikata sokmak ancak bir dilektir. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar için Allah'ın seçtiği din Hanif dini. Ama Hanif dininin yaşanabilmesi iki tane kaynağa ihtiyaç var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklamakla vazife olan Resuller. Ve bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler. Davetin muhatabı olan insanlar Hanif fıtratı üzere yaratılanlardır. Daveti kabul edenler Hanif fıtratını işler hale getiren, tatbikata sokanlardır. Davete isyan edenler Hanif fıtratının aksi davranan insanlardır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her doğan çocuk Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Ama annesi babası onu Yahudi mecusi putperest yapar aslında. Hanif fıtratıyla doğan bu kişinin Hanif dinini yaşaması asıldır. Fakat anne baba kendi inancını ona aşılarsa o zaman Hanif fıtratından sapma söz konusu olur. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin Fusilet suresi 40 ve 50. ayetlerin sırları sohbetinde geçen salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırır ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir buyuruyor. Derecat kazandıran ama nefsi temizleyemeyen, tezkiye etmeyen amel kısmını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikir salih ameldir. Hem derecat kazandırıyor hem de nefsimizin manevi kalbine Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavatla afetlerin azalmasına sebebiyet veriyor. Nefsi ıslah ediyor. Ama zekat verirseniz derecat kazanırsınız, sadaka verirseniz derecat kazanırsınız. Fakat burada kalbinizde bir ıslah gerçekleşmez. Zikrin dışındaki bütün ibadetler zikre yardımcı hükmündedir. Efendim sohbetinde buyurdu, salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırıyor ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerini de azaltma vücuda getirmez. O salih amel değildir. Allah-u Teala bu muhtevayı iki hüviyette ulaştırmış. Salihat ve seyyiat. Salihat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Sevap, derecat kazandıran ameller. Günah derecat kaybettiren ameller. Hasenat derecat kazandıran ameller. Seyyiat derecat kaybettiren ameller. Ve ise bir de salihat var. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller. Salah kelimesi, salih kelimesiyle, ıslah kelimesiyle, ıslahat kelimesiyle hep aynı kökten gelen bir muhtevada açıklamış. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükleri işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem de başkalarına hayır sağlamaya başlamasını ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır. Derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat hepsi derecat açısından birinci grup. Derecat kaybettiren ikinci grup. Derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır ama salihata derecatın ötesinde o kişinin nefsinin kalbinin afetlerinde azalması var. İslah müessesi var nefsin kalbinde bu olay oluşuyor. Gaziantep'ten bir kardeşimiz Muhterem Hocam Mümin'in 44 ve Ali İmran 179 ayetler arasında açıklar mısınız? Mümin'in 44'te Allah Teala biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Allah'ın Resullerinin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından vazifelendirdiğini görüyoruz. Her ümmette her kavmi mutlak olarak gönderildiği görülmektedir. Hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Bir ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman Allah Teala onun yerine derhal başka bir Resulü vazifeli kılar. Şu anda da her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller hayattadırlar. Ama Ali İmran 179'da bu Resuller arasında Allah Teala bir Resulü seçiyor ki o seçilen Resul vekaleten devrin imamıdır. Ecrün azim, büyük bir ücret, büyük bir mükafattır Allah Teala. Ulaşmayı dileyerek amin olmamızı ve bu seviyede sayede takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak o zaman takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmak İslam'ın 7 safhasına paralel 7 safhada gerçekleşir. Bunların en üst noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği yerdir. 28. basamağın 4. kademesidir. Buraya ulaşan kişi Ecrün Azim'in büyük mükafatın sahibi olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
11: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onur bana kurban edeceksin. Artık dayanarak Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut alemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, onu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha maas-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual muhterem hocam, Bursa'dan bir kardeşimiz. Namaza yeni başladım. Namaz kılarken şeytan aklımıza türlü türlü olayları hatırlatıyor ve dikkatimizi dağıtıyor. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala namaz kılanlardan iki şekilde bahsediyor. Bir Maus suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde onlar namazlarından gafildirler. İki Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. Şimdi namazda huşu içinde olabilmek şarta bağlı. Bakara 45-46'da huşu içinde namaz kılanlar kimlerdir? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyenler. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? Ruhun dünya hayatında, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Ha, bir insanın huşu içinde namaz kılabilmesinin şartı olması onun şartı, ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Birisi ölümle, ki bu bütün insanlar için, gelmiş geçici olan bütün insanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşacaklar. Namazlarını gaflet içinde kılanlar da ölümle ruhun Allah'a ulaşacağına inanıyorlar. İki, huşu içinde namaz kılanlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emindir. Neden emindir? Çünkü Allah Teala iki ayet-i kerimede söz vermiş. Birisi Şura 13, diğeri de Ra'd 27. En Allah yudilli men yeşav. Başlangıçta herkes delalette ama o delalette olanları bırakıyor. Ama kimi ve yehdi ileyhi men enab, kimi kendisine ulaştırıyor? Enab olan, kendisine yönelen kişi. Öyleyse kişi Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerse bu ayet-i kerimedeki Allah'ın verdiği söz gelince Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağına emin. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsa ne olur? Ermiş evliya olur. Allah'ın ermiş dostu olur. İşte namazı huşu içinde kılmak istiyorsan kalben Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Ve dilediğin an Allah-u Teala mutlaka mürşid sevgisini sende oluşturacak. Mürşidine de tabi olduğun an artık huşu içerisinde kesin bir namaz kılarsın. Şura 13. Allah dilediğini seçer ama o seçtiklerinden sadece yünüp olan, yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah Kur'an-ı Kerim'de boşuna 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsetmiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a yönelenlerin amini olanlar olduğunu buyuruyor. Allah'a yönelen kişilerin takva sahibi olduklarını biliyor. Evet, takva sahibi oluyorlar. Yönel amini oluyorlar vesaire. Bütün bu ayetler bize bu hakikati gösteriyor. Öyleyse namazı huşu içerisinde kılmak, vesveseden âri kılmak istiyorsan kalbin ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştireceksin. Ondan sonra huşu içinde bir namaz kılarsın inşallah. İkinci sual Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa'yı temsilen üç kişi, Hazreti Musa'yı temsilen yedi kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi mevcuttur buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu huzur namazını
tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her devirde huzur namazının imamı Peygamber Efendimiz'i temsilen var. Allah'ın tasarrufunda huzur namazını gösterebilirsek, evet, bir kişi Peygamber Efendimiz'i, iki kişi Hazreti İsa'yı ve üç kişi. Ondan sonra diğerleri sırasıyla geliyor. Şimdi devrin imamı asaleten son Nebi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ama o olmadığı için kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala devrin imamı olarak seçiyor. Hayatta olan her devirde devrin imamı Peygamber Efendimiz'i temsil ediyor. Onun adına vazife görüyor. Veli Resullerin 4 görevine karşılık Nebi Resuller 5 görevin sahibidir. O Resul vekaleten Nebi Resul'ün görevini yerine getirdiği için o da 5 görevin sahibidir. O da vekaleten şefaat yetkisi sahiptir. O da vekaleten devrin imamıdır. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şeriat kitabıyla amel ediyor. Özellikle devrin imamı, hidayet çağında devrin imamı, 5 görevin, 5 Nebi Resul'ün şeriatını aynı şeriat olduğunu ifade ediyor. Şura 13'e göre. Şeriatın kablena, şeriatın lena. Evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani Mehdi Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Mehdi Aleyhisselam Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim'in şeriatını tasdik ediyor. Hazreti Musa'nın şeriatını tasdik ediyor. Hazreti İsa'nın şeriatını tasdik ediyor ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik ediyor. Bu şeriatların hepsi 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam fıtratıyla yaratılmayı, mümin ve Müslüman olmayı açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası da cihattır, nefs cihadı. Ama evet, bütün bunu buradan baktığımız zaman evvel emirde İslam olmak söz konusudur. Kişinin İslam olabilmesi için, Allah'ın o kişiyi teslim alabilmesi için ne lazım? O kişinin Allah'ın ayetlerine iman etmesi lazım. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 53. ayet-i kerimesi bunu bize ifade ediyor. İn tismu ila men yu'minu bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar da bize teslim olanlardır. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar da bize teslim olanlardır. Buradan hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alim eğer devrin imamı ise Nebiyat Sultanı Peygamberimize temsil ediyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. İşte ona işittir. Hikmet sahibi alimin sohbetinde Allah ona işittiriyor. İşitiyor o kişi ve o Müslümündür. Yani daha doğrusu teslim olanlardır. Ama mümin olmak mutlaka mürşide tabi olmayı ifade ediyor ki mümin olan 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartından ve 7 nimetten bir tanesi kalbe imanın yazılmasıdır. Evet, gördüğünüz gibi

0: içerisinde hayata başlamak, arkasından da Allah'ın katından gelen Resullerin davetiyle tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Dördüncü sual, Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bir insan olayları hep hayır yönünde nasıl değerlendirebilir? Aklını nasıl hayır istikametinde kullanabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, her şeyin hayır olabilmesi için o kişinin her şeyden evvel Allah için olması lazım. Muhlis kul olması lazım. İhlasın yedi şartından bir tanesi her şey hayır o kişi için. Talepsizlik şartlardan bir tanesi, düşüncelerinin hesaba çekilmek, ikincisi sevgi, üçüncüsü muhatabın oradan kaldırması, dördüncüsü her şey hayır, beş iradenin güçlenmesi, iradenin bağlanması ve manevi çıplaklık. Yedi tane olması lazım. Bu yedi şarttan bir tanesi de o kişi için her şey hayırdır. Öyleyse bu yedi şartı kişi yerine getirmeli ki olayları hep hayır, ama nefsin afetleri varsa, şeytan da bu afetleri %100 tesir edebiliyorsa, o devamlı bir ikilemi yaşar. Marifet her olayda ruhun talebine uyarak mutluluk üçgeni içerisinde olayı yaşamak. Mutluluk üçgenin bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Yani devamlı o kişi derecat kazanman bir düşünce içerisindeyse o zaman bunu başarabilir, ama genellikle de nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde şeytan o kişiyi kandırıp nefsi ikna eder, o zaman mutsuzluk üçgeni içerisinde derecat kaybeder. Hayır, derecat kazanmaktır. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Önemli olan devamlı derecat kazanmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle bir sualimiz olacaktı. Bidat ehlinin yazdığı bozuk kitaplar çoğalıyor. Dinimizi bozmaları mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bidat, Kur'an'da yer almayan ama insanların din tatbikatına koyduğu zanlar, bidat, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan. İşte bu bidat ehlinin yazdığı bozuk kitaplar Kur'an-ı Kerim'de emaniye olarak geçiyor. Bakara 78-79'da ve mülümüne la ya'lemunel kitabe illa emani. Onlar ümidirler. Kitabı bilmezler. Sadece insanların zanlarını, emaniyesini bilirler. Bunlar zannederler. Veyl elleriyle kitap yazanlara, yazdıkları kitapları da bunlar Allah'ın katından derler. Onu da sadece dünyalık satın alırlar. Yani bu dini kitapların sahiplerinin çoğu bundan para kazanmak için yazarlar. Çünkü Allah Teala bunlar Allah'ın katından derler. Liyeşteru bi semenen kali. Yani bu kitaplar Allah'ın katından olan kutsal kitapların yerine konuluyor. Veil diyor yazdıklarına.

0: kazandıklarına. Mesela nedir yazdıkları? Yazdıkları bidatlerden bir tanesi Bakara 80'de La temessün nâre illâ yâmin ma'dûde. Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Bugün Yahudiler de Hristiyanlar da Müslümanlar da çoğu neye inanıyor? Evet, bizim şerlerimiz var, bizim hayırlarımız var. Allah Teala bizi şerlerimiz karşısında cehennemde cezamızı verecek. Ondan sonra hayırlarımız karşısında da cennete sonunda gideceğiz. Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Allah Teala da diyor ki bunlar bu bir bidattır diyor. De ki Allah'ın katından bir ayet mi aldınız? Yani Allah'ın katında buna dair bir ayet var mı? Çünkü söz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki her sözü Allah'ın verdiği bir ahdi sözdür. O takdirde eğer böyle ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Böyle bir ayet varsa yok. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Demek ki Allah'a karşı bilmediği bir şey söyleyenler kendi zanlarına uyanlardır. Dinimizi bozmaları mümkün müdür? Sevgili kardeşlerim, şeytan bunların başında geliyor. Ama galip gelebilir mi? Hayır. Her devirde insanların çoğunluğuna tabi. Fakat galip gelmesi mümkün değil. Her devirde insanların çoğunu kendisine bağlıyor. Ama galibiyet Allah'aladır. Mutlak surette son dönemde tek bir dinin varlığı insanlar anlayacak. Mesela bu an, şu anda bizim öğretimizde diyoruz ki Kur'an-ı Kerim ayetleriyle söylüyoruz. Ey Yahudiler, siz Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi yaşayın. Onlara öyle öğretiyoruz. Ey Hristiyanlar, siz İncil'deki 7 safa 4 teslim yaşayın. Ey Müslümanlar, siz de Kur'an'daki 7 safa 4 teslim yaşayın. Şimdi kutsal kitaplardaki Kur'an ayetleri 7 safa 4 teslime baktığımız zaman bu son şeriat kitabı. Yani son şeriat kitabı Allah'ın koruması altında ama son şeriat kitabı aynı zamanda kendinden önceki şeriat kitaplarını da tasdik ediyor. Evet, şimdi büyütürsek 7 kutsal kitaplardaki hayır kutsal kitaplardaki evet. Şimdi Kur'an ayetleriyle kutsal kitaplardaki evet gördüğünüz gibi bu 5 şeriatın 5'i de Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı 1. safa. Kur'an ayetleriyle İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı 2. safa, 1. safa. Kur'an ayetleriyle Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 1. safa. Kur'an ayetleriyle İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 1. safa. Ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Kur'an ayetleri 1. safa. 2. safa yine aynı. Ve Allah-u Teala bu Ulu azm mebliğine verilen şeriatın hepsini Kur'an ayetleriyle açıklıyor bize. Hepsi de Kur'an-ı Kerim içinde. O sebeple Kur'an Allah tarafından korunuyor. اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Bunu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Diğer kitaplarda bir takım eksilmeler, ilaveler var. Ama önemli değil. Teslim emirleri orada da var. Yani 7 sava 4 teslim, 4 teslimin 4'ü ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da aynen olduğu gibi duruyor, değişmiş değil. Öyleyse buradan hareketle bir din birliği mutlaka gerçekleşecek. Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde o zaman Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlarlarsa dini bozmaları asla mümkün değil. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Gülten Hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde bendeki yerini sendeki yerim belirler. bendeki yerini sendeki yerim belirler buyuruyor. Evet, yani siz ne kadar hangi seviyede iman ediyorsanız o seviyede onun yeri, daha doğrusu sizin yeriniz o seviyede onun yanında vardır. Tamamıyla imanla alakalı. Bizim mürşidimize olan sevgimiz arttıkça mürşidimizin bize olan sevgisi artıyor. Açıklayabilir misiniz? Evet. Yani her seferinde olay budur. Mesela Allah Teala diyor ki siz benden razı mısınız? O zaman ben sizden razıyım. Yani biz ne kadar Allah'tan razıysak Allah da o kadar bizden razı. Biz birinci sefer rızayla Allah'tan razı, Allah'a ulaşmayı diliyorsak Allah Teala da o sevgiye bizden razı. Biz mürşidimize tabiysek o seviyede bizden razı. Biz ruhumuzun tesliminde radiyallahu anh ve radiyan, onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Yani devamlı evvela bizim rızamız söz konusu. O zaman bizim mürşide karşı olan sevgimiz arttıkça mürşidimizin de bize olan sevgisi artıyor. Açıklayabilir misiniz? Evet. Allah razı olsun. O sebeple Mevlana bendeki yerini sendeki yerin belirler. İstanbul'dan bir kardeşim Mütenem Hocam, Osmanlı'da himayesi altında bulunan Müslüman olmayan halka karşı nasıl bir hoşgörü sergilenmiştir? Onların Osmanlı'ya karşı hayranlığını oluşturan özellikler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Osmanlı'nın sabah dört teslimi yaşayan tasavvuf erlerinden oluşan bir toplum. Hangi inançtan olursa olsun saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, halk sınıfı, esnaf sınıfı, Ayi Evren, hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşıyor. 7 sabah 4 teslimi yaşayan insanlar, kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Öyle olunca, herkesin birbirini sevdiği, herkesin birbirini öne geçirdiği, baş tacı ettiği bir muhteva söz konusu. Öyle bir güzellik var ki, ecnebiler Osmanlı'ya çocuklarını teslim ederek bizim çocuklarımız da sizin sahip olduğunuz güzel ahlaka sahip olsunlar diye onlara eğitim vermeleri için teslim ediyorlar. İşte 2. Murat sefere çıkıyor. Bir Rum bezgahının bahçesinden geçiyor ve Osmanlı'da öyle bir güzel ahlak var ki aldığı her şeyin mutlaka ki sahibi orada olmasa da parasını emiriyor. Ama birisi padişahın atının önüne çıkıyor ve diyor ki askerlerin bahçemden elma almış ama parasını bırakmamış. Şimdi Murat kim bu dünyanı yaptı diyor. Bir asker hemen önüne geçiyor. Ben yaptım padişahım. Niye bunu yaptın? Yerdeki bir çürük elmayı ben almıştım. Daldakiler, bütün kardeşlerimiz verdi. Ben yerdeki çürük elmanın para ettiğini düşünemedim. O zaman 2. Murat diyor ki, kul hakkıyla benim orduma katılmayın. Ne istiyorsun ey bahçıvan sahibi? Bir kese altın verin diyor ona. Etraftakiler bir çürük elmanın karşılığı bir kese altın mı? O hak sahibidir diyor. İşte hakka o kadar üst seviyede öne biliyorlar ki herkes onlara hayranlık duyuyor. Onların Osmanlı'ya karşı hayranlığını oluşturan bu güzel ahlaktır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir hanım kardeşim Muhterem Hocam, mürşide tabi olmak neden gereklidir? Ve bize ne kazandırır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan bir insan bir avun kazanır. Mürşidine tabi olan birisi 1'e 700 kazanır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir buyuruyor. Cahil henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen kuru kuruya ibadet yapan kişi. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Birisi 1'e 10 kazanıyor, biri 1'e 700 kazanıyor. Ve mürşide tabi olduğun an tabi olmayanlar ve tabi olanların farkı. Tabi olanlar devrin imamın ruhu başlarının üzerine geliyor. 1. Kalplerine iman yazılıyor. 2. Bütün günahları sevaba çeviriyor. 3. O slaytımızı da gösterebilirsek. Bu değil, daha evvel bir başka şey vardı. Çarpıcı sadece yazılardan oluşan. Ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime alışıyor. 4. Fizik vücut zikretmeye başlıyor, şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kulamaya başlıyor. Evet, mürşidin önünde yapılan tövbe, kendi kendine yapılan tövbe. Şimdi mürşide tabi olmak neden gerektirir, bize açıklar mısınız? Mürşid önünde tövbe yapıldığı zaman, devrin imamının ruhu kişinin başındaki mumin 15, günahları kişiyi sevaba çeviriyor Furkan 70, kalbe iman yazılıyor Mücadele 22, ruh vücudu terk ediyor Nebi 39. İki çift nur gelmeye başlıyor. Kişi 1'e 700 kazanıyor. Ve irade güçleniyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede buna hiçbirisi yok. Devrin imamın ruhu da yok. Günahlar da sevaba çevrilmiyor. Kalbe iman da yazılmıyor. Ruh vücuttan ayrılmıyor. Nur gelmez. 1'e 10 kazanır ve irade güçlenmez. Sadece kendi kendine yapılan bir tövbede 1'e 10 kazanmasına karşılık Müşid-i Envain tövbenin kazançları bu şekilde ifade edilir. O sebeple İslam ancak mürşitle yaşanır. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalbindeki %2 rahmet nuru birken kişi hacet namazıyla mürşidini kesin görür mü? Evet, Allah-u Teala söz veriyor. Sadece kimler için zordur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, huşu sahibi olmayanlar için. Ama huşu sahibi olanlar için Allah-u Teala göstereceğini garanti ediyor. Sadece zaman önemli. Sevgili kardeşim, her şeyin Allah katında bir zamanı var. Tevrat'ta vaiz bölümünde o zamana, zamanla alakalı Allah'ın söylediklerine bakacak olursak, her şeyin Allah katında bir zamanı var. Bakın. Tevrat. Her şeyin mevsimi, göklerin altında her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var, öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var, yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var, ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı. Yani bunlar hepsi zamanla alakalı. Öyleyse siz %2'lik rahmet nuru kalbinizde var, Allah'tan mürşid gösteriyorsunuz. Allah-u Teala'nın size mürşid göstermesinin tayini zamana aittir. O Allah'a verirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cappor Hocam. Tüm aydınlı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah bir sual arz etmek istiyorum izniniz olursa. Kıyamet alametlerinden olan Dabbetül Arz, güneşin batıdan doğması ve Yecüc Mecüc ile ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Efendimizin metiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamberimiz sahabesiyle birlikte Kuba Mescidinde namaza gidiyor. Beraberinde olanlar orada sohbet yaptıklarını görüyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, ne yapıyorsunuz? Kıyamet hakkında konuşuyoruz. O zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 10 büyük alamet, daha ötesi de var ama 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabbetül Arz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc, doğuda, batıda ve Arap yarımasında olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması son olarak Yemen'den çıkıp insanlara haşr olacakları yere sürecek bir ateş. Yemen'den çıkıp insanlara haşr olacakları yere sürecek bir ateş. Yani bugün işte yavaş yavaş oluyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Muhammed suresinin 18. ayet-i kerimesine bakacak olursak, özellikle Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu, Peygamber Efendimiz'e sorduğu suallerden bir tane, dördüncüsü, Mete saate ya Resulullah, kıyamet ne zaman? Bir de burada da, öyleyse o saatin, yani kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. İşte Peygamber Efendimiz'in saydığı işaretler bunlar. Gelmiştir. Fakat o saatin kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası var? Yani o işaretler geldiği zaman ne önemli olan bu gelmeden evvel hazırlık yapmak. İşte Duhan fitnesini biliyorsunuz. Duhan 11, 12, 13, 14. ayetlerinde يَوْمَ تَعْتِي سَوَامِ دُخَانِ مُوْمِينَ gökyüzünün açık bir dumanla kaplandığı günleri gözetle. يَخْشَنْ نَاسَ عَزَا عَزَابٍ اَلِيمٍ İnsanlar bu elin bir azaptır. Bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Şu anda İslam coğrafyasında ve diğer insanlarda gizli şekilde olmaları hasebiyle devamlı bir azap yaşanıyor. Çünkü gizli şirk, kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi, devamlı nefsine tabi olması, nefsine tabi olup şer işlediği zaman peşinden mutlaka ruh nefsi azap ediyor, bu azap yaşanıyor. Ve bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz diye Allah şöyle cevap veriyor. Annen lehum zikre katacakum Resulü mubin. Onlara her şeyi açıklayan Resul gelmişti. Mehdi Aleyhisselam, Muhterem Efendimiz, ibret almadılar. Yani dinlediler ama işitmediler. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğütülmüş deli dediler. Bu gerçekleşti 96 yılında. 86'da galiba. Deccal fitnesi yine aynı şekilde ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler var. İnsanları Allah yolundan saptırmak suretiyle. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürecek fitnesi. Fesat çıkaranlar da böyle yaptıkları negatif öğretiyle vuslatı keserler. Devrin saadet ve kübarlarına tabi olanlar, hidayeti gizleyenler, Resulullah'a alay edenler, zulmü alimlerle amel edenler, kalbinde zey olanlar, bunlar hepsi Allah'ın nurunu söndürmeye çalışanlardır. Deccal fitnesindeki insan. Bu da var her zaman. Dabetülers, yerdeki bir yayının gökten satellite yoluyla insanlara ulaştırılması ki bu Nur TV'dir. Hala da yayına devam ediyor. Allah Resulü'nün Allah'tan aldığı öğretiyle insanlara Allah'ın ayetlerinin yakın sahibi değilsiniz diyor. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi. Onların üzerine Allah'ın kitaptaki söylediği söz hukuk bulunca onlara arzdan bir dabe çıkardık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve diğerleri Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inmesi ki Evliya Sultanı Peygamber Hadis-i Şerif'inde başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Meryem oğlu İsa'nın geleceği, ümmet helak olmaz diyor. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam mutlaka Allah katından tekrar gelecek ve Peygamber Efendimiz'in şeriatıyla amel edecek. Peygamber Efendimiz'in şeriatı Allah'ın şeriatı, çünkü Peygamber Efendimiz'in şeriatında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da var. Mesela tekrar o Kur'an ayetleriyle 7 Ulu Azm Nebisi'ne verilen şeriata baktığımız zaman Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği zaman Kur'an'daki şeriatla Yani kendi şeriatıyla amel edecek ama Kur'an'daki ayetlerle diyelim. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an ayetleriyle var. Musa Aleyhisselam gelseydi yine aynı Hazreti İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Mesela Peygamber Efendimiz Gazi Şerif'inde de öyle diyor. Mehdi Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın asasıyla çıkacak. Yani şeriatıyla. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla vesaire. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: olur. Olmaz diye bir şey yok. Yani buradan geçen saf temiz kalpli bir insan da nefsini terbiye etmiştir. Kafasını yerden kaldırmaz. Onun mürşidi yoktur. O direkt Allah'a bağlıdır.
1: Mürşide ulaşmak önemli. Çünkü herkes tek yapamıyor. Herkesin nefsi var dediğim gibi. Onları yenmek için biri lazım elbet. Bunun Semri'nin de vardı, Mevla'nın da vardı.
2: Sadece hocalara bağlanmamak gerek. Yani kendin isteğinle de kötü isteklerinden, kötü arzularından tabii ki vazgeçebilir insan.
3: Fatiha mahasalavad. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere mürşidin nefs tezkiyesindeki görevini açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Evvela mürşidsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değil. 7 tane ayet-i kerimemiz var. Hiç kimsenin mürşid olmadan nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah Teala ayetlerde bize açıklıyor. Nefsimiz evet 7 ayet-i kerimelik bir ute var. Bunlar da geçerli ama 7 ayet-i kerimede Resullerin de devreye girdi. Bakara 151 ile başlayan bir slaytımız vardı. Gördüğümüz gibi bu ayetlerin her birisinde gerçekten mürşit olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah Teala açıklıyor. Evet, şimdi Bakara bu nefs tezkiyesini mürşit yapar. Bakara 129'da onların nefsini tezkiye eder. Bakara 121'de sizin nefsinizi tezkiye etsin. Âl-i İmrân 164'te onları tezkiye eder. Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Cuma 2'de onları tezkiye eder. Öyleyse gördüğünüz gibi dıştan bir yardım Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı mürşid bizim nefsimizi tezkiye ediyor. Nefsimiz kainatta en büyük düşmanımızdır. Bütün huzursuzluğumuzun nefsimize dayalı olduğunu, hepimiz için Allah-u Teala'nın emri ise nefsi tezkiye etmek ve tasfiye etmek olduğunu bilmemiz lazım. İşte Maide 105'te Aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izetedeytüm. Nefsler üzerinizedir. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimidir. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucunun hidayeti, fizik ucunun Allah'a teslimi. Bekalü bela günden nefsimiz yemin vermiş. Teslim olacağına dair. Müddessir 38, 39, 40 Kullu nefsin bimâ kesebet rahînetün illâ ashabil yemin fi cennât. Tüm nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. İşte kimdir bu yemini yerine getiren kişi? Nefs tezkiyesini yapan kişi. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsimizin kalbini Allah'ın nurlarıyla %51 oranında doldurmak manasına gelir. Ruhumuzu Allah'a ulaştıran nefsimizin tezkiyesidir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhel mesîr. Fatır 18'de kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ancak o zaman ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasını Allah Teala farz kılmışsa 12 ayet-i kerimede ve 19 ile 73 ayet-i kerimede bize açıklıyorsa nefs tezkiyesi olmadan da bu olmayacaksa o zaman kesinlikle ruhumuzun Allah'a ulaşması için nefsimizin tezkiye olması gerekir. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ancak tezkiye olan felâre. Fizik vücudumuzu Allah'a kul eden nefsimizin tezkiyesidir. Yine aynı şekilde istisnasız nefs tezkiyesi olmadıkça fizik vücut kurulamaz. Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusunda başarıları da irademizin güçlenmesine tamamen nefs tezkiyesine dayalıdır. Evet, nefs tezkiyesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere has bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nefs tezkiyesi yapamazlar. Tabiatıyla nefs tasfiyesini de hiçbir zaman yapamazlar. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Ne zaman 14. basamakta mürşide ulaşırız, tabiatımızı gerçekleştiririz. Bu noktada nefs tezkiyesi gerekli şartların sahibi oluruz ve başlayabiliriz. Kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Kalbine iman yazılır. En-nezafetu minel iman hadisi şerifi gereğince kim nefsini tezkiye eder? Kalbine iman yazılan kişi. Mürşide ulaşmadan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Allah Teala mürşidin seçilmesini kuluna bırakmamıştır. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Nefs tezkiyesinin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğumuzun olması olma şartı ise zikirdir. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Vezkur ismi rabbike fetebezzeley tebdile." Rabbinin ismini zikret. Ve o zaman ruhun Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın, üzerine Allah'ın nurlan gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gelse bile çift nur gelemez. Ne zaman kişi nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman istisnasız iki çift nur, Hadid suresinin 28. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine aminu takullaha ve amene bi Resulü yutikum kufleyni min rahmeti." Size rahmetinden ikat versin ve sizin onunla beraber yürüyeceğiniz bir nur versin. Ve ise görüyorsunuz ki istisnasız mürşide tabiyet de ancak nefs tezkiyesi gerçekleşebilir. Bu mürşid de alayla bir mürşid değil. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşiddir. Tabi olmamız halinde Allah-u Teala kalbimize iman yazıyor. Tabi olmamız halinde Allah-u Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ve tabi olmamız halinde zikirle birlikte Allah'ın nurları çifter çifter gelip kalbimizdeki karanlıkları dışarıya alıyor, nurları yerleştiriyor ve böylece tezkiye ve tasfiye ile hedefimize ulaşabiliyoruz. Bir kere daha o 7 tane ayet-i kerimeyi gösterelim. Ben nefsimi tezkiye ederim diyen bir insanın ne yazık ki Kur'an'dan haberi yok. Hem Nur 21 hem de bu 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bir mürşit olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini açıkça beyan ediyor. Allah razı olsun. El-Fatiha ma'as-sala vaad. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ve selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikrin insana etkileri. Birinci sual, zikir yapmanın insana sağlayacağı en önemli etki nedir? Sevgili kardeşim, evvela zikrin ne olduğunu, insanda nasıl bir pozitif etki vücuda getirdiğini, yaratılışımızı yakından inceleyerek hedefe ulaşalım. İnsan bir fizik bedenin sahibidir. Bu fizik bedenin içerisinde şeytanın %100 etki edebildiği bir nefsimiz var. 19 afetle mücehez. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. Beyazid Bistami Hazretleri diyor ki, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Evet, doğar doğmaz Allah-u Teala zatından bize ruh veriyor ve aynı zamanda nefsin sahibiyiz ve dıştan şeytan henüz kişi başlangıç noktasında bir mürşidi yok. Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Bu standart içerisinde ve şeytan %119 afete tesir etmek suretiyle insana vahy ediyor. İşte iblisin vahyettiği insana nefs aklı kandırıyor ve kişi devamlı şer işliyor ve huzursuz ve mutsuz oluyor. Derecat kaybediyor. Ama Allah-u Teala biz insanları iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmadı. Kendisi için yarattı ve insan Allah içindir. Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Şimdi o slaytımızı devreye alalım. Bir taraftan nefs ve şeytan, öbür taraftan mürşit ve ruh. Ruhun da devreye girdiğini kabul edelim. Bu dörtlü yapı içerisinde, evet şimdi şu anda böyle bir olay söz konusu. Allah'ın katından gelen mürşit, hidayetçi, insanı Allah'a davet ediyor. Allah'ın zatından üfürülen ruhun bir emanet olduğunu, bu emanetin sahibine Allah'a iade edilmesi gerektiğini buyuruyor. Ve ruhun, Allah'ı temsil eden mürşidin emrinin yerine gelebilmesi için, ruhun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ama bunun bir tek yolu var. Nefsin manevi kalbindeki afetlerin kontrol altına almasına, azalmasına bağlı. İşte zikir bu afetleri azaltan yegane vasıtadır. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. İbadetlerin sultanıdır. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Zikirle mutluluk arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. Çünkü mutluluk nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir takip eder. Ve nefsin kalbindeki afetlerin azalmasının yegane vasıtası zikirdir. Zikir adlı bir ibadete bağlıdır. Bu sebeple zikir ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. Manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir diyebiliriz. Onun ötesindeki her şey zikre yardımcıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizi en yükseğini, altın gümüşü infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların sizin boyunlarınızı bulmaktan daha iyisini hal söyleyeyim mi? Buyurun, o Allah'ı zikretmektir. İbadetlerin içerisinde, vasıta emirler içerisinde zikirden daha üst seviyede bir ibadet vasıta yok. Ama bir de hedef emirler var. Hedef emirlerle vasıta emirler açısından baktığımız zaman büyük olan hangisi? Hedef emirler. İslam'da niyet amelden üstündür. Örneğin kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa sabahtan akşama kadar zikir yapsa ona bir fayda sağlamaz. O halde öncelikle hedef emirler önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler gerekli. Vasıta emirlerin içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe, oruç, namaz, hac, zekat ve zikir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Bize görüyorsunuz ki devamlı olarak güzel bir muhteva söz konusu. İşte Ankebut 45'te Allah Teala hem tebliği anlatıyor, tilavet ediyor, hem namaz kıl, hem de Allah'ı zikret. Burada üç çeşit zikirden bahsediliyor. Üçünün de içinde en büyük olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah Teala zikri farz kılmış Müzemmil 8. Çok zikri farz kılmış Ahzab 41. Daimi zikri farz kılmış Nisa 103. Allah razı olsun. İkinci sual, zikir yapan her insan mutluluğu yaşar mı? Eğer niyeti Allah'a ise kesinlikle mutluluğu yaşar. Yedi inanç şartı, yedi kalp şartı ve yedi nimetle desteklenen herkes zikir yaparsa mutlaka mutluluğu yaşar. Allah-u Teala formüllerini elimize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsak zikir yapacağız. Ama zikrin size tesir edebilmesi için nefsinizle bir savaşın içine girmeniz lazım. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Aslında bize düşen sadece bir niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte niyet ve amel ikilisine baktığımız zaman niyet amelden üstündür. Ve öncelikle niyet de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Geri kalanı Allah-u Teala'ya ait. Allah bizde büyük değişiklikler yapacak. Mürşidimize ulaştıracak. Değişiklikler devam edecek. Zikir yapınca nefsimizin temizlenmesini sağlayabilecek. Bir özelliğin sahibi olacağız. Ve bizi bir bir Allah-u Teala'mıza farz kıldığı teslim hedeflerine ulaştıracak. Hadis-i şerifte bir kişi, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkı yapacağım bir şey söyle deyince Peygamber Efendimiz'in dinini hep Allah'ı zikretsin. İşte en büyük emir zikir. Vasıta emirlerin içerisinde Allah Resulü diyor ki İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapacağım bir şey söyle ki ben onun hedefe ulaşayım. Peygamber Efendimiz sana diyor ki dinin hep Allah'ı zikretsin. Öyleyse hedef emirlerin içerisinde en büyüğü Allah'a ulaşmayı dilemek, vasıta emirlerin içerisinde de en büyüğü zikir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir, zikir, zikir ve diğerlerin hepsinde mücadele ve riyazet. Mücadelede Allah'ın farz kıldığı emirleri nefsimiz yapmıyorsa ona zorla yaptırmak, riyazette nefsimizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili talep ediyorsa ona vermemek. Allah razı olsun. Üçüncü sual, zikir insanlar için bu kadar önemliyken günümüz din tatbikatında neden yer almıyor? Sevgili kardeşlerim, iblis insanların baş düşmanıdır. İblis diyor ki insanlar ibadetlerle meşgul olsunlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Bunu yapabilmesi hedef emirlerin din tatbikatından çıkarmasına bağlı. Tek başına Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartırsa zaten hedefine ulaşmış olur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bizi uyarmış. Ümmetimin içinde ilk kaldıracak şey huşu, sonra da namaz. İlk kaldıracak şey huşu, sonra namaz. Bu namaz hangi namaz? Hacet namazı. İşte bugün böyle bir durum söz konusu. Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkartmış iblis ve vasıta emirlerin içerisinde de hacet namazıyla mürşidimize ulaşmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani hedef emirlerin ilki yok. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet söz konusu değil. Ne diyordu İblis? İnsanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte hiçbirisinin kurtuluşa ulaşmaması Allah'a ulaşmayı dileyin din tatbikatından çıkartması ve hacet namazıyla mürşidi din tatbikatından çıkartmak. Bu ikisini gerçekleştirince kişiler ne yaparsa yapsın bundan sonra ameller hepsi boşa gidiyor. İnsanlardan ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Emanet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, mürşide tabiyet söz konusu değilse, o zaman emanetin sahibine ulaşması mümkün değil. İblis, Araf 16-17'de, ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın katına şükürle ulaşılır ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte hamdının şükrünü eda etmeyen herkes ne yazık ki sınıfta kalır. Zuhruf 36'da men yaşu an zülkü rahmanin nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden gözüm varsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Hicri 39-40'da ise iblis yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Biz bizi sonsuz mutluluğa götürecek olan nefsimizin tasfiye olayını, yarı yarıya mutluluğa ulaştıracak olan tezkiye olayını hiçbir zaman gerçekleştirmemizi istemez. Bunun için ne yapması lazım? Bizi kandırması lazım. Buna nasıl mani olabilir? Zikri unutturarak. Bu da yetmez. Daha çabuk dejene olabilmemiz için yogayı ve transan meditasyonu önerir. Nitekim Kur'an'daki hükümlere rağmen İçinde yaşadığımız bu devrede iblis insanlara zikri unutturmuş. 32 farzın arasında, 54 farzın arasında ne zikir ne de çok zikir ne de daimi zikir mevcut değil. Sadece ne var? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde mürşide tabiyet yok. İşte ikisi ortadan kalmış. Ümmetim içinde ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanetin sahibine ulaşabilmesi Nisa'lı 8'e göre Allah yamruk mantu haddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreden işte emanetin sahibine iade edilmesi kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Mürşide tabi olmadıkça emanet ulaşmaz. Emanet ve huşu. Her kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de huşu sahibi olamaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyor?
2: Zikir, Kur'an okumak, namaz kılmak.
3: Allah'ın emrettiği şeyleri yaşayıp ona ulaşma. O bir dünyada faydası olacak herhalde.
4: Bütün insanları mesela sevmek.
1: Yaşarken Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
3: Allah'ın yasaklarından kaçacaksın, emirlerine de uyacaksın.
5: Bizim aile genelde zaten sofidir yani. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz mesela zikir çekmek, hatmeler olsun, sohbetler olsun, dergaha gidiyoruz.
1: Neyimiz bizim Allah'a ulaş?
6: Ruhumuz.
5: Ruhumuz, dualarımız, kalbimiz.
1: Şura suresi 13. ayeti kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.
4: Bol bol dua etsin istiyor.
1: Sizin kalbinizde hani Allah'ın ermiş evliya rüyaları var ya, onlar Allah'a ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı ya Rabbi? Ben de ermiş evliyaların gibi, dostların gibi sana ulaşmak istiyorum.
4: Aynen. Ediyorum.
3: Her gün, her gün namazlarda dua ediyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus gibi, Mevlana gibi ben de sana ulaşmak istiyorum.
3: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
6: Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi ben de sana dost olmak istiyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Allah. Kabul et Allah.
0: Tüm sahibimiz Allah'a ulaşmak konusunda her gün namazlarda dua ediyoruz. Allah Teala manevi istikametteki her duamıza icabet eder mi? Evet. Bakara 186'da Allah Teala bunun formülünü veriyor. İza sa'alaka ibadi anni fe inni qaribun ucubu da'vati da'i zadani felyestecibu li vel yu'minu bi la'allem yurşudun. Biz insanlar her konuda Allah'a muhtacız, maddi ve manevi. Maddi açıdan Allah'tan bütün isteklerimize Allah Teala icabet ediyor. Ama 7 ayet-i kerimede bizden dünyayı talep edene biz veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse ona ikisini birden veririz. İşte Bakara 186'da manevi istikametteki taleplerimizin yerini bulabilmesi Allah'ın davetine icabet etmemize bağlı. فَلْيَسْتَيْجِبُوا لِي Siz de benim davetime icabet edin. وَلْيُمِنُوا بِي Mümin olun, böylece irşada ulaşın. Mümin suresinin 49 ve 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Mümin 49-50'de. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle der. Rabbinize dua edin, azaptan bize biraz hafifletsin. Bunu nerede söylüyorlar? Cehennemde. Kim söylüyor bunu? Kafirler. Ama o cehennem bekçileri ki meleklerdir. Resulleriniz size beynelerle gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece boşunadır. Dua etmek, Allah'ı o dünyaya icabete çağırmak demek ve herkesin duasına ait olduğu seviyeler itibariyle Allah-u Teala icabet eder. Ama şartlı onlar da Allah'ın talebine uyar. Amin olurlarsa. Çünkü ayet koymuş. Kafirlerin duasına icabet edilmez. Öyleyse kafirlerin duasına icabet edilmiyorsa, kişinin Allah'ın talebine icabet etmesini istiyorsa vela Allah'a ulaşmayı diler. Yani kişi hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de Allah'tan talepte bulunuyorsa Allah Teala onun manevi istikametteki duasına icabet etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ne bu dünyada ne de ahirette bir nimet

0: Bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala zikrin kalbimizi temizleyebilmesi için kalpte iman kelimesi olması gerektiğini, bunu da mürşide tabiyetle sağlandığını söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şimdilik bir mürşide rastlamadım ben de. Onlara inanıyorum.
3: Çok şey, çünkü biz bir mürşide bağlıyız.
4: Yol gösterici bence ya. Yani Allah dostu, mürşid. Yani bir nevi kalbimizi ameliyat ediyor, öyle diyeyim ya.
5: Mürşide yani gerçekten Peygamber Efendimiz'e bize yol gösterecek olan insanlar, ben bütün mürşitlerimize kalben bağlıyız.
1: Sizin de bir rehberiniz olsa nasıl bir hayatınız olur?
3: Vallahi bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz şu anda olsa olsaydı çok güzel rehberimiz olurdu. Hala da rehberimiz ama ne bileyim, öyle bir rehber bulamıyorum. Hiç göremiyorum da yani.
1: Bulmak istemez misin?
2: İstemez olur muyum?
1: Nasıl bulacağız biliyor musun?
2: Onu da bilmiyorum.
1: Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sorabilirsiniz diyor. Size özel biri var yani. Evet. Sizin doktorunuz. O doktoru bulmak ister misiniz? Yani hacet namazı kılıp bana sorun diyor.
3: Hmm. Vallahi bilmiyordum. Biz bulduk.
5: Yani bu şekilde bir namaz olduğunu ben bilmiyordum.
3: Hacet namazı var biliyorum. Ama mürşidimizi bulduk. Ben şimdi Kur'an'ı okuyorum. Ama anlamını bilmiyorum. Ama onlar öğretiyorlar. Yani bir mürşit lazım insana.
5: Sadece bizim mealiyle okuyup da hani bir şahıs olarak algılamamız mümkün değil.
0: Misafirimiz, bizim rehberimiz, Peygamber Efendimiz şu anda olmuş olsaydı çok güzel olurdu dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu an aramızda olsaydı herkes ona iman eder miydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i 23 sene boyunca amel etmiş. Şu anda değişmenin haliyle Kur'an elimizde. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı aynı zamanda hayatına tatbik etmiş. Ve mürşitsiz hiç kimsenin Kur'an'ı yaşayamayacağını bildirmiş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 sene boyunca açıkladığı Kur'an, birinci safhasıyla tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Şimdi kimdir Peygamber Efendimiz'e itaat eden? Onun davetini kabul eden. Allah'a ulaşmayı dileyen. Evet, 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de 7 hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklamış. Öyleyse kimdir bugün Peygamber Efendimiz'in sünnetini tatbik eden? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İkinci safhada Nebi-i Sultan'ı Peygamber Efendimiz mürşide tabi olun diyor. Al-Imran 31'de birçok ayet-i kerimede ve bu konuda tam 7 tane hadiste mürşide tabiyeti farz kılmış. Kimdir Resulullah'ın sünnetini tatbik eden? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan. Bakın 7 tane hadis. Şimdi Kur'an Allah'ın peygamberine indirildi. Bu Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala açıkladı. Allah'ın Resulü açıkladı ve açıklamalarında birinci ve ikinci safha. Ve Allah Resulü haber de veriyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey ilim, emanet ve huşudur. Yani öyle bir noktaya gelecek ki kişi Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkacak ve emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması devreden çıkacak. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ve zikir yapmadıkça hiçbir zaman emanet ve huşu muhtevasına riayet etmez. Öyleyse zikir olacak ve emanetin sahibi olan Allah'a iadesi olacak. Mümin Suresi 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bakara 87'de keza öyle. Bütün Resuller hakkında aynı şeyler söylenmiş. İsra 45-46'da Resul ayetleri kıraat ettiği zaman nefret edenler Allah baş gözlerinin icabını müstüre, kulaklarına vakra, kalplerine kinet koyuyor. Allah artıyor ki Resuller için, o da bizim gibi çarşılarda dolaşıyor, bizim gibi yemek yiyor. Bunun neresi Resul? Halbuki bütün Resuller herkes gibi insan, elbette çarşılarda dolaşacaklar, yemek yiyecekler. Farkları Allah'tan vahiy almaları. Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesine kul ene beşerin müslüküm. Ben de sizin gibi beşerim ama yuha ileye.

0: Allah bana vahy ediyor. İlahkum ilahum vahid. Allah'ın onları doğmadan önce bu mukaddes vazife için seçmiş. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayatta. Ama istisnası bütün kavimlerde insanların çoğu mutlaka Resullerini inkar ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da o da böyle oldu. Bugün de öyle olacak. İnsanların büyük bir kısmı Allah'ın Resullerine ve nezirlerine mutlaka her devirde karşı çıkacaklar. Sevgili kardeşlerim, Resulü din tatbikatından çıkartınca o zaman Allah'a ulaşma dileği bir ikinci ve ikinci safa yok. Bundan sonraki vasıta emirler söz konusu. Vasıta emirlerinde kimseyi hedefe ulaştırması mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Muhterem hocamız, izninizle bir sual sormak istiyorum inşallah. Allah-u Teala neden bilmediklerimizi zikir ehline sormamızı emrediyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, tekrar o slaytımızı açacak olursak evvela mürşidin devrede olmadığı, ruh, fizik, vücut, nefs ve şeytan devrede olduğu bir slaytta böyle bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Mürşidsiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor. Mürşidsiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiği zaman, okuduğu zaman da her de noktada mutlaka iblis tesir etmek suretiyle onu zanlara götürüyor. İşte Al-Ma'in 7, kalbinde zehir olanlar, kalbinde hastalık olanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve yorumuna, müteşabihiyetten yorumuna tabir olarak insanlar arasında fitne sebebi oluyorlar. Rasihun yine aynı şekilde ilimde bayağı kökleşmiş. Onlar da diyorlar ki muhkem müteşabihiyetten hepsi Allah'tandır. Onlar da tezekkür edemezler. Tezekkür etme yetkisine sahip olan kimdir? Ulul Elbab. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i ancak Ulul Elbab'la okuyabilirsiniz diyor. Yani bilmediklerinizi Ulul Elbab'a zikir ehline sormamız emrediliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okur ama herkes Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman bütün ayetleri anlayamaz, bilemez. Bilmediklerini kime soracak? Allah'ın Kur'an-ı Kerim öğretme yetkisine sahip kıldığı Ulul Elbab'a, muhlislere, salihlere soracak. Enbiya 7. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُّحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bu Allah'ın bir emri. Nahl 43'te de aynı şeyi. Öyleyse ehli tefekkür var, ehli tezekkür var. Allah'ın adına ehli zikir dediği kişiler, zikir ehli olanlar, Allah ile konuşma etkisinin sahibi olanlardır. Ayetlerin manalarını Allah'tan sorarak doğru istikamette öğrenen ve başkalarına ulaştıranlardır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı bilgilere dayanarak başkalarının bilmediği şeyleri cevaplaması da söz konusudur. Her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlarsa, eğer din öğretenler zikir unutmuşlarsa, kendileri zikir ehli değilse zikir ehli olmanın muhtevasını da bilemezler. Öyleyse cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesinin ve mutluluğunun birbirine paralel olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı Allah'ı zikreden kişi nasıl biri olur?
3: İyi bir insandır. Çünkü devam Allah'ı zikrediyor.
4: Hayata bakış açısı değişiyor bir kere. Eğriyi doğruyu ayırt edebiliyorsun. Huzur buluyorsun insanlara bakış açın. Mesela yolda yürürken karıncaya bile basmamaya özen gösteriyorsun yani. Ya bu gibi böyle sayfalar devamlı açılıyor ya. Yani.
3: Kötülüklerden kaçınıyorsun. İyilikleri yapmaya çalışıyorsun. İnsanları sevip sayıyorsun. İnsanları değil mi? Allah'ın yarattığı her şeyi.
5: Kuş gibi hafif oluyorsun.
6: Çünkü ruhunu doyurmuş oluyorsun.
2: Yani uykun, rüyam, ruhun tamamlanmış oluyor. Onun verdiği işte bedende bir hafiflik. Çünkü layıkıyla hani bu zikirlerle tamamladığını hissediyorsun. Yani kalbin insan olarak.
4: Evet. Yani zikir öyle.
3: Çok mükemmel olur.
2: Allah'a daha yakın olur.
3: Olur.
7: Allah'la beraber olduğu için mutlu olur. Herkes yani bütün insanlar Allah'a ibadet ettiği için mutlu olurlar. Herkes mutlu olur.
5: Şimdi ben oğlumdan konuşayım. Evde bir tane daha oğlum var. O çok daha şeydir. Zikrini yapar. Mesela günah işlemek onun için bir şeydir. Yani
4: bir borç sayıyor.
5: Ha, bakmaz.
4: O zaman. Eksik hissediyor.
5: Evet. Bir görev olarak görür o.
0: Sabri'nin zikir yapmak konusunda hayata bakış açın değişiyor. Eğriyi doğruya ait edebiliyorsun. İnsanların doğruları yanlışlarına ait etme vasfı zikirle mi gerçekleşir? Elbette. Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenü tettekullaha yec'allekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatekum. Doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. Reçete Kur'an'dır. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim amen olursa bunun sonunda Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah o insanları doğru yanlıştan ayırma özelliğine Furkan sahibi kılar. Buna rağmen nefsin tesiri altında insanlar yine hatalar işleyeceklerdir. Ama zikirle nefs tezkiyesi oldukça doğru yanlıştan ayırma ödemi konusunda daha büyük başarı söz konusu olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili hocam. Muhterem hocam, hürmetle ellerinden öperim sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden Efendimizin hikmetiyle inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak. Zikirlerimizi düzenli yapabilmek için nasıl bir yol izlemeyiz Muhterem hocam? Allah sonsuz razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz ve sual bir kere daha tekrar edecek olursak zikirlerimizi düzenli yapabilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Evvela ilim, ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetini çok dinlemeliyiz. Yetmez. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Bu öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmalıyız. Allah'a yolunda hizmet etmeliyiz. Ve üçüncüsü olarak zikri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki en eftal ibadet hangisidir ya Resulallah? Az da olsa devamlı olanı. İşte zikre devamlı kendimizi konsantre etmeliyiz ve önümüze geçirmeliyiz. Yapmamız lazım gelen az bir zikirle başlamak ve zikrimizi adım adım arttırmak, yavaş yavaş arttırmak. Bu arttırma 3 ay sürer, 5 ay sürer, 10 ay sürer, bir süre daha uzun zaman sürer, uzun bir zaman alır. Almasında da bir mahsur yoktur. Bu ilerleme azar azar olunca kişi eski zikrini devam ettiriyormuş hissiyatı içinde zikirlerini arttırmaya devam eder ve sıkıntı çekmez. Ama birdenbire az bir zikirden çok zikre çıkarsanız bıkkınlık gelebilir. Zikirlerini arttırmaktan vazgeçecek kadar negatif şeyler yaşayan gördük. Dolayısıyla en aftal ibadet az da olsa devamlı olanı. Vazgeçmemek. Et tekrarul ahsen ve lükâne yükseksen. Tekrar ediyoruz, ilim ibadetin imamıdır ve kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir ve de zikir. Allah Resulü de böyle buyuruyor. İlim öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin ve öğretin diyor. Yaşamayı öğrenin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programına sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişler. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hiçbir şey yokken, kainat yokken vardı. Kainatı yaratan Allah'tır. Allah yaratandır, emredendir ve hükmedendir. Yarattığı kainat 3 asır ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemden ibaret olarak yaratmıştır. Zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşıt gayb alemi, emr alemi, karşıt emr alemi olmak üzere 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere kainatı Allah 6 alemden oluşturmuştur. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım ey insanlar. Evvela buna gelmeden evvel Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesine bakacak olursak Hadid 4'te Allah Teala Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sittî eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde 6 yevmde 6 alem olarak yarattı. Sümmeste velel arş, sonra arşa istiva etti. Arş, yokluk. Yani kainat yokken Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Ve Allah Teala bütün kainatı yarattı. Zatıyla yine arşta. İlim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. İşte arşta olan Allah yarattığı kainatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Şu kainatta Allah'ın üç vücutta yarattığı tek varlık o insandır. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde zahiri aleme ait olan bir fizik beden bu slide kalsın. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde berzah alemine ait olan bir nefs ve secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde emr alemine ait olan bir ruhla İnsanı üç vücutla Allah Teala yaratmış. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde insandan başka üç vücuda sahip olan varlık yok. Melekler emr aleminin varlıklarıdır. Cinler gayb aleminin varlıklarıdır. Şeytanlar zulmani aleminin varlıklarıdır. Ama bütün bunlardan en üstün olarak Allah insanı yaratmıştır. Her şeyi, bütün kainatı Allah insan için yaratmış. Ama insan başıboş değil, insan Allah içindir. Arşta Allah zatıyla bulunuyor ve her şeyin uğruna yarattığı insanın kendisine teslim olmasını istiyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek bay ve bayan herkes için Allah'ın farz kıldığı tek bir din var. Babamız İbrahim'in hanif dini
Arapça adıyla İslam, üç esas üzerine bina edilmiştir. Kainatı yoktan var eden Allah tektir. Allah'tan başka ilah yok. Arşta zatıyla bulunmaktadır. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilahlar olsaydı onlar aralarında kavga ederlerdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı, bütün insanlar için her devirde farz kıldığı, yaşamasını istediği tek bir din var. İslam dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir, vahdet akidesi. Tek olan Allah'a insanın yedi safhada teslim olmasını istiyor. Allah'a teslim ve teslimlerini gerçekleştirenlerin vücuda getirdiği tek bir toplum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın konusuna gelecek olursak, Allah Teala bütün insanlar için ezeli bir ebedi tek bir dini farz kılmıştır. Ve Allah Teala bu dinin yaşanması noktasında peygamberlerini vazifeli kılmıştır. Peygamberler doğmadan evvel Allah tarafından seçilenlerdir. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Rabbuke yahluku men yeşa'u ve yahtar ve ma kana lehumul hayre. Bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı veriyor. 7 ayet-i kerime şeriat kitaplarının peygamberlere verildiğini görüyoruz. Evet. Bakara 213 ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için Allah sana kitabı indirdi. Ali İmran 81, Nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Arap 158, Allah'a ve onun kelimelerine inanlar, kitabı indirmiş. Meryem 30, bana Allah kitap verdi ve beni peygamber kıldı. Enam 154, Hazreti Musa Aleyhisselam'a ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan, rahmet olan, hidayete erdiren Tevrat'ı verdik. Şura 13, Allah Teala'nın ulul azm nebilerine şeriat kitabı verdiği, Hazreti Nuh'a verdiğini, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini görüyoruz. Ve dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın peygamberleri, diğeri de peygamberlerin Allah'tan öğrendiği, kendilerine verilen şeriat kitapları. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz İnne astakul hadis kitabullah. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve hayril hadi hadi Muhammed. Ve hidayetçilerin en hayırlısı da Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ulul azm nebilerindendir. Allah-u Teala kendisine son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam ulul azm nebilerindendir. Allah kendisine İncil'i indirmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam ulul azm nebilerindendir. Allah-u Teala kendisine şeriat kitabı olarak Tevrat'ı indirmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ulul azm nebilerindendir. Allah-u Teala kendisine
sayfeleri indirmiş. Ala suresinin 19. ayet-i kerimesinde Suhuf-i İbrahim'e ve Musa diye geçiyor. İbrahim'e ve Musa demek ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a nasıl şeriat kitabı indirdiyse Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a da şeriat kitabı indirmiştir. Allah Teala Hazreti Nuh'a da şeriat kitabı vermiş. Yani bütün peygamberlere Allah Teala insanların Allah'a teslim olması, sonsuz saadeti yaşaması babında şeriat kitaplarını indirmiştir ki dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın peygamberleri, diğeri de bu peygamberlere Allah'ın indirdiği şeriat kitaplarının öğretisi. İşte Ankebut suresinin 27, Hadid suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hakikati dile getiriyor. Biz ona İshak'ı, Yakub'u verdik, Hazreti İbrahim'e. Onun zürriyetinde peygamberlik ve kitap verdik. Yani nübüvvet Hazreti İbrahim'in zürriyetinde kaim kılınıyor ve o peygamberlere de Allah Teala kitap veriyor. Hadid 26'da da yine andolsun Hazreti Nuh İbrahim'i onun zürriyetinden nebili kıldık ve kitaplar verdik. Öyleyse peygamberlik ve şeriat kitapları dinin iki kaynağını, esasını oluşturuyor. İşte bütün peygamberler Allah Teala'nın kendilerine indirdiği şeriat kitabındaki ayetlerle hep insanları Allah'a davet etmişler. Bütün insanlar için hedef Allah'ın zatıdır. İnsanın Allah'a teslim olması lazım. Üç vücut, serbest irade ve aklın standartları içinde yaratılan insan neyini Allah'a teslim edecek? Nasıl Allah'a teslim olacak? İşte sırasıyla evvela ruhunu Allah'a teslim edecek. Üç vücuda bakalım beraberce. Daha sonra fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim edecek. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecek. En son olarak iradesini Allah'a teslim edecek. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ben sana teslim-i külliyle teslim olmayı diliyorum buyurduğu gibi bütün peygamberler Allah'ın vehbi olarak kontrolünde evvela ruhlarını, daha sonra fizik vücutlarını, evvela ruhlarını, daha sonra fizik vücutlarını, daha sonra nefslerini ve en son olarak iradelerini Allah'a teslim etmek suretiyle teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuşlardır. Allah Teala son şeriat kitabını Nebiler Sultanı Peygamber Efendimize indirmiştir. Ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 asır evvel kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'le insanları Allah'a davet etmişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı dönemde asaleten devrin imamıdır. Huzur namazının imamıdır. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bulunduğu dönemde Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. İşte Allah'la İnsan arasında daima ilişkiyi kuran Allah'ın Resulleri vardır. Ve 7 ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. İşte bu gönderilen Resullerin başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Nisa 165, müjdeleyici ve uyarıcı olarak
Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen Resul gelmedi diye mazeretleri olmasın. Her Resulü o kavminin lisanıyla Allah-u Teala vazifeli kılıyor. Nahl 36 bütün ümmetlerin içerisinde tağuta kul, Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Allah Resuller bahsediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsva olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Rabbimiz keşke bize Resul gönderseydin, biz de senin ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Ve Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Sizi Allah'a davet eden ayetlerle davet eden Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın dilediği iki cihan saadeti, evvela ahiret saadeti, daha sonra dünya saadeti. Bu da ancak Allah'a teslimle mümkündür. Yani hangi oranda Allah'a teslim olmuşsak o oranda mutluluğu yaşıyoruz. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi ve hepsi şeytanın kulu ve dostu durumunda. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağırdıysa kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır. 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. İşte Kur'an'ın özeti olan Velhasr suresinde insanlar hüsrandadır buyuruyor. Hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Ama kendisini hüsrandan kurtaranlar kimlerdir? 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlar. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni var. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İkinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlar, seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler, Allah'ın emirlerine isyan eden, başkasını da isyana teşvik edenler. Yani seçilmeyenler, 5 grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. 5 grup insan, bunlar seçilmiyor. Her devirde insanların %10'dan azı seçilmeyenler. Yani lanetlikler, yani insan ve cin şeytanlar. Bunlar insan şeytanlar, kendileri bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, fesat çıkarıyorlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler ve zulmanimlerle amel edenler. Ayetler bu şekilde yer alıyor. Geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. İkinci basamakta. Ama bu %90'dan fazla seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Peygamberlerin davetine icabet edenler, bütün peygamberler insanları Allah'a davet ediyorlar. Peygamberlerin Allah'a olan davetini kabul edenler ve de davete uymayanlar. Davete uymayanlar insan şeytanlara meylediyorlar. İşte En'am suresinin 112 ve 113. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz böylece peygamberlerin hepsine
insan ve cin şeytanları düşman kıldı. Bu seçilmeyenler. Onlar birbirlerine yaldızlı söyleri vahyederler. Ahirette inanmayanlar da seçilmiş olmasına rağmen ahirete inanmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, peygamberin davetini kabul etmeyenler, onların insan ve cin şeytanlara meylesin, ondan razı olsunlar diye. İşte bu sebeple 28 basamaklı İslam merdiveninin 1 ve 2. basamında olanlar, her devirde delalete, uzak delalete olanlar, onlar cehenneme gideceklerdir. Ama seçilenlerden %10'dan azı da peygamberlerin davetini kabul ediyor. Allah'a teslim olmayı. Bütün insanlar için tek bir hedef vardır. Allah'a teslim olmak. Bu Allah'a teslim insana ne sağlar? Ahiret ve dünya saadetini sağlar. İnsanlara sorsanız insanlar neyin beklentisi içinde? Hepsi huzur ve saadeti arıyor. Bu dünyada mutluluk, ahirette de cennette yaşamayı istiyorlar. Ama bu ancak Allah'ın kanunlarına itaat etmekle, onu yaşamakla gerçekleşir. İşte seçilenlerden 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik konferansımızın konusu olarak? Bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişlerdir. Evvela Resullerin hepsi davetçidir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resuller de davetçidirler. Bu davette ne yer alıyor? En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Seçilen insanlara diyorlar ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi üç vücut ve serbest irade ile yarattı. Ruh, Allah'ın zatından size üfürülen ruh bir emanettir. Allah Teala bu emanetin dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olmasını 19 tane fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 19 tane fiil, 73 ayet-i kerime. Bunun 12 tanesini de farz kılıyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Ve bütün Resuller duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a teslim edin. Resulullah'ın hadiste zikrettiği mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Hayattayken ve ölümle. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi ve 156. ayet-i kerimesinde ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını Allah-u Teala net olarak açıklıyor. Bütün peygamberler hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına davet edenlerdir. İşte bu daveti kabul edenler ki bütün Resuller birinci görevleri ayetleri tilavet etmek, Allah'ın ayetleriyle insanları Allah'a davet ediyorlar ve daveti kabul eden 7 safa davete baktığımız zaman 1. safa davet Enfal 29'da 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25'te teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyoruz. Nahl 125'te hikmetle Allah'ın zatına davet ediyoruz. Hac 67'de Rabbe Allah'a davet ediyoruz. Kasas 7'de sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et ve Fussilet 33'te Allah'a davet eden nefs tasfiyesi yapan ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İşte Fussilet 33'te bir mürşit tarifini veriyor. Ne yapmıştır bu? Resul'ün davetini kabul etmiş, kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, altına 7 safhaya bakalım hemen. Resul'ün davetini kabul etmiş, kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, Zümer 17'ye göre bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Yusuf 108'e göre hepsi Allah'ın kendileri için tayin ettiği
devrin imamına tabi olmuşlar. Çünkü devrin imamı o çağda yaşayan bütün insanların mürşidi. Hepsi tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, sahabe. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar. Hikmetle Allah'a davet etmişler. Hepsi nefs teslimine ulaşmışlar. Hepsi ihlasa, irşada ulaşmışlar. Ve son olarak iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Teslimi külliyle Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün peygamberler 7 Safa ve 4 teslime davet ediyorlar. Ve serbest irade sahibi insanlar, daveti kabul edenler, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, 28 basamak İslam merdiveninin 4. basamağında Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. 5, 6, 7'de gözlerdeki Hicab-ı Sure'yi, kulaklardaki Vakra'yı, kalpteki Ekinet'i almak suretiyle 7. basamakta Amen'i oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Amen'i olan bu kişi cennetin aliyetin, 1. kat cennetin sahibi oluyor. Allah Rahim esması ile tecelli ettiği kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı sebeple Rahim esması ile insan daveti kabul eden insan üzerinde faaliyetine devam ediyor. Kalbe hidayetle Allah ulaşıyor Rahim esması ile. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ayet-i kerimeler. Ve zikir yapmaya başlıyor kişi. Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor. Ve huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazının kılması halinde Allah-u Teala ona mürşidi gösteriyor. Ama her devirde devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olan ister nebi ister veli olsun, devrin imamı veli resul olsun, devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır ve bütün insanların mürşididir. Fakat devrin imamı her devirde tek bir kişi. Bütün insanların bu tek kişiye ulaşabilmeleri fiziki açıdan mümkün değil. İşte Allah-u Teala herkesin en yakın ulaşabileceği, kendisini Allah'a ulaştırabilecek, devrin imamına ulaştırabilecek mutlaka bir vesileyi tayin etmiştir. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu'l vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Devrin imamı hidayete erdirendir. Enbiya 73 ve Secde 24'e göre. Ama her devirde devrin imamı hidayete erdiren bütün insanların mürşididir. Fakat dediğim gibi tek kişidir. Bütün insanların fiziki açıdan ulaşmaları mümkün değil. Ama bütün insanları devrin imamının ana dergahına ulaştıracak olan vesileler herkesin yakınında bulunmaktadır. Onu nasıl insanlar bulacak? Haccet namazı kılarak vesileyi Allah'tan isteyecekler. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmaları halinde Allah Teala Mümin 38'de buyurduğu gibi "Kâlellezîne âmene yâ kavmi ittebi'ûni ehdîküm sebîle rşâd." Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Yani tabi olan vekil mürşitlere tabi olan, veli mürşitlere tabi olan, veli resullere tabi olanların hepsi tabi olanları bulunduğu dergâhtan devrin imamının ana dergâhına ulaştırıyorlar. Bütün insan ruhları tek bir dergâhtan Allah'a ulaşıyor. O devrin imamının ana dergâhıdır. Zemin katta bulunuyor ve devrin imamının ana dergâhından Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim. İşte Allah-u Teala Enam 120-153'te ve enne hâzâ sırat-ı müstakim. Fetebi'ûhû, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقَوْ بِكْمِ عَنْ سَب۪يلِهِ Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Bu 72 tane cehenneme giden
İnsanlar Sırat-ı Müstakim'in sağında solunda başka fırkalara ait olan yollar üzerinde bulunanlardır. Şeytanların kendilerine çağırdığı insanlar. Ama peygamberlerin Allah'a davet ettiği insanlar da, onlar da Sırat-ı Müstakim'de. Fırka-i Miracı kimlerden oruçluyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi Sırat-ı Müstakim'de olanlar. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve men ettebani. Ümmetimden kitaba ve sünnete sarılan fırka-i naciyedir. Evet, kitaba ve sünnete sarılan, Allah'ın kitabına sarılan kalben ulaşmayı dileyendir. Sünnete sarılan da Resulullah'ın sünnetine sarılan, Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tam 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilen seçilmiş olmasına rağmen ulaşmayı kalben dilemeyenler, onlar insan ve cin şeytanlara meyleden, delalette kalan, delaleti üzerine hak olanlar. Ama 7 ayet-i kerimeye göre kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği, Allah'ın kendisine mürşit gösterdiği ve o mürşit vasıtasıyla ruhu ana dergaha ulaşan, ana yargâhtan da devrin imamının eliyle Allah'a ulaştıran, hidayete eren kişidir. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde Allah'a yönlenme var. Kişinin devrin imamının ana dergahına gelmesi var. Daha sonra nefs tezkiyesi. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, hidayete erdirmek, o devrin imamının görevidir. Ama o nefs tezkiyesi olmadan olmaz. İşte tövbe eden, devrin imamına dergâhına ulaşan herkes 7000 zikirle başlıyor. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülheme, nefsi mutmaine, raziye, maziye ve tezke kademelerini hep zikirle geçiriyor. İbadetlerin sultanı zikir. Zikir yoksa teslimler yok, zikir yoksa dini yaşamak mümkün değil. 15.000 zikirle ruh birinci gök katında. 17.000 zikirle ruh ikinci gök katında. 19.000 zikirle ruh üçüncü gök katında. 21.000 zikirle ruh dördüncü gök katında. 23.000 zikirle ruh beşinci gök katında. 25.000 zikirle ruh altıncı gök katında. Ve 33.000 zikirle ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Bir 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Hidayete eriyor. İşte bir kere daha bakalım. Bütün peygamberler kavimler, insanları Allah'a davet ediyorlar. Bu davetin muhtevasında ne var? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi var ki bu Allah'ın garantisinde. İşte bütün peygamberler kavimlerini evvela Allah'a ulaşmayı dilemeye, daha sonra mürşide tabi olmaya davet etmişler. Yani rahmet ve mağfiret. Adem aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Nuh aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Hud aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Salih aleyhisselam rahmet ve mağfirete, İbrahim aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Musa aleyhisselam rahmet ve mağfirete, Davud aleyhisselam rahmet ve mağfiret, İsa aleyhisselam rahmet ve mağfiret ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz rahmet ve mağfirete davet etmişler. Ve Allah'ın garantisinde Allah onların, tabi olanların ruhunu mutlaka kendisine ulaştırmış. Hepsi ermiş evliya olmuşlar. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, oruç tutmakla değil, kalplerinin merhametiyle, göğüslerin selametiyle ve cömertlikleriyle en üst seviyedeki cennetlere ulaşırlar. İşte bu noktadan itibaren o kişinin fizik vücut teslimi yapması. Fizik vücut teslimi yapabilmesi için de zikrini arttırması lazım. 18 saat zikre ulaştığı zaman Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya ulaşır. Fizik vücut Allah'a teslim olur. Daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikirde nefsini Allah'a teslim eder. Nefsin manevi kalbinden şeytanın pençelerini geçirebileceği
afetlerin hepsi temizlenir. Yerine 19 fazilet yerleşir ve böylece nefs de Allah'a teslim olur. Kişi ihlasa ulaşır. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için vardır. En sonunda seher vaktinde tövbe-i nasuha davet ederek Allah-u Teala o kişiyi, tövbe-i nasuha tövbe eden kişi salaha ulaşır. Salahın birinci kademesinde günahları örtülür. İkinci kademesinde salah nuru verilir. Üçüncü kademesi tekrar mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahların sevaba çevrilmesi sağlanır ve irade teslimine ulaşır kişi. İradesini Allah'a teslim eden kişiye sonsuz Allah zatını gösterir. Ve böylece o kişi Allah'ın zatını gören kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olan kişidir. İşte her şey insan için, insan da teslimi külliyle teslim olan insan da Allah içindir. Ve Allah tektir. Allah bütün insanların kendisine teslim olmasını diliyor ve teslim olanların da tevhid akidesi içerisinde tek bir cemaati oluşturmasını istiyor. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa tevhid dairesine giren herkes ahiret ve dünya saadetinin sahibi olur. Evet, eğer konferansın adından da anlaşıldığı gibi bütün peygamberler insanları Allah'a davet ediyor. Eğer daveti kabul ettiyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de bu dönemdeki gibi, sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniler gibi teslimi külliyle Allah'a teslim olmayı istiyorsanız, tövbe için hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bütün güzellikler sizlerin olsun. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim, dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın, işte kızım şöyle olsun, işte benim öyle, yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz.
ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede, sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hak ve vazife. Birinci sual, Allah'ın insanlara verdiği haklar ve vazifeler nelerdir? Bu hayatta gelirken bizim irademizin hiçbir rolü yoktu. Doğum Allah-u Teala'nın ilahi iradesiyle kader tahtında gerçekleşiyor. Allah bizi yaratmayı diledi ve var olduk. Yaşamak bizim de hakkımız. Mutluluk bizim de hakkımız. Ama hakka ulaşmak için ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hata layık olmuşuz ki Allah Teala bizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala bize niçin vermiş? Mutlu olalım diye tabii. Şu dünyada Allah'la aramızdaki vazifeleri gerçekleştirmek.

Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Bu hedeflere ulaşmak için de yine Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide önüne tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, zikir yapmak, bunların hepsi bizim vazifelerimiz. Bu vazifeyi yerine getirmemiz halinde ancak hakkımıza ulaşabiliriz. Hak ve vazife eğer ahiret saadeti, dünya saadeti bizim hakkımızsa buna layık olmak ancak vazifelerimizi yerine getirmekle mümkündür. Başlangıç noktasında Allah Teala bizden sadece Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu dileğin sahibi kalbinden bu talep sahibi kişi Allah hem Ra'd 27 hem de Şura 13'te mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Dilek bize ait ama ondan sonraki bütün basamaklar her şey Allah Teala gerçekleştiriyor ve sanki biz yapmışız gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala bize hibe ediyor, hediye ediyor. Bu Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Vazifemiz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah'ın yardımıyla 7 rahim esmasının tecellisi, 7 Furkan'ın sahip olmak, kalbimize Allah'ın hidayette ulaşması, 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırması, tabiyette birlikte, önde tövbeyle birlikte, 7 kalp şartı, 7 nimet, 7 kademedeki nefs tezkiyesi ve ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması, böylece şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız ve bunun sonucu olan 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı hakkımıza kavuşuyoruz. Bu tabi Allah-u Teala hibe ediyor, hediye ediyor. İkinci sual, insanlar haklarında ve vazifelerinde habersiz oldukları için mi mutlu olamıyorlar? Evet. Allah-u Teala Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların el yazması kitaplardaki zanları bilirler. Câsiye 23'te onların el yazması kitaplardaki zanlar emaniye faydasız ilmi içeriyor. Bu faydasız ilmi insanlara kabul ettiren arka planda hep şeytan var. Yani insanlar din açısından ya Allah'ın öğretisi olan kutsal kitaplardaki kanunlara, emir ve nehilere uyacaklardır. Veya bu kutsal kitaplardaki kanunlara, emir ve nehilere muhalif olan insanların zanları el yazması kitaplardaki şeytanın öğretisine tabi olacaklardır. Ama Allah Teala insanların bir mazeret beyan etmemesi mayanında İsra 15'te ve ma kunna muazzibina hatta nabasa rasul. Resul göndermesem azap etmem. Allah Teala'nın gönderdiği rasuller birinci safa itibariyle Enam 48 ve ma nursilil murseline illa mubeşşirine ve munzirin. Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Yani resuller hem cennet saadetine ulaşmak hem de dünya saadetine ulaşmak insanoğlunun en tabi hakkı ve ancak resullerin tebliğiyle bu hakka ulaşabilir. Ama insanların üzerine hak ve vazife olan temel kavramlarda sapma olmuş ve 14 asır sonra bu imkansız hale gelmiş. İnsanoğlu vazifelerini unutmuş, tabiatıyla haklarını da Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah'la bir ilişki kuramazlar. Resuller geçen yüzyıllar boyunca unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker

0: insanlara açıklarlar. Resullerin öğretisi Allah'ın öğretisidir. Yani Kur'an'daki hakikatleri içeriyor. Resul göndermesem azap etmem olayı bunun kesin bir göstergesidir. Özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Al-İmran 7'de Kur'an muhkem müteşabih ayetlerden oluşuyor. Kalbinde zey olanlar müteşabih ayetleri kendi akıllarına göre yorumlayarak insanlar arasında fitne yayarlar. Rasyon da muhkem müteşabih ayetleri Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece Allah'la tezekkür etme yetkisine sahip olan ul elbaptır. Öyleyse biz dinimizi Kur'an'ı kimden öğreneceğiz? Ul elbaptan. Hikmet sahibi alimden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerinize farz. Demek ki her devirde Kur'an'ı bize öğretmekle, yaşatmakla vazifeli olan hikmet sahibi alimler var ki hikmet sahibi alim en alt seviyede ulelbaptır, sonra muhlistir, muhlis olan kuldur, sonra salaha ulaşan kuldur. Hepsi, üçü de hikmet sahibi alimdir. İşte bu hikmet sahibi alim Allah'ın öğretisini insanlara ulaştırandır. Onun öğretisiyle hedefe ulaşabiliriz. Allah Teala'nın dizaynı bu. Hikmet sahibi alimle ölü kalpler dirilir. Tıpkı kuru toprakların yağmurla dirilttiği gibi. O halde hikmet sahibi alimin sohbetinde o kişi Allah'a davet olunur. Daveti kabul edenler Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği onlara işittirdiği kişilerdir. İşittiren de Allah'tır, işittirmeyen de Allah'tır. İşittiren Allah, daveti kabul edenlere rahim esmasıyla tecelli ederek işittirir. İşittirmeyen Allah, daveti kabul etmedikleri için Allah onları kendi halinde delalette bırakır ve onlara işittirmiyor. Kulaklardaki vakrayı, semiyasısını açmıyor. Kalpteki ekineti, fıkhasısını açmıyor, ifatı koymuyor. Gözlerdeki cam-ül mestüreyi, basarızın müşahatalı perdeyi almıyor. Onlar sağır, dilsiz ve kör ve o haliyle delalette bırakıyor. Hani onlar işitmeyen, sağır, dilsiz ve körlerdir. Ama daveti kabul edenler onlar da işiten, gören ve idrak edebilenlerdir. Üçüncü sual, başka insanlarla olan ilişkilerimizde vazifelerimiz ve haklarımız vardır. Birincisi enfüsü, yani sadece bizimle alakalı olan bizatihi vazifeler var. İki, başka insanlarla ilişkili afaki yani objektif vazifeler var. Başka insanların hakkına riayet etmek, başka insanların mutluluğu için yaşamak vazifelerimiz arasındadır. Herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde helaller etmenize Allah Teala müsaade etmez. Müsaade etmez. Hürriyet başkalarını rahatsız ettiğimiz noktada biter. Kim Allah'ın koyduğu hudutları, sınırları aşarsa o Allah katında zulmetmiş olur. Zulüm derecat kaybıdır. Zulümse Allah'ın cezalandırdığı bir olgudur. Öyleyse her halükarda ne yapman lazım? İstisnasız hem Allah'la ilişkilerimizi Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeleri, görevleri bizzat yerine getirerek mutlu yaşamamız lazım. İkincisinde ise bu enfüsü hakkımız ama bir de afaki olarak insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında en üst seviyedeki kanun mutlu et ve mutlu ol. İşte afaki mutluluk etrafımızdaki insanları mutlu etmekle elde edilir. Ne zaman hangi kişiyi mutlu edersek Allah Teala da bizi mutlu eder. Öyleyse dışımızdaki her insan Allah'ın gözükleri bakıldığı zaman bizim mutluluğumuzun bir vasıtası, sebebidir. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıldığı zaman dışımızdaki her insan bizim mutsuzluğumuzun bir sebebi olarak görülebilir. Aslında iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de bu nefsin afetlerini kullanan, tetikleyen, azdıran şeytan. İşte şeytanı biz değiştiremeyeceğimize göre Allah Teala bize kendi nefsimizi değiştirme görevini vermiş. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı, nefsi bir zaman dilim içinde ahsene ulaştın diye yarattık. Sonra onu esfel-i safihine reddedik. اِلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ. Onlar ki amel, ıslah edici amel işlerler. İslah edici amel hem nefs tezkiyesi ve tasfiyesini muhtevasına alıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cennet ve dünya mutluluğunu hak etmemiz için bizlere bazı vazifeler vermiş. Bu vazifelerin başında hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz geliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazı, abdestli, Kur'an'la, yani grevlerimizi yerine getirmek.
3: Vallahi ona yapılan dualar aklıma geliyor. İbadetlerimiz.
4: Allah'ın verdiği, bize farz ettiği şeyleri, vazifeleri yerine getirmemiz lazım. Hacca gitmemiz lazım, oruç tutmamız lazım.
3: İbadetlerimizi düzgün yerinde yapmak, doğruluk, dürüstlük.
5: Allah-u Teala'ya ulaşmak için özellikle emir ve yasaklarına uyduğumuz zaman zaten ulaşmış oluyoruz.
1: Yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Tabii ki. Yaşarken ulaşmazsak ölürken nasıl ulaşacağız?
4: Ulaşırız desek, ulaşamayız desek de Allah bilir. Hani biz ona garanti veremeyiz şimdi.
5: Tabii ulaşabiliriz. Hani veliler ulaşmış. Allah dostlara ulaşmış bizden önce. Sahabeler ulaşmış. Peygamber Efendimiz zaten Allah-u Teala o olmasa dünya yaratmazdım diye. Demek ki insana ulaşmış. Ulaştığı gibi biz de ulaşabiliriz.
3: Gerçekten Allah'a inancı olan kalpten yaşıyorsa Allah'a ulaşır. Aynı o evliyalar gibi.
1: Peki biz de onlar gibi olabilir miyiz sizce?
3: Ben öyleyim. Kendimi öyle görüyorum.
5: Günümüz şartlarına baktığımız zaman imkansız gibi bir şey. Her tarafımızın kafir, küfür akıyor. Hani burada sağlam kalmak çok zor bir şey.
4: Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben seni özlüyorum. İnşallah huzuruna tertemiz gelmeyi nasip etsin Allah'ım.
0: Bir misalimiz Allah'a ulaşmak konusunda ulaşırız desek de, ulaşamayız desek de abi biz ona garanti veremeyiz dedi. Allah'a ulaşmamız Allah'ın takdirinde midir? Allah Teala her şeyi bir sebep sonuç tatlını yaratmıştır. Ulaştırmak işi Allah'a ait ama sebep olmak, dilemek, irademizi kullanmak o bizim alanımız içerisinde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanlar için bir rida için olmayacağını buyuruyor. Delalette olanlar da 7 grup ayet-i kerime gideceği yer cehennem. Öyleyse hem ahiret saadeti hem dünya saadeti görüyorsunuz ki Allah-u Teala çok basit bir dileğe bağlamış kalpten Allah'a ulaşma dileğine. Ama aynı kitapta Kur'an-ı Kerim'de, son şerifte bu Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mükafatlanacağını buyuruyor. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5, İnşikak 6. 7 ayet-i kerime bize kesinlikle neyi bildiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka mürşitlerine ulaşacağı ve mürşit vasıtasıyla da Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bir defa Allah-u Teala Ankebut 5'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştirmiş. Şura 13'te ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Onlar ulaşmayacak diyor. Ben onları ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Geleceğimiz talebimize bağlı. Allah'a ulaşmayı dileğine bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala'dan biz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah bizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen deralette kalırız. Ankebut 5 bu garantinin ancak kalbimizdeki Allah'a ulaşma dileğine bağlamış. Şura 13 Allah'a yönelmeye bağlamış. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyen? Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede Allah bunu söylüyor. Ve Yunus 7'de kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyen? Allah'a yönelmeyen, takva sahibi olmayanları Allah Teala açıkça ifade ediyor. O halde yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey Allah'ın Kur'an'daki kanunlarına uymak ve böylece iki cihan saadetinin sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesi vazifeye davet eder ve vazifelerini yapmayanları uyarması, yapanları da müjdelemesi için Resuller, mürşitler tayin eder. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Cenab-ı Allah demiş ki mürşitlere, müritlere, hani onlardan bilmediklerinizi öğrenin, onlarla beraber olun. Cenab-ı Allah zaten hani peygamberimiz öyle söylemiş zaten.
5: Mürşit, irşat sahibi demek. Hani İslam'ı daha iyi yaşayan, Allah-u Teala'yı daha iyi anlayan demek. O bir nevi günümüzde temsilci gibi bir şey yapıyor. Peygamberimizin temsilcisi gibi bir şey yapıyor.
6: Ya onları daha yakın düşünüyorum ben yani. Daha çok yaşamışlar, daha çok görmüşler eski zamanlarda. Yani bizim gibi değillerdi. Şimdi biz dünyaya biraz daha önde dünyayı götürmeye çalışıyoruz. O tarafı değil de bu tarafı yaşamaya çalışıyoruz.
1: Peki bu zamanda da var mıdır bir Hacı Bayram Veli gibi Allah dostları?
4: Anneciğim bilemeyiz ki. Hani derler ki parayla imanın kimde olduğunu bilemezsin. Bilebilir miyiz? Bilemeyiz.
5: Fakat vardır. Nasıl günümüze kadar şeytanlar, kafirler devam ediyorsa mutlaka müşriklerde vardır ya.
1: Bu konuda aslında hacet namazı kılarsak eğer Rabbimiz rüyamızda göstereceğini söylüyor.
7: He. İnşallah.
5: Arayan her şeyi bulur. Arayan belasını da bulur, mevlasını da bulur.
0: Bir misafirimiz günümüze kadar nasıl şeytanlar kafirle devam ediyorsa mutlaka müşrikler de vardır. Her devirde iyiliği öğretenler de kötülüğü öğretenler de var mıdır? Evet. Her devirde kesinlikle insan ve cin şeytanlar, tağutlar var. Şeytan şeytanlar var. Her devirde istisnasız Allah'ın mürşitleri, devrin imamı var, veli resuller var. Veli mürşitler var. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şeytanın adımlarına tabi olmak şeytanın öğretisine tabi olmaktır. Ama Allah-u Teala Allah'ın öğretisinin devrin imamlarıyla gerçekleşeceğini buyuruyor. Enbiya 73'te ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina ve vahayna feyrel khayrati ve ikamis salati ve itaat zekat ve kanunlarına abidin. Onları hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kaldık. Onlara namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular buyuruyor. Nebil arasında fetret dönemi var. O fetret döneminde ne bilen olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen bir kişi var. O Alman 179'a göre seçilir ve secde-i müdürlüğe göre de bizzat 5 görevle Allah onu vazifeli kılar. Ve cealna minhum eymeten yehtune bir emrina lema seberu ve kani bi hayatına yokunun. Öyleyse her devirde istisnasız şeytan ve avanesi kötülüğü öğretiyor. Allah ve taraftarları da iyiliği öğretiyor. Kötülüğün öğretilmesinde de, iyiliğin öğretilmesinde de her devirde öğrenenler ve öğretenler var olmuşlardır. Kötülüğün öğretilmesinde en üst seviyede canlı varlık şeytandır. herkes de ayrı ayrı meşgul olur. İlim öğretilmesinde de en üst seviyedeki kişi de her devirde devrin imamıdır. Kişisel olarak galip gelen her zaman devrin imamlarıdır. Ama insanların çoğunluğu açısından çoğunluğu elde etme açısından baktığım zaman her zaman şeytan olmuştur. Öyleyse görüyorsunuz ki bir tarafta Allah'ın öğretisi var, bir tarafta şeytani öğreti var. Din konusunda ki din demek, güzel ahlak demektir. Güzel ahlak demek, insanları ahiret ve dünya saadetine ulaştıran hayat demektir. Ama şeytan da bunun tam tersi. Biz insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada huzursuz ve mutsuzluğu bize yaşatırmak istiyor. Her devirde Resulullah'ın varisi 7 grup insan var. Resulullah'ın varisi birinci kişi devrin imamıdır. Resulullah'ı varisi ikinci kategoride kayyum resulleridir. Resulullah'ın varisi üçüncü kategoride veli mürşitlerdir. Veli mürşitlerden sonra dördüncü grup salihler, beşinci grup muhlisler, altıncı grup ulelbab, yedinci grup muhsinler geliyor. Öyleyse ilk üç grup devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, bunlar salah makamının sahibidirler. Ama muhlisler, ulul elbab ve muhsinler de, onlar da vekil mürşittirler. Zahitler de buna dahil. Öyleyse yedi grup varis. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden muhsinler, birincisi zahitler, ikincisi muhsinler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, bunlar da ulelbab, hikmetin ötesini öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler, maruf ve emreden, münkerden nehyedenler, onlar veli mürşitler, veli resuller ve devrin imamı geliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. İzniniz olursa inşallah bir sualim olacaktı. Allah yolunda hizmet yapan bir insan mürşidine tabi olmadıkça o hizmetler boşa mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Görüntülü sualimizde Allah yolunda hizmet yapan bir insan mürşidine tabi olmadıkça o hizmetler boşa mı gidiyor? Hiç kimsenin yaptığı hizmet Allah yolunda boşa gitmez. Biz size sadece Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini söylüyoruz. Allah-u Teala'nın kıyamet günü kimi affedeceği, kimi affetmeyeceği Allah'a ait olan bir faktördür. Hizmet yapan mutlaka bunun karşılığını Allah-u Teala alır. Biz kaidelerden bahsediyoruz ki bir mürşidin elini öpmeseniz deralette kalırsınız. Allah-u Teala böyle söylüyor. O da içinizden gelirse mümkün. Herkes gitmiş bir mürşidin elini öpmüş, ben de öpeyim derseniz hava alırsınız. Çünkü kalbinizde bu talep yoksa Allah'ın katında bir kıymet ifade etmez. Allah-u Teala kalbimizde ne olduğunu bizden çok daha iyi bilir. Bizim görevimiz bunu açıklamak. Allah razı olsun. Öyleyse yapılması gereken hakikat ne? Eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve Allah-u Teala Kehf 105'te Ulaikellezine kebir bi ayetel milik hali, Allah'ın ayetel milik Allah'ı inkar ediyorsa o zaman Allah-u Teala kanunu koymuş, ameller boşa gidiyor. Ama o hizmeti yaparken o noktada bir başkasını mutlu etmişse Allah'ın kanunu mutlu et, mutlu ol. O kanundan o da faydalanır ve onun mutluluğunu yaşar. Ama eğer ameller boşa gitmişse o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir, cennet değil. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hakkımız olan mutluluğu bütünüyle yaşayabilmemiz için devamlı olarak Allah'ın ismini zikretmekle bizleri vazifeli kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmanın önemi elbette çok büyüktür. Zikir halinde olmak çok güzel bir şeydir. Çok iyi bir şeydir.
6: Mutluluk, huzur. Bana göre.
5: Ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor zaten. Yatarken, uyurken, gezerken, yani hayatın her anlamında zikirde bulunur. Ben anlayın ki ben de size anlayayım diyor.
1: Bize faydaları nelerdir?
4: Anacığım, faydaları bu dünyada da faydası var, öbür dünyada da faydası var. Bu dünyada bütün kazadan, beladan, musibetten, her şeyden Cenab-ı Allah korur mu? Korur. Öbür dünyada bize her şey, hani şefaatçi mi olacak? Evet, şefaatçi olacak.
5: Zikir eskiden Osmanlı'da her anda yaşanırdı, her toplumda. Çiftçisi de yapardı bunu, sanayicisi de yapardı, askeri de yapardı. Ama şu anda İşte insanoğlunu devam bir şey yapıyorlar. Yobazlıkla, gericilikle suçladıkları için.
1: Mesela başımıza ne gelirse gelsin, zikrediyorsak eğer mutlu olur muyuz?
6: Zaten bir şey, başımıza bir şey geldi de tamam, biz bir şey yaptık ki onun karşılığını alıyoruz.
5: Allah-u Teala iki türlü insana şey verir. Ya yaptıklarından dolayı verir ya da intihamdan dolayı verir. Yani onu iyi kavrayabilmek lazım.
1: Bunu fark edersek ne yapmamız lazım?
5: O işte hatamızı, diyelim günahımızın dolayı olduysa hatamızı anlarız. Diğer türlü de demek ki Allah-u Teala beni seviyor ki beni imtihan ediyor beni diye düşünüyoruz.
0: Bir misafirimiz öbür dünyada bize her şey şefaatçi olacak dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat bu dünya hayatında 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşriğinde tövbeyi gerçekleştirerek günahların sevaba çevrilmesidir. Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu mağfirettir. Devrin imamının talebiyle Allah arasında yine mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Hem hadisler hem bütün ayetler gösteriyor ki şefaat kişi müşriğine tabi olduğu gün gerçekleşen günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Günahların sevaba çevrilen insanların hepsi müminlerdir. Sadece müminler şefaate nail olurlar. Onun dışındaki hiç kimse için şefaat geçerli değildir. Hadis-i şerifte kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken tenince uyarılmadınız mı? İster Nisa 64, ister Furkan 70 el alalım. Mürşidin önüne tövbe ile günahların sevaba çevrilmesini anlatıyor. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her ikisinin talebini kabul edecekti ve böylece günahları sevaba çevirmiş olacaktı. Dolayısıyla mürşid önüne yapılan tövbeyle şefaat, günahların sevaba çevrilmesidir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa inşallah bir sualimiz olacak. Bir sohbetinizde Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur diye buyurmuştunuz. Vazifelerimizi en güzel şekilde yapabilmek için Allah'a güvenmenin önemini bir kez daha açıklar mısınız? Allah razı olsun sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir sohbetinizde Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir iş yoktur buyurmuştunuz. Vazifelerimizi en güzel şekilde yapabilmek için Allah'a güvenmenin önemini bir kez daha açıklar mısınız? Güvenmek yani Allah'a tevekkül etmek. Allah Teala şunu söylüyor: eğer bana güveniyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. En kuvvetlisisiniz ve mutlaka şeytana karşı galip gelirsiniz. Öyleyse Allah'a olan güvenimiz ne kadar artarsa olaylar karşısındaki başarımız da o kadar artar. Bir tarafta kişinin gayreti var. Bu gayretin üzerine nüsret, bu gayretin üzerine himmet bina edilecektir. Öbür tarafta da iştiyak, liyakat ve mükafat üçlüsüyle sonuca ulaşacak kişi Allah'a tevekkül etmedikçe Allah'ın nüsretini alamayacaktır. Öyleyse tevekkül kişiyi mutlak surette başarıya ulaştırır. İşte Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizden yardımı keserse ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül sahibi kişi en kuvvetlidir. Tevekkül sahibi kişiyi yenecek yoktur. Tevekkül sahibi kişi mutlaka galip gelir. Şeytana karşı. Devrin imamı Allah'a karşı en üst seviyede tevekkülün sahibidir. Ve ne olursa olsun mutlaka o galip gelecektir. Bu galibiyet tabii ki şeytana karşı. Ama insanlar cephesinden bakıldığı zaman ne yazık ki insanların nefslerindeki 19 afet sebebiyle şeytanın da %100 bu afetlere tesir etmek, azdırmak noktasında olduğu için insanların her devirde çoğunluğu şeytana tabi olanlardır. Allah razı olsun, programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İnsanlara hep iyilik yapıyorum ama karşılığını alamıyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum bu konuda, ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, beklenti içinde olmayacaksın. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, halık bilir. Zaten yaptığın zaman üzerindeki kiram-ı katibe melekleri hep yazıyorlar. Amel defterine geçiyor. Amel defterinde Allah'ın bunun karşılığını sana vermemesi mutluluk olarak mümkün değil. Öyleyse insanlardan beklenti içinde olmayacaksın. Allah Teala'dan da hak ettiğini almamanız imkansız. Allah mutlaka hakkı hak sahibine teslim eden. Bir ismi El-Hak'tır, bir ismi El-Adl'dır. İster insanlar arasındaki bir ilişki olsun, El-Ad esmasıyla mutlaka hakkını size teslim eder. İster Allah'la ilişkilerde olsun, mutlaka hak ettiğinizi mükafat olarak Allah'tan alırsınız. Kıbrıs'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ölen birinin amel defteri tamamen kapanır mı? Bu konuda ne buyursunuz? Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. İrade devreden çıkıyor. Ölümden sonra amel defteri kapanıyor. İlave bir şey söz konusu değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Nasıl yaşıyorsanız bu dünyada öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Dikkat edin, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ve amel defterinizde ilave yok. Ama ölülere hatimler edilemez mi, yasinler okunamaz mı, dualar yapılamaz mı? Yapılabilir ama bunu yapan her devirde o yapan kişinin amel defterine yazılıyor. Allah razı olsun. Tur suresinin 21. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam Allah-u Teala hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip ameni olan zürriyetlerini de kendilerine imanla tabi olanlar zürriyetlerini de kendilerine ihak edip yanlarına kattık. Onlara amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığı derecelere karşılık bir rehinedir. Öyleyse amellerinden eksiltme yapmadık olayı onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gidecekleri yer cehennem. Diyelim ki Hazara yaptıkları, kazandıkları, kaybettiklerinden fazlaysa Allah-u Teala amellerinde eksiltme yapıyor. Hücret Suresi 14. ayet-i kerimesinde Araplar bizim mümin olduk, kullem tüminu, İslam dairesine girdik deyin, kalplerinize iman girmedi. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah-u Teala amellerinize bir şey eksiltme yapmaz. Kula'dan bir kardeşimiz, birçok alim ve halk Hazreti İsa'nın yeryüzüne geri gelmeyeceğini söylüyorlar. İnsanlar söyleyebilir sevgili kardeşlerim. Her konuda son sözü Allah söyler. Kur'an ne diyor bu konuda? Son şeriat kitabı Kur'an. Allah'ın koruması altında Kur'an. Allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili şu ayetleri söylüyor. Bir kere Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi. Ali İmran 55'te "Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan, seni kendime katıma yükseltecek olan, kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanlar kıyamet gününe kadar kafirlerin üstüne olacak." Allah Teala öyle buyuruyor. Nisa 157, 158, 159. Hayır diyor. Allah onu kendisine yükseltti. Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi ve kendi katına yükseltti. Nisa 59. Kitap ehlini olanlar ona ölümünden önce, demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam inecek ve ölecek. Ama henüz ölmemiş. Öyle mutlaka iman edecektir ve kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi. Allah kendi katına yükseltti. Öyleyse inecek. Ölümü tadabilmesi için o da inecek. Ve Allah Teala bütün bunları söylüyor. Meryem 33'te Hazreti İsa diyor ki doğduğum gün, öleceğim gün, canlı olarak bahsedileceğim gün. Doğduğum gün belli, öleceğim gün. Öyleyse ölebilmesi için bu dünyaya gelmesi lazım. Canlı olarak bahsedileceğim gün, dirileceğim gün selam benim üzerimedir. Yani Allah-u Teala'ya teslimdir. Enbiya 35'te her nefis ölümü tadacaktır. Zuhruf 61'de ise gerçekten saat, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyametin zamanı için bir ilimdir. Öyleyse ondan sakının, şüphe etmeyin. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz kıyametten önce 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi. Deccal'ı öldürecek olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Duhan fitnesi. Duhan fitnesi Kur'an-ı Kerim'in unutulması. Tabetülers. İşte bu unutulan Kur'an-ı Kerim'in insanlara tekrar öğretilmesi ve yaşatılması söz konusu. Tabetülers. Güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek ve Deccal'ı öldürecek. Dabetül Erz Mehdi Aleyhisselam unutulan Kur'an hakikatlerini tekrar insanlara anlatacak. Yani birisi Deccal fitnesinin ortadan kaldırılmasıyla, diğeri de Duhan fitnesinin tamamen bitirilmesiyle vazifeli. Öyleyse nedir Deccal fitnesi? Kendileri bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, insanları Allah'ın yoldan uzaklaştıran, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler. Onlar Hazreti İsa Aleyhisselam onları öldürecek. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, nefsimizin baş gözü kalp gözümüzdür. Açıklar mısınız? Nefsimizin baş gözü kalp gözümüz değil. Ruhun da baş gözü var. Ruhun da kalp gözü var. Nefsin de baş gözü var. Kalp gözü var. Fizik vücudunda. Ama nefsimizin kalbindeki gözdür. Kalp gözü. Sakarya'dan mesela rüyayı gördüğünüz nefsinizin baş gözüyle görürsünüz. Ama kalp gözünüz açık olursa Allah dilediği şeyi size gösterebilir. Kalp gözüne kumanda eden Allah'tır. Sakarya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Hak ve Adalet müessesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ismi El-Hak, bir ismi El-Ad'dır. Hak enfüsüdür, adalet ise afakidir. Hak kişinin gayretinin sonucunda hak ettiğini alması, Allah-u Teala'nın kesin bir hükmüdür. Ama Adalet toplumsal bir olaydır. İhtilaflı olan konularda insanlar arasındaki bireylerin hepsinin hak ettiğini Allah'tan alması adaletin bir neticesidir. Afyon'dan birkaç muhterem hocam, Allah ilim ve rahmeti bizi nasıl kuşatır açıklayabilir misiniz? Bütün kainatı kuşatmıştır. Nasıl bizi kuşatmıştır? Bütün kainatı kuşatmıştır. Şöyle düşünelim. Zahiri alem, karşı zahiri alem. Zahiri alem dışta, karşı zahiri alem bunun iç noktasında. Karşı zahiri alem de içimizde, onun uzantısı karşıt garip alemi de onun uzantısı içimizde. Emr alemi de keza öyle. Karşıt emr alemi ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmetidir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, salih amel ne demektir? Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Salih amel nefsi ıslah edici ameldir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, vesat olmak üzere 19 tane afet. Allah Teala bu dünya hayatında Allah'ın nurlarıyla bu 19 afeti kalbimizden temizlememizi yerine Allah'ın katından 19 tane fazileti yerleştirmemizi buyuruyor. Ne zaman ulaşırız? Daim zikre ulaştığımız an. İşte salih amel Allah isminin tekrarıyla Allah'ın katındaki nurları kalbimize taşıyarak kalbimizdeki afetleri tamamen dışarıya temizleyerek oluşan bir muhteva ifade ediyor. Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Kişi mutlaka mürşidine tabi olmalı. Mürşid en üst noktada devrin imamıdır. Salihlerdendir mürşid. Veli mürşid, veli resul yine salihlerdendir. Salih makamının 7 kademesinden en üst noktada olan devrin imamıdır. 6. kademesinde veli resuller var. 5. kademesinde veli mürşitler var. Şahitler mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler olarak 7 kademenin 7'sinde de onlar salihlerdir. Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Mürşidimize tabi olduğumuz zaman. En üst seviyedeki mürşid devrin imamı, hangi mürşide tabi olursanız olun mutlaka devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alır. Sonra her kavminde en üstün olan kişi Resul, kavim Resulüdür. Daha sonra dünyadaki en üstün kişi yeryüzündeki halifedir. Kainatta en üstün olan kişi devrin imamıdır. Huzur namazının imamı, yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesi, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler olarak böyle bir hiyerarşik sistem söz konusu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dua ettiği mürşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahleyin uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bir araya geldik. Birinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim. Muhterem hocam, çevremdekiler beni üzecek, bana zarar verecek şeyler yapıyorlar. İnsanlardan nefret eder hale geldim. Bu konuda nasıl davranış sergilemeliyim? Sevgili kardeşlerim, çevremizdeki bütün insanlar sadece bizim mutluluğumuz için varlar. Onlardan bize ulaşan ya bir faydadır ya da bir hayırdır. Ama asla bize derecat kaybettirmeleri mümkün değil. Derecat kazanmak ahiret saadetimizin sigortasıdır. Bir faydaya ulaşmak da bu dünyada bir mutluluğu ifade ediyor. Öyleyse çevremizdeki her şey, etrafımızdaki her şey, her şey, her şey bizim mutluluğumuz için dizayn edilmiş. İnsanlar da bizlerin mutluluk kapısı. Bakış açısına göre Allah'ın gözlükleriyle bakarsan her insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Ama şeytanın gözlükleriyle bakarsan her insan sizin mutsuzluğunuzun bir kapısıdır. O zaman bana zarar veriyorlar, onlardan nefret eder hale geldim olayı şeytan sana bunları gösteriyor. Şeytan düşünceni tesir etmek suretiyle bu noktaya geliyor. Nefret, şeytanın etki ettiği bir nefsin afetidir. Bunun karşısında sevgi, ruhumuzun bir hasretidir. Etraftaki her insana sevgiyle bakarsan, onları mutlu edecek davranışlar sergilersen, göreceksin ki her insan senin mutluluk kapındır. Yanlış yapabilir insanlar. Bana zarar veriyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zarar vermeyin ve zarara zararla karşılık da vermeyin. Öyleyse top bizde. İlk etapta kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Evet, kesinlikle öyle. Zarar vermeyin. Zarara zararla karşılık vermeyin. Böyle yaparsan ilk etapta ilk adımı sen atacaksın. Etraftaki hiç kimseye zarar vermeyeceksin. Onlar bana zarar veriyorlar. Tamam. Ama onların zararına yine zararla karşılık vermeyeceksin. Şimdi şeytan devamlı kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmemizi, iyiliğe karşı da kötülükle mukabele etmemizi istiyor. Allah da bunun tam tersi, iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikle mukabele etmemizi istiyor. Mutlu olmak istiyorsan Allah'ın tarafında yer almalısın. Zarar veriyorlarsa zararla karşılık vermeyeceksin. Onları mutlu edecek davranışlar sergileyeceksin. Böyle yaptığın zaman en güzel mutlulukları yaşarsın inşallah. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, birinci suali o, rasyon tasavvufta olan mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, rasyon ilimde kökleşmiş olan insanlar. Yani bugün birçok kişi diyor ya işte falan alim şöyle demiş, feşmeki alim şöyle demiş. İşte onlar, yani Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalbi yapı itibariyle üç grup insanı söylüyor. Kur'an'ın muhkem müteşabih ayetlerden oluştuğunu söylüyor. Kalbinde Z olanlar, yani kalbi hasta olanlar, onlar müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Bunlar kalbi hasta olanlar. Kalbi hasta olanlar kimlerdir?
Fesat çıkaranlar kalbi hasta olanlardır. Kübera ve saadetler kalbi hasta olanlardır. Hidayeti gizleyenler kalbi hasta olanlardır. Allah'ın ayetleri ve Resulü'yle alay edenler kalbi hasta olanlardır. Zülmani ilimle amel edenler kalbi hasta olanlardır. Bunlar ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Ama rasihun da muhkem ve müteşabih ayetler Allah'tandır. Fakat onlar da tezekkür edemezler. Yani müteşabih ayet-i kerimin manasını onlar da bilemezler. Sadece kim bilir? Ul elbab bilir. Ul elbab nasıl bilir? Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Çünkü ul elbab Alimen 191'e göre اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken, otururken, yatarken hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse 24 saat zikirdeler. Şeytanın kapısı 24 saat kapalı. Allah'ın takva kapısı 24 saat açık. O açık olan kapıdan kalp kulağıyla, kalbiyle Allah'a sual soruyor. Kalp kulağıyla Allah'ın cevabını işitiyor. Ve muhataba ulaştırıyor inşallah. Öyleyse rasyon tasavvufta olan değil. İkinci suali, tebliğ yaparken bazen nereye bağlı olduğumuzu ısrarla soruyorlar. Bunlara ne cevap verebiliriz? Biz diyeceksiniz ki Allah'a bağlıyız. Tarikat deseler Tarikat-ı Muhammediye ve Sırat-ı Müstakim'de Allah'a davet edenleriz. Bizim nereye bağlı olduğumuzdan ziyade Kur'an-ı Kerim'in hakikatini söylüyor size. Hem Yusuf 108 hem de Fusilet 33. Yusuf 108'de Allah'ın Resulüne Allah-u Teala benim ve bana tabi olanların görerek Allah'a davet ettiğimiz yol o yol bizim yolumuzdur. Yani sırat-ı müstakim. Günde namaz kılan herkes 40 kere sırat-ı müstakimi Allah'tan talep ediyor. Beni sırat-ı müstakime ulaştır. İşte biz tebliğ yapan kişilere biz sırat-ı müstakimde Allah'a davet edenlerin Yusuf 108'e göre. Fusilet 33'e göre de yine biz Allah'a davet edenleriz. Sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Kendimize davet etmiyoruz. Dolayısıyla kendimize davet etmediğimiz zaman bu suali bize sormanızın bir manası kalmıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim desek ki biz işte bu kişileriz. O zaman şeytanın önceden insanlara ön yargılarla ulaştırdığı negatif bilgilerle hemen inkara kalkarlar. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki siz Allah ve Resulünün inkar edilmesini ister misiniz? İşte bu sebeple biz Allah ve Resulünün onlar tarafından inkar edilmesini istemiyoruz. Diyoruz ki kalbin ulaşmayı dileyin, hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorun. Yetmez. Şunu söyleyebilirler. Bizden bizi öğrenmeyin. Allah'a sorun bizi. Tebliğ yaparken bazen nereye bağlı olduğumuzu sırala soruyor. Biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve haccet namazı kılarak bizim kim olduğumuzu Allah'tan sorun. Biz size söylemeyelim. Biz size söylersek şeytan devreye girer ve Allah ve Resulüne inkar edilmesi noktasına sizi götürür. O zaman kaybedenlerden olursunuz. İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resulünün yalanlamasını ister misiniz? Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, neden bizim üzerimizde bir yaratıcı var ve neden onu kulluk yapmak zorundayız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, mutlu olmak istiyorsak Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. İyi ki üstümüzde bir yaratıcımız, bir sahibimiz var. Sahipsiz değiliz. Kaldı ki ona kul olmak
peşinden koştuğumuz mutluluğun bir gereğidir. Mutlu olmak istiyorsak olay budur. Mesela şu suali kendine sordun mu? Neden günde 3 öğün yemek yiyoruz? Sorduğun zaman şu cevabı alacaksın. Hayatını yaşamak istiyorsan, fizik vücudu ayakta tutmak istiyorsan o gıdaları alman lazım. İşte tıpkı nasıl fizik vücut hayatiyetini devam ettirmek, ayakta kalmak istiyorsa o gıdalara ihtiyacı varsa, manevi ihtiyacımızın bir gereği, iyi ki sahibimiz var, iyi ki yaradanımız var, iyi ki bize bu emirleri vermiş, iyi ki bu emirleri bize yapmayı nasip kılıyor. Yani mutluluğu arayan herkes bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu idrak eder. Yapmak zorunda değilsin. İsteyerek yapmalısın. Sen zoru devreye koyduğun zaman şeytanla birlikte olduğunu kesin ispat ediyorsun. Allah'ın yolunda Allah dostlarının zorla ilişkisi yok. Tam tersi isteyerek Allah'a teslimiyet gösterirler. Allah Teala kainatın sahibidir. Âl-i İmrân suresinin 83. ayet-i kerimesinde فَغَيْرِ دِنْ لَا يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمُوا مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَنَا وَكَرْهَنْ İsteyerek ve istemeyerek her şey Allah'a teslimdir. İsteyerek Allah'ın zatına üfürülen ruh Allah'a teslimdir. Ama nefs de başlangıç noktasında istemeyerek de olsa sonunda kalbi nurla dolduğu zaman o da isteyerek Allah'a teslimi yaşar ve sonsuz mutluluklar o kişinin olur inşallah. Bodrum'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, nefs kademelerinde çekilen zikir sayılarının özellikle emmarede ve tezkiyede diğer kademelerden farklı sayıda çekilmesinin sebebi nedir? Açıklar mısınız? Afetlerin hepsi nefsimizin manevi kalbinde ve yukarıda da çok daha üst seviyede çekilmesinin sebebi zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Ne kadar Allah'a yaklaşabilirsen her zaman o kapı sana açık. Dolayısıyla tesbihe ulaşana kadar zikri yapacaksın. Sonra ihlasta külli zikir ve daha sonra tesbih. İradenin Allah'a teslimiyle tesbihe geçeceksin. Bütün insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat zaten tesbihte. Ama Allah Teala bu kainat dizayn içerisinde serbest irade yarattı. İki varlık var. Birisi gayb alemin varlıkları cinler, diğeri de zahiri alemin varlıkları insanlar. Allah Teala Zariyat 56'da "Vemâ halaktel cinni vel insi illâ liya'budûn." İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Ruhun teslimiyle

0: Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve her üst kulluk noktasında kişinin mutluluğu daha da artıyor. İşte birinci safa kulluk Sümer 17'de, ikinci safa kulluk Mümin 15'te, üçüncü safa kulluk Fecr 29'da, dördüncü safa kulluk Fatır 28'de, beşinci safa kulluk Bakara 207'de, Hicr 40'ta ve Enbiya 105'te en üst noktada salih kul olmak söz konusu. İkinci suali virdin tamamlanabilmesi için nefsin yedi kademesine karşılık gelen zikir sayılarının eksiksiz yapılması gerekiyor mu? Tamamlandığı zaman virt görevimizi yerine getirmiş oluyor muyuz? Evet. Ya sevgili kardeşim, zaten her katta 2000 artışta geçiyorsunuz. Öyle olunca 7 tane nokta var fizik vücutta. Minimum 14.000'i örtü altında çekerseniz ondan sonra geri kalan kısmını da tamamlayabilirsiniz inşallah. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir şifa kaynağı olması ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarması konusunu açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennasu kad ca'akum mev'izetun min rabbikum, Rabbinizden size öğüt ve şifa lima fi suduri, ve göğsünüzdeki hastalıklara, nefsinin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Hüden ve rahmeten lil müminin, müminler için hidayet ve rahmettir. Öyleyse hastalıklar nefsimizin manevi kalbinde. Kur'an-ı Kerim'le bu hastalıklardan tamamen temizlenebilmemiz, ilgili emirleri yerine getirmemize bağlı. Şimdi şifa ile alakalı 7 tane ayet-i kerimeye bakalım, dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah Teala fizik bedenin hastalıklarından da bahsediyor. Allah Teala nefsin hastalıklarından da bahsediyor. Nefsin hastalıkları doğuştan 19 tane afet herkesin kalbinde var. Ve nefs hastalıkları fizik beden hastalıklarını tetikliyor. Nebi Sultanı Peygamberimiz Tövbe 14'te Allah Teala onlarla savaşın, Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır, onları alçaltır, onlara karşı size yardım eder, müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki üst seviyedeki cennetlere gitmek çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. Evet, üst seviyedeki cennet kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. İşte velileri, bir daha söyleyeyim, ümmetimin velileri, o hadise bir daha bakalım. Ümmetimin velileri cennette namaz, oruç ve sadaka çokluğu sebebiyle değil, Allah'ın rahmetiyle, nefslerindeki cömertlik hasletiyle ve temiz kalplerle girerler. Allah'ın rahmeti birinci kat cennet. Nefslerindeki cömertlik hasreti ise ikinci kat cennet ve kalplerin temizliğiyle de üçüncü kat cennete giriyorlar. Olay buysa o zaman kim ruhunu Allah'a teslim ederse %51 oranda kalbi hastalıktan kurtulmuştur. Üçüncü kat cennete Kim fizik ucunda alan

0: Teala'ya teslim ederse o %81 karanlıktan aydınlığa çıkmıştır. Dördüncü kat cennet. Kim nefsini Allah'a teslim ederse o %100 daimi zikre ulaşarak %100 kalbi nurlanmıştır. Beşinci kat cennet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim şifa kaynağı mıdır? Evet. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkartması söz konusu mu? Evet. Tek bir dilekle Allah-u Teala Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. İşte bu konudaki hangi emri yerine getirirseniz Allah-u Teala'nın rahmetini o şekilde alırsınız. Buradan bir kardeş muhterem hocam, İslam ülkelerinde birlik beraberin sağlanabilmesi, adab ve edep kavramlarının insanlar tarafından tam olarak yaşanabilmesi için toplumsal ve bireysel olarak yapılması gerekenler nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şey edebali insanı yaşat ki devlet toplum yaşasın. Bu adab ve edep kavramı insanlar tarafından yani tam olarak yaşanabilmesi için toplumsal ve bireysel olarak yaşanabilmesi için bireysel olarak yaşanabilmesi o kişinin 7 sabah 4 teslimi yaşamasına bağlı. İlk 14 basamakta şeriatı ifade ediyor. Davranış biçimleri arasından kısas. 14 de ondan sonraki 25'e kadar olan kesimi tarikatı ifade ediyor. Bu da affı devreye koyuyor. Ondan sonraki kesimde ise hakikati ifade ediyor. O da kötülüğe karşı aile mukabele etmek. Şimdi İslam'ın dışında olanlar hep zulüm işliyorlar. Allah Teala da ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Bize karşı yapmaları halinde bağışlayın. Yani affedin. Bu bize derecat kazandırıyor. Ama eğer kötülüğe karşı kötülükle mukabele edersek o zaman kazandığımızı kaybediyoruz. Bir devamlı şer işleyenler var. Yani kötülüğe karşı kötülük yapanlar var. Bir de zulmedenler devamlı var. Bir de kötülüğe karşı kötülük yapanlar var. Ama Allah Teala bize ne istiyor? Allah bizden kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyor. İyilikle mukabele etmemizi istiyor. Kötülüğe karşı sessiz kalarak affetmemizi istiyor. İşte bunun yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması, nefs seskesini yapması lazım. Nefs seskesi affı, nefsin tasfiyesi ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali maaşımızda ya da herhangi bir işten helal kazandığımızdan bir gün lazım olur diye birikim yapmamız uygun mudur? Tabii yapabilirsiniz. Zekat ve birini vermeniz halinde birikim yapabilirsiniz. İkinci suali, eşim Abese suresinin 1 ve 11. ayetlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bir kadından yüz çevirerek hata yaptığını ve Fetih suresi 1 ve 2'de biz sana fetih farz kıldık. Geçmiş ve gelecekteki günahların affolsun buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduktan sonrasında da günah işlediğini söyledi. Peygamberler, Resuller, Mürşitler irşada ulaştıktan sonra günah işlerler mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Yani günah daimi zikre ulaştıktan sonra artık söz konusu değil. Ama İblis diyor ki herkese saptıracağım. Allah Teala hedef veriliyor. Muhlis kulları müstesna. E kimdir muhlis kul? Nefsini de Allah'a teslim eden. Öyleyse nefsini teslim etmiş yetmez. İradesini de teslim etmiş ve Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılmış. O zaman ister peygamber olsun, ister Resul, ister mürşitler irşada ulaştıktan sonra günah işlerler mi? Hayır. Velev ki öyle olduğunu kabul ederim. Allah Teala o garantiyi veriyor o kişiye. Yani peygamber olsun, Resul olsun, iblisin telkinleri karşısında Allah onları koruyor. Hangi ayet gereğince? Hac 52. Mürşit de aynı şekilde Allah tarafından korunduğunu bilmenizi istiyorum. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Enam 44-45'teki insanlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Enam 44 bütün kavimler bir şeylerle uyarılmışlardır. Allah'ın Resulleri insanlara eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer ulaşmayı dilerseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bundan daha kolay bir şey var mı demektedirler. İşte bu uyarmadır. Bir takım insanlar da onlara hayır, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin, gerisini karışmayın. Allah sizi cennetine götürür diyerek insanların uyarıldıkları şeyleri unutmalarına sebep olmaktadırlar. Allah Teala diyor ki Allah sizin için kolaylık diler, güçlük dilemez. İnsanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Diledikleri an işlem artık onlarla Allah arasındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala anında bu dileği iştir, görür, bilir. Derhal üzerine yardım elini uzatıp 12 tane insanla onu mükafatlandırır. Ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala insanlara mühlet verir. Bu mühletin boyutlarında Allah Teala'nın dizaynı vardır. Eğer Allah'ın yolundalarsa yardıma hazırdır. Bu insanlar eğer şeytanın yolundalarsa o zaman da cezaya hazırdır. İnsanlar eğer Allah'ın yolunda değillerse Allah Teala tarafından manevi açıdan devamlı cezalandırılırlar, mutsuz olurlar. Enam 45 tefsirinde Efendimizin tefsirinde Allah Teala burada bizlere de onlara da sesleniyor. Onlar Allah'a hamd etmemişler, şükretmemişler, kuvvetin kendilerinde olduğunu zannetmişlerdir. Her devirde, her kavimde olduğu gibi bugün de bütün kavimlerde kuvvetin kendilerinde olduğunu zanneden bir takım insanlar yaşamaktadır. Bunlar Allah'a yok farz ederler ama sonra cezaları ansızın gelir ve o anda ölüm onları yakalayıverir. O zaman kuvvetin kendilerinde değil Allah'ta olduğunu fark ederler ama artık iş işten geçmiştir. Allah'a hamd etmedikleri, şükretmedikleri, Allah'a saymadıkları, o yokmuş gibi davrandıkları için Allah bize yardım etmeden de biz bu işi hallederiz diye düşündükleri ve Allah'ın dostlarına düşman oldukları için cehenneme doğru yol almaktadırlar. Allah'a hamd ve şükür Allah'a karşı hamd ve şükür borçluyuz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetleri için Allah'a şükredeceğiz. Allah'ın bize verdiği bu alemin dışındaki bize ulaşan manevi nimetler için de Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Tekirdağ'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'ı neden sevmeliyiz sorusuna en ahsen şekilde nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın emirlerine itaattir. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Büyüklükle küçüklük arasındaki ilişki küçük sevmeli ve itaat etmeli. Büyük de sevmeli ve korumalı. Öyleyse Allah bizim koruyucumuzdur. Bizi en çok O seviyor. Ama biz de onu seviyoruz. En üst noktada itaat etmeliyiz. İtaat sevginin doğrucusudur yani. Biz itaat edersek Allah'ın üzerimizdeki sevgisi artar. Her şeyi karşılıksız Allah bize vermiş. Biz Allah'ı sevmeyelim de kim sevsin? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı inşallah. Gıybet nedir? Hangi konularda gıybet haram olmaz? Açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Gıybet nedir? Hangi konuda gıybet haram olmaz? Gıybet, kişinin olmadığı yerde gıyabında onun hakkında konuşmaktır. Ve gıybeti Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde ölü kardeşinin etini yemek gibi kabul etmiş Allah-u Teala. Ey amen olan zandan çok sakının. Bazı zanlar günahtır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanın hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek istemekten hoşlanmıyor. İşte tiksindiniz. Eğer bir konunun açıklanması sadedinde isimler geçiyorsa o tabii ki gıybet olmaz. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eskilerin yaptığı hataları Kur'an'da peygamber kıssalarıyla bize bahsediyor. Kıssa nedir? Geçmişte peygamberlerin yaşadığı gerçek hayatı ifade ediyor. Onlar da bizimle değil ama onlardan bahsettiğimiz zaman gıybet olmaz. Konunun açıklaması sadedinde bu gereklidir. Ama onun dışındaki ister dedikodu, ister gıybet, ister iftira. Dedikodu laf taşımaktır. O söyledi, o söyledi. Zamanı boşa harcamaktır. Gıybet, kişinin gıyabında konuşmaktır. İstemezse bu gıybet olur. Doğru konuşmuyorsa bu sefer de iftira olur. Öyleyse her halükarda bunlardan uzak durmak lazım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utuk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın seçtikleri. Birinci sual, Allah-u Teala insanların seçimini neye değerli olarak yapar? Allah-u Teala hiç kimseye adaletsiz davranmaz. Allah mutlak adaletin sahibidir. Seçimi herkes içindir. Daha başlangıçta insanların kalplerine bakar ve bizim müktesebatımız daha var olanlar üzerinden bir seçim yapar. Kanunu herkes için geçerlidir. Her güzelliğin Allah indinde, Allah katında bir değerlendirmesi vardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin ölünün arkasında üç şey kendisini takip eder. Ailesi, malı ve ameli. İkisi döner ama bir tanesi her zaman kendisiyle beraberdir. Yaptığı amel, ameli kendisiyle baki kalır. İşte kişinin o güne kadar yaptığı amel, kim başka insanları kurtarmaya çalışıyorsa, kim başka insanları mutlu kılmaya çalışıyorsa, kim kalbini bütün insanlığa açmışsa, işte onlar seçilenlerdir. Evet, dikkat edin. Kim kalbini bütün insanlığa açmışsa, kim insanları mutlu kılmaya çalışıyorsa ve kim başka insanları kurtarmaya çalışıyorsa, işte onlar seçilenlerdir. Eğer kalbimiz başkalarını devamlı incitmek istiyorsa, onlara düşmanlık etmekte sakınca görmüyorsa, başka insanların mutluluğu umurumuzda değilse, o zaman o kişi seçilmez. Özellikle Allah'ın kendisine hayır görmediği insanlar var. Onlar seçilmezler. Allah-u Teala Enfal Suresinin 23. ayet-i kerimesinde وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا اسْمَعَهُمْ. Eğer onlara Allah hayır bilseydi, onlara işittirirdi. Ama bu ayetin, Enfal suresinin ya 21, 22, 23'e kadar olan ayetlere baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. La tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesmeun. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Öyleyse her devirde hikmet sahibi alimi sohbetinde bulunan iki grup insan vardır. İşitenler ve işitmeyenler. İşte bu işitenler ve işitmeyenleri ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetini dinlemişler. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve bakın işitmeyenler işitenlere ne diyorlar. Muhammed 16'da Allah-u Teala ve minhum yestemine iley seni dinleyenlerden bir kısmı yani işitenler de işitmeyenler de Resulullah'a dinliyorlar. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere yani işitenlere biraz önce o ne dedi? Suali soranlar da işitmeyenler. Yani işitenler ilim verilenler, işitmeyenler de ilim kendilerine verilmesine rağmen almayanlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir. Ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Bu faydasız ilmin sahipleri de hep bunlardır. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmuşlar ama kelamını işitmemişler. Neden işitmemişler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hikmet sahibi alimin davetini kabul etmemişler. Daveti kabul etmedikleri için de Allah-u Teala onlar gibi olmayın. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Yeryüzünde en şerli hayvanların bunu işitmedikleri halde işitmeyen, akletmeyenlerdir buyuruyor. O halde sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala'nın özellikle %90'dan fazlasını seçiyor ve bu seçilenlerden de ancak %10'dan azı daveti kabul ediyor, işitenlerden oluyor. İkinci sual, insanları seçerse ne olur? Allah Teala En'am 87-88'de ve min abahum ve zürriyetum ve ihvanum ve iştebeynahum ve hedeynahum ila sirat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. Yani seçilenlerin hepsi de sirat-ı müstakime ulaşmıyor çünkü seçiliyor. Ama hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunuyor fakat daveti kabul etmiyor. Daveti kabul etmeyince işitmemesine yani seçilmesine rağmen ölüme kadar daveti kabul etmese kalbi kasiyet bağlayanlardan oluyor ve dalalet üzerine hak oluyor. Ama geri kalan %10'dan azı Allah onları sirat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşanların hepsi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahipleridir. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama her seferinde seçim hakkını kişiye bırakarak Allah tarafından seçilenlerden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onların etrafında öyle bir dizan oluşturur ki o insanlar irşat makamının sözlerini işitecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Ama böyle bir davet kişinin iş dünyasında bir yankı yapmıyorsa o insanın kalbi hastadır. O insanın kalbinde maraz vardır. O insan kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ve bir de ölüme kadar seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman o da onun da kalbi kasiyet bağlayan birisidir. Cehennemliklerin hepsinin üzerinde etki ettiği varlık şeytandır. Allah-u Teala Haş suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُوا شَيْطَانٍ فِتْنَةً لِلْزِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Kalplerinde maraz hastalık olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Onlara şeytan ilka ulaştırdığı şeyi fitne imtihan kılmak içindir. Yani şeytanın telkinleri bunlar üzerinde hüküm ferma oluyor. Muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Onlar şeytan tarafından sırat-ı müstakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Üçüncü sual, risalet ve nübüvvet konusunda Allah'ın seçimi nasıl gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, risalet ve nübüvvet konusunda Allah-u Teala'nın seçimi doğmadan evvel seçiliyor bunlar. Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşa'u ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Allah Resullerini ister Nebi Resul olsun ister Veli Resul olsun yaratır, seçer ve irade serbestlik onların değil. Nebi Resul ise Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Ama nebilerin olmadığı dönemlerde de her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen vazifeli veli resullerin arasından Allah-u Teala bir tanesini seçiyor. Al-İmran 179'a göre seçilen bu kişi Allah gaybi kendisine bildiriyor. Ve Allah-u Teala'nın gaybi kendisine bildirdiği bu veli resulü vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Hangi ayet? Secde 24. Ne diyor Allah-u Teala? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا. Yani o veli resullerden arasından bir kısmını vekaleten devrin imamı tayin etti. لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Sabır sahibi ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde sahip oldukları için. Sabır sahibi ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize iman ettikleri için. Peygamberler ezelde seçilmişlerdi. Yani doğmadan evvel seçilmişlerdir. Veli imamlarsa ezelde seçilmiyorlar. Ya şarlarken seçiliyorlar. Bu seçilme onların tek başlarına bir mukayese yapmadan seçilmesi değildir. Yaşadıkları devrede aynı zamanda onlar bulunduğu ülkede Resul'dür. Diğer bütün ülkelerde de o ülkelerin Resulleri vardır. Allah-u Teala kendi ölçülerine göre mukayesesini yapar ve o devreye ait olan bir seçim yapar. O Allah'ın seçtiği kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Veli olana kadar da geçen devrede de o kişiler kesbi olarak bu hedefe ulaşırlar. Ondan sonraki devrede Allah'ın huzur namazının imamlığı görevini vermesi vehbidir. Ondan sonraki devrede Allah'ın huzur namazının imamlığı görevini vermesi vehbidir. Yani ezelde seçilenler, doğmadan evvel seçilenler, onlar Allah'ın nebi resulleridir. Ama veli resuller bu Muhterem Efendimizin açıklamalarından anladığımız o ki bu seçilme onların tek başlarına bir mukayese yapmadan seçilmesi değildi. Yaşadıkları devrede aynı zamanda onların bulunduğu ülkede Resul'dürler. Yani kavmin Resul'üdürler. Diğer bütün ülkelerde de o ülkelerin Resulleri vardır. Ve Allah-u Teala kendi ölçülerine göre bu veli Resuller arasından seçimini yapar. Hangi ayet-i kerime göre? Al-İmran 179'a göre. Ona gaybi bildiriyor. Allah-u Teala'nın veli Resullerden devrin imamına tayin ettiği bu statü vehbidir. Ama seçimini yine Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah-u Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve bu seçtiklerinden de kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse onun kurtuluşu olacağını açıklıyor bizlere. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: İman, Kur'an. Başka?
5: Allah'a dua etmek, Allah'a ulaşmak aslında hani ibadette olsun, günlük hayatta hani darda olduğumuzda ya işte bir iç bunalımda olduğumuzda hani dua ederek Allah'a hani onunla iletişim kurmak vesaire. Ben bu açıkçası bu şekilde yorumluyorum.
6: Huzur İslam'da dedikleri o cümlenin gerçekten olduğuna inanıyorum. O İslamiyet'i yaşamak Allah'a ulaşmak oluyor ve gerçekten huzuru da buluyorsun.
3: Peki biz yaşarken, hayattayken neler yaparak Allah'a ulaşabiliriz?
4: Günahkar olmayacağım. Merhametli olacağım. Vicdanlı olacağım.
6: Vicdanla, insaniyet, yani o duygularla olabilecek şeyler olduğunu biliyorum.
3: Peki siz daha önce Allah'a ulaşma dileğini duydunuz mu?
5: Allah'a ulaşma dileğini Hiç duymadım yani. Ya şey olarak yani hani tabii ki hani Allah'la iletişim kurmak, hani ona işte bir şeyler şey yapmak vesaire, hani tabii ki genel olarak tabii ki büyüklerimizden duyduğumuz şeyler, ama hani Allah'a ulaşmak, hani o aslında o kata şey yapmak, hani duymadım bir şey açıkçası.
3: Siz de Allah'ın bir dostu, bir ermiş evliyası olmak ister miydiniz?
4: İsteriz inşallah. İnşallah ne? Nerede inşallah?
6: Tabii ki de yani kim istemez ki Allah dostu olmayı? Tabii isterim. Benim de bu tür taleplerim evet var. Var, kesinlikle var, ama yapıyor muyum? Orası muallakta.
0: Bir misafirimiz huzur İslam'da dedikleri şeyin gerçekten olduğuna inanıyorum. İstiyameti yaşamak Allah'a ulaşmak oluyor. Allah'a ulaşan bir insan İslam'ı yaşamanın huzuruna erer mi? Evet. %50 dünya saadetinin %50'sine, yarısına sahip ve ahirette de 3 tane cennetin sahibi olur. Sadece bir dilekle. Zümer 17'ye göre onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab edip kaçındılar. Allah'a kul oldular. Onlar için müjdere, odur kulları müjdere. Genellikle yanlış anlaşılan bir konu da başlangıç noktasında herkes Allah'ın kuludur diye söyleniyor. Hayır, değil. Herkes Allah'ın bir mahlukudur. Ama o mahluk olan insanlardan her kim davete muhatap olup Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dile Allah'a yönelirse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, o zaman onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ederek yedi burkanın sahibi kalır ve o kişi şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Şura 13'te de Allah dilediğini seçer. Ama o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın garanti ettiği insanların mutluluğudur. Mutluluk davetisidir Kur'an-ı Kerim. Reçetesidir ve garantisidir. Ama kimler için? Hedef emirlere itaat eden, vasıta emirleri yerine getirenler için. Allah her insanın hem şu dünya hayatında mutlaka saadet içinde yaşamasını ister, hem de ahirette mutlaka cennete gitmesini ister. Bunun anahtarı bizlerin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Yani anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ererler, mutluluğa ulaşırlar ve bütün insanların mutluluğu için çalışırlar. Dilediğiniz takdirde her şeyin en güzel oluştuğunu göreceksiniz. Hayat bizim için çekilmez bir yük olmayacak, bir mutluluk vesilesi olacak. Başka bir alemde yaşayacaksınız. Her tarafınızın güzelliklerle örüldüğü bir mutluluk diyarı. Buna ulaşanlar, onlar daimi yüksünün sahipleridir. Allah Teala Evliya Yunus 62-64'te şöyle buyuruyor. Ela inne evliya Allah ve la khufun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهَمِ الْبُشْرَى بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. O Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir ermiş evliya? Hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Ve Allah-u Teala onlar için müjdeler vardır. Onlar amenup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor. Bu müjdeler ahirette dünya saadetini muhtevasına alıyor. O halde sahabe gibi kim hedef emirleri 7 safhasıyla yerine getirirse, bu 7 tane hedef emri yerine getirmek üzere kim 7 vasıtaya 4 elle sarılırsa, mutlaka en güzeline, 2 cihan saadetine ulaşır. Allah'ın da insanlardan istediği şey herkesi 2 cihan saadetine ulaşmak. Her devirde peygamber devrinde onun davetini kabul eden, tabi olan bir grup insan mutlaka 7 sava 4 teslim yaşayarak asr-ı saadette iki cihan saadetine ulaşmışlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah-u Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisinin seçtiğini söylüyor. Ve o seçtiği mürşide tabi olmamız da bize farz kılıyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
6: Ya aslında güzel bir şey. Yani keşke daha fazla böyle. Yani bunu ticarete değil de gerçek anlamıyla yapan İnsanlar daha fazla olsa aramızda da bize gerçekten yol gösterseler.
5: Hani Allah'ın seçmiş olduğu kullardır ve kullardır ve hani biraz daha Allah'a yakın, hani yine Allah'ın seçmiş olduklarından dolayı hani dini anlamda, manevi anlamda aslında daha rahat güvenebileceğimiz insanlardır diye yorumluyorum ben.
4: Allah yoluna giden insanlar, Allah'ın yoluna gitmişler, Allah'ın dediğini yerine getirmişler.
3: Peki günümüzde de var mıdır?
6: Hacı Bayram Veli gibi. Sanmıyorum yani, ben inanamıyorum yani, pek öyle güvenmiyorum insanlara.
4: Bu devirde zor. Çok zor.
5: Yani günümüzde vardır elbette diye düşünüyorum ama yani onlara nasıl ulaşabileceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok.
3: Peki biz onları nasıl bulabiliriz?
6: Akşam yattığımızda rahat, huzurlu yatıyorsak bence kimseye ihtiyacımız yok. Yani doğru bilgiyi, doğru şeyi okuyarak, bilerek kendimiz ulaşabiliriz.
3: Allah-u Teala bu istikamette de bizlere kolaylık sağlamış. Hacet namazını vermiş bizlere. Bunu duymuş muydunuz?
5: Hayır, hiç öncesinde duymadım.
6: Aa, bunu bilmiyordum. Yani hacet namazı kılarım. Ama hiç böyle bir şeyi bilmiyordum. Bunu öğrendiğim iyi oldu.
0: Misafir mürşitlerin varlığı konusunda bu devirde çok zor. Şimdi bulunduğumuz devir Allah'a yakın insanların varlığını azaltmış mıdır? Hayır, bir kere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, ki Kur'an-ı Kerim evrenseldir, Allah'ın kelamıdır. Ve Ali İmran 104'te vel tekum minkum ümmetin yed'un eylel hayri ya'murun ibn-i marif ve yenhamun el müker ulakim bülühün. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Öyleyse demek ki her devirde hayra davet eden mürşitler var. Allah Resulü hadisinde ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Evet, ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte bu ayet-i kerimenin açıklamasıdır. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırda yarışanlar bulunacaktır. Marufu emretmek ve münkerden nehyetmek, Allah'ın emrini muhataba ulaştırmaktır. Onlar maruf ve münkerden nehyettikleri için Allah'a itaat ediyorlar. Ve Allah'a hayra davet ettikleri için de yedinlel hayri, hayırda yarışanlar olarak yer alıyorlar. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu Allah'a itaat eden hayırda yarışanlar, Allah'ın Resulleri her zaman var. مَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ. Her Resul olduğu gibi her Resul aynı zamanda nezirdir. Mülk 8, 9'da da, 10'da da yine cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman diliminde Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye uyaran nezirler size gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer işitseydik ve akletseydik. Öyleyse her Resul aynı zamanda hikmet sahibi alimdir. Hikmet sahibi alim onu Allah'a davet etmiş ama onlar daveti kabul etmemişler. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmuşlar ama işitmemişler. İşitenler kendilerine ilim verilenlerdir. eşitmeyenler ilim vermesine rağmen o ilmi almayanlar eşitseydik ve akletseydik cehennemin kapısında bugün cehennemde olmazdık diyorlar. Her devirde demek ki Allah'ın Resulü var, Neziri var ve onlar kendisine daveti kabul edenleri, yedi sabah yaşayanları en üst seviyedeki kamil insan olma noktasına ulaştırmışlardır. Bütün dinlerin esası Allah'a teslim olmaktır. İblis asli hedefi bütün kesimlere, bütün semavi kitapların mensuplarına unutturmaya çalışsa da hepsinin içinde bir azınlık hala peygamberlerine Allah'ın indirdiği dinlerin aslını korumayı başarıyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Çünkü Allah'ın dininin üç esası var. Vahdet Allah tektir. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid, o tek Allah'a iman ederek Allah'a teslim olanları, teslim olmayı gerçekleştirenlerdir. Yani tek Allah ve bu tek Allah'a teslim olmak. İşte tek Allah ve tek Allah'a teslim olmayanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama teslim olanlar da var. İçinde bulunduğumuz devirde de bütün kavimlerde Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller var. Bu Resuller ve onların etrafındaki kişiler sizlere uzun uzun anlattığımız Allah'a teslim olma standartlarını yaşıyorlar. Bu mutluluğu yaşamak için gayretin içindeler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereket sevgili Cevbar Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cevbar Hocam. Bir çocuğun Allah yoluna yönelmesinde Allah'ın kendisini seçmesi kadar ailesinin de etkisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dediğimizde hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Allah-u Teala Araf 172'de ve izâ hazâ rabbuke min beni âdeme min zûrim zûriyetüm eşhedüm alâ mûsüm alâ sübi rabbiküm. Dünya hayatına gelen Adem Aleyhisselam'ın zûriyeti hepsi bu seremonide Allah'ın huzurunda ve Allah-u Teala hepsine hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani ruhları, fizik vücutları nefslerin üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim ey nefsler? Gerçekten de ruh açısından Allah sahibimiz, fizik vücut açısından emir mercimiz ve nefs açısından da terbiyecimiz. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalü bela, nefsler evet diyorlar. Şehit naru ve fizik vücutta biz de şahit olduk. En tekulu yevmil kıyameti ennekunna zâ gâfilin. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu diyemezsiniz. İşte kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Çünkü her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla Allah-u Teala'nın tayin ettiği veli Resuller var ve o veli Resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Nasıl biliyorlar bu dünya hayatına gelen insanlar? Resul onları Allah'a davet ediyor. Ama Resul'ün davetini kabul etmeyenler Allah'ı bilmesine rağmen isyan edenlerdir. Şeytanı bilmesine rağmen itaat edenlerdir. Dünyayı bilmesine rağmen ona meyledenlerdir. İşte bu standart içerisinde kişi Allah'a davet olduğunda Allah'a yönelmesinde Allah'ın kendisini seçmesi kadar ailesinin de etkisi var mıdır? Ailesi de çevresini oluşturuyor. Muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Akıl bulunduğu ortamda şuurlanır. Çevreyi teşkil eden ailesi Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyorsa yasakları işliyorsa doğal olarak o da o ortamda büyüyen çocuk nefsin talepleriyle akla ulaşacak ve o talepleri akla kabul ettirecek. Akılda yeşil ışık yakacak çünkü o ortamda şuurlanmış. Ama pozitif ortamda şuurlanan, ailesi Allah'ın emirlerine itaat eden yasakları işlemeyen bir ortamda şuurlanan o çocuk ruhun taleplerine genellikle uyacak ve ruh aklı ikna edecek. O da Allah'a itaat edecek ama nefsin taleplerini pek kabul etmeyecektir. Öyleyse çevre faktörünün şeyi var mıdır? Elbette anne babanın, ailenin er vardır. Bir çocuk Allah'ın onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin tesiri de vardır. Buluğ çağına gelene kadar çocuğun iç dünyasında her şey şekillenir. Ona doğru yolu göstermezseniz kendi mantığıyla yanılması kuvvetle muhtemeldir. Çocuğunuza erdemi vereceksiniz. Şuurlanması yolunda ona yardımcı olacaksınız. Ama birçok anne baba da tanıdık ki aman evladımız başkalarının elinde oyuncak olmasın, onu iradeli yapalım düşüncesiyle negatif istikametlere sevk ederek onun mahvına sebebiyet veriyor. O kişiyi anne babası bu istikamette cehennemlik yapmak üzere harekete geçmişlerdir. İşte ezelde kalübela diyenler Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde veya evet 15. ayet-i kerimesinde annen baban bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Yani demek ki sadece annem babam böyle yaptı diye faturayı anne babaya çıkartmak doğru değil. Allah-u Teala ezelde misak at ve yemin almış. Ve Allah-u Teala Araf 173'te اَوْ اِنَّمَا اَشْتَكُوا اَبَانُوا مِنْ قَبْلِي وَكُنَّا زُرِيَةِ مِنْ بَعْدِيمْ اَفَتَّهَلُكُنَا بِمَّا فَعَلِمْ مُتْلُونَ Babalarımız şirkin içindeydi. Biz de şirk koşan o babaların günahı sebebiyle bizi helak edeceksin dememeniz için de Allah-u Teala bu seremoniyi gerçekleştiriyor. Öyleyse kişi evet tamam yapacak ama aklını da kullanacak. Allah-u Teala Yunus 100'de aklını kullanmayanlara azap ederim. Yani kişi babasının hevasına tabi olursa o zaman elbette şeytanın tesiri altında olur. Ama işte Allah-u Teala ayet-i kerimede annem babam bilmediğin bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Dünyada onlarla iyi güzel geçin. Bana ulaşanların ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Yani hayattayken ruhunu bana ulaştır. Öyleyse hayattayken ruhunu bana ulaştır. Farz emri herkese verilmiş irciyel Rabbiki ve herkes tek bir dilekle bu emri yerine getirebilir. Günahı ne olursa olsun bu davette muhatap olduğu zaman daveti kabul ederse o kurtuluştadır. Daveti kabul etmeyenlerin dıştan kendisine yapılan tesirleri vardır ama tek başına o tesirlere onlar sana söyledi de sen niye aklını kullanmadın? Nitekim Allah Teala Zümer 18'de vellezine yestemine'l kavle yetebine'l ahsene. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Neyse anne babayı da dinleyecek, bunu da dinleyecek, onu da diyecek ama sonuçta Allah'ın emrini yerine getirmekle vazifeli. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Butu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a ulaşmayı dilemek bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemenin muhatabı insandır. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde Allah'ın insana verdiği yere baktığımız zaman, ayetlerle incelediğimiz zaman gerçekten muhteşem bir sonuçla karşılaşıyoruz. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah Teala insan için yaratmış. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan." Yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattım ey insanlar. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Câsiye 13'te bütün kainatı da Allah-u Teala insan için yarattığını açıklıyor. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar kıldı. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, nefs sahibi insanlar bu dünyada bir

Şu sonuca ulaşıyoruz. Yarattığı mahlukatın içerisinde Allah en çok insanı seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insandan Allah'ın istediği tek şey, insanın bu dünyada da mutlu olması, ahirette de bütün cennetlerin sahibi olmasını istiyor. Ama yaratılışa baktığımız zaman başlangıçta insan Allah'ın kendisine bıraktığı sonuca ulaşabilecek bir ehliyete sahip değil. Neden öyle diyoruz? İşte Allah Teala insanı Hicr 26'da bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi zatından bize ruh üfürmüş. Üç vücudu bir bütün olarak incelediğim zaman insan bir denge varlıktır. Nefsinde 19 tane hastalık var. Ruhunda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Adeta nefsimiz bir geceyi, ruhumuz bir gündüzü temsil ediyor. Fakat insanın atası olan Adem Aleyhisselam ve eşi cennetteyken Allah-u Teala'nın emriyle bu ağaçtan yemeyin, şeytan size apaçık bir düşmandır uyarısına rağmen ikisi de emre, yasak olan emri yerine getirmiyorlar. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki ben şeytan size düşmandır ve bu ağaçtan yemeyin demedi mi? Dedin ya Rabbim, biz nefsimize zulmettik. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki hadi siz de cennetten yeryüzüne inin. İşte insanın atası olan Adem Aleyhisselam ve eşi cennetten yeryüzü hayatına gönderiliyor. Daha evvel de secde emrine asi olan iblis de yeryüzüne gönderilmiş. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. İşte Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin de hedefi insanların mutluluğudur. Allah-u Teala biz insanların hidayeti yaşamasını, evvela hidayeti öğrenmesini, hidayeti yaşamasını ve hidayeti öğretmesini istiyor. Ne menem bir şeymiş hidayet? Taha suresinin, Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Kul inne hüdallahi vel hüda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73. Kul inne hüda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimede ruhun hidayeti anlatılıyor. Tekrar üç vücut ve serbest irade ile slaytımıza bakacak olursak, şeytan da dıştan tesirini görelim aynı şekilde. Evet. Şimdi bu ayet-i kerimede evvela ruhumuzun hidayeti söz konusu. Ruh Allah'ın emrinden insana üfürülüyor. Ve insanda Allah'ın bir emaneti. Ahzab suresinin 73. ayet-i kerimesinde, 72. ayet-i kerimesinde biz emaneti göklere, yerlere, dağlara tevdi ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Ruh emanetini fizik, vücut ve nefs beraber yükleniyorlar.

Ve Allah Teala dünya hayatını yaşarken emanetini geri istiyor. İşte dünya hayatını yaşarken ruhun sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması ruhun hidayetidir. Ama ruh Allah'ın zatına teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücudunda Allah'a teslim olması fizik vücudun hidayetidir. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefsin hidayeti, nefsin kalbindeki 19 afetin tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmasıdır. İşte Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hedefi olan hidayet, Allah'ın insanoğluna verdiği 3 vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Bu vücutların hepsinin tesliminde giriş kapısı iradenin talep sahibi olmasıdır. 3 vücut Allah'a teslim olduktan sonra irade emanet olur ve iradenin de Allah'a teslimiyle, insan teslimi külüyle Allah'a teslim olmuyor. O zaman tekrar başlangıca dönecek olursak ne görüyoruz? Allah Teala insan ve insandan başka yaratılan her şey, her şey, yerler, gökler, kainat, canlı ve cansız her şey insan için, ama insan Allah içindir. Allah için olmak, Allah'a teslim-i külliyle teslim olmayı gerektiriyor. Allah için olmak, başka insanlar için yaşamayı, onları mutlu etmeyi gerektiriyor. Öyleyse insanoğlunun bu dünya hayatındaki işi çok çok kolay. İşte Kur'an'ın hedefi hidayet, hidayetin hedefi de insanların mutluluğu. Bu açıdan olaya baktığımız zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Ruhun Allah'a teslimi açısından bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Fizik vücudun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi açısından insanlar için bir mutluluk garantisidir. Nefsindeki manevi, nefsindeki afetleri tamamen temizleyip 19 faziletin sahibi olmasıyla mümkündür. Öyleyse Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde bu tevaya baktığımız zaman yaratılış gayemiz neydi? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktı. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّي وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. İşte kul olmak aynı zamanda ruhumuzun Allah'a teslimiyle de örtüşüyor. Ve bu bir dilektir. Baktığımız zaman Kur'an ayetlerine Allah'ın katından hidayetçiler söz konusu ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim için şu hadisi söylüyor. En estağul hadis kitabullah ve hayrı hadi Muhammed ve kulluhu mutesettin bidâ. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır ve hidayetçilerin en hayırlısı da Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ve hidayetçi birbirinden ayrılmaz bir ikiliği oluşturuyor. Her devirde devrin imamı hidayetçilerin en hayırlısıdır. Diğer kavim resulleri de veli mürşitler, vekil mürşitler de hidayetçidirler. Ama her devirde hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Kavim resulleri hidayete vesile olanlardır. Veli mürşitler hidayete vesile olanlardır. Vekil mürşitler hidayete vesile olanlardır. Ama hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var.